Çok güzeldi hocam valla. Yüreğinize sağlık. Ne güzel böyle ruhumuza dokundunuz yine. Seherde bir bağa girdim. Sözü müziği Aşık Daimi'ye ait bir deyişle devam edeceğiz biz de arkadaşlarımla beraber. Buyurun.

0: Sesine, gönlüne sağlık.
1: Teşekkür ederiz
0: Arkadaşlarımızın
1: hocam.
0: da ellerine, emeklerine sağlık. Çok güzel bir icra oldu. Teslim Abdal'ın bu
1: Evet.
0: güzel deyişini paylaşmış olduk.
1: Şimdi sıradaki türkümüz Mezar Arası diye bir eser.
0: Evet.
1: Birçok coğrafyada görülen bir
0: Evet.
1: eser. Bununla ilgili sanırım bir şeyler söylemek istersiniz hocam. Buyurun.
0: Evet, orijinalinde bir ağıt aslında bu. Kasap Kazım'ın ağıtı. Kasap Kazım çok yakışıklı bir genç.
1: Evet.
0: Böyle iki başlı bir sevda oluyor. Bir kızı seviyor ama başkası da seviyor. Bildiğimizce bu. İşte sanırım o da kasap. Sonrasında işte pusulayarak Kazım'ı öldürüyorlar ve bu Kazım'ın ölümü üzerine duyulan acı sonrası
1: Bir ağıt.
0: bir ağıt ortaya
1: Evet.
0: çıkıyor. Fakat o kadar yayılmış ki bunun Ege'de Kazım Zeybe'yi olarak oynuyorlar. Kazım Zeybe'yi var.
1: Evet.
0: Aynı havadır. Hatta Gerizler Başı'ndan Atlayamadım diye başlayan eser de buradan kökenleniyor. İç Anadolu'da yine hem Seymen kültüründe hem Abdal kültürü içerisinde bunlar var. Çeşitleri var. Çeşitli üsluplarda okunuyor. İniyoruz böyle güneye doğru. Toroslarda ceviz arasında harman olur mu? Musa Eroğlu hocamızın da seslendirdiği o muazzam eser de aynı eserin bir varyantı. İlginçtir. Ağıtlarla ilgili bir çalışma yaptığımızda ben Kerkük varyantına da rastladım. Çok da hoşuma gitmişti.
1: Bir örnek verecek misiniz hocam?
0: Şöyle hatırladığım kadarıyla, yanlış olmasın, kaynağı da unuttum şu anda, aklıma gelmiyor ama. Mezar arasında

0: böyle hüccam makamında bir kerkük ağzı bir örneğini de ben duydum. Çok da güzeldi. Bugün bizim seslendireceğimiz İç Anadolu'da bizim rahmetli ahir ustalarımız, işte Muharrem Ertaş, Hacı Taşan evet. ve Neşet Ertaş ustalarımızın söylediklerinin bir bileşkesi. Onu arkadaşlarımızla birlikte seslendirmeye çalışacağız.
1: Mezar Arası Türküsü'nü dinliyoruz hocam sizden.

0: Yüreğinize sağlık hocam. Çok güzel yorumladınız. Çok güzel bir
1: Teşekkür
0: icra
1: ederim.
0: oldu. Ben de şimdi size bir Balıkesir türküsü okuyacağım. Muzaffer Sarı Sözen'in Mustafa Sarı'dan derlediği İki Keklik.

0: sesini. Gönlüne sağlık sevgili Deniz.
1: Çok teşekkür ederim hocam.
0: Arkadaşlarımızın da ellerine emeklerine sağlık. Buğra Kutbay, Solay için teşekkürler. Bu lirik eserler çok yakışıyor senin sesine. İki Keklik de çok yakıştı. Yani ben öyle hissettim.
1: Ya ne mutlu bunları sizden duymak, çok güzel Gülümcün hocam. Şimdi sıradaki türkümüz Canlar Canını Buldum.
0: Yunus'un bir nefesi. Onu ben bir hayli öncelerde havalandırmış idim. Bu programın repertuarına da aldık. Bugün de kıymetli izleyicilerimizle paylaşacağız. Umarım beğenirler. Gönüllerine göre olur.

0: Hocam yüreğinize sağlık. Bu kadim sözleri kendi duygularınızla güncelleyip bizlerle paylaştığınız için teşekkür ediyoruz.
1: Ben
0: Adeta
1: teşekkür ederim.
0: hak yolunun, teslimiyetin, aşkın türküsü olmuş. Ben çok
1: Eyvallah.
0: beğendim. Hocam şimdi Aşık Şeref Taşlıova'dan bir şiir okumak istiyorum müsaadenizle.
1: Evet, ben de müsaadenizle Aşık Şeref Taşlıova hakkında birkaç cümle etmek isterim.
0: Buyurun lütfen.
1: Aşık Şeref Taşlıova yakın zaman önce kaybettiğimiz çağımızın çok kıymetli, çok değerli ozanlarından bir tanesiydi. Kuzeydoğu Anadolu aşıklık geleneği içerisinde yetişmiş, aşık edebiyatına, aşık müziğine, aşık makamlarına her yönüyle çok hakim, dile çok hakim. Bizim feyiz aldığımız, sohbetlerinden ilham aldığımız, sanatından ilham aldığımız çok değerli bir ağabeyimiz, büyüğümüz, dostumuzdu. Kendisiyle çok çalıştık. Meslek birliği, bizim MESAM meslek birliğimizin teknik bilim kurulunda yıllarca birlikte görev yaptık. O sürede
0: Evet.
1: de kendisini hem daha yakından tanımak hem de dediğim gibi bu sanatından, söz kültüründen nasiplenmek kısmet oldu. Bugün de hem onu hatırlayalım hem bir rahmet dileyelim. Hem de halkımıza tekrar şöyle bir hatırlatalım ve bir güzelliğini paylaşalım diye bugün repertuarımız içerisine onun bir şiirini aldık. Ben de senden onu seslendirmeni rica
0: Peki
1: edeceğim.
0: hocam, çok iyi ettiniz. Ben de rahmetle, sevgiyle anıyorum kıymetli hocamızı.

Sevgi nakış, ördükçe güzel görünür. Gönül gözüyle bakış, gördükçe güzel görünür.

0: Tatlı söz dil arasında, diken var gül arasında. Hatıra yıl arasında, durdukça güzel görünür. İnsanı yaşatan hava, tatlı sözdür derde deva. Herkes hayalinde yuva, kurdukça güzel görünür. Şeref der ki başka yandan, kervanım ayrıldı handan. Seven sevdiğini candan, sardıkça güzel görünür.
1: Diline sağlık Deniz.
2: Teşekkür ederim hocam.
1: Çok güzel bir söz var, Anadolu sözü. Güzel bakan güzel görür.
2: Ne kadar doğru bir
1: yani
2: söz.
1: Yani güzel görebilmek için de güzel bakmak lazım. İşte Ozan'ımız da burada tarif etmiş. Hatta bir söz var ya, yanlış bir tarafa doğru gitmiş. İşte güzele bakmak sevaptır diye. Hayır, güzel bakmak sevaptır. Tarif
2: çok
1: etmiş.
2: Çok güzel onu anlatmış.
1: Ruhuna rahmet olsun.
2: Rahmet olsun binlerce kez. Evet. Şimdi bir Şanlıurfa'ya gidelim hocam beraber. Mehmet Özbey'in Ahmet Uzungöl'den derlediği "Ben bir Yakub idim kendi halımda."

0: Sesine, gönlüne sağlık. Arkadaşlarımızın da ellerine sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok güzel bir paylaşım oldu.
1: Türkülerimiz de böyle işte, duygudan duyguya hemen böyle geçiriyor bizi bir şekilde. Şimdi bir Adana'ya gideceğiz sizin yorumunuzla. Adana yollarında.
0: Evet, Abdurrahman Yağdıran derlemesi.
1: Evet.
0: Çok şirin, çok güzel bir Adanalı kız türküsü. Böyle hareketli olsun istedim. Program bu bölümünde de böyle bir canlanalım istedim.
1: Ay,
0: hep duygusal,
1: evet,
0: böyle.
1: Hocam.
0: Onu da arkadaşlarımızla birlikte çalalım.

0: Hocam yüreğinize sağlık. Bu nasıl bir performanstı vallahi billahi.
1: Kusurlar affola.
0: Ne kusuru hocam ya, bize Adana'ya portakal tarlalarına götürdünüz, pamuk tarlalarına götürdünüz, portakal çiçekleri koklattınız.
1: Arkadaşlarım da emeğine sağlık. Hüseyin Özdoğan.
0: Çok güzel.
1: Çağrı Gözeten, Ömür Kasa ve Harun Karateke. Hep beraber bir güzellik
0: hepinizin
1: oluşturmaya çalıştık.
0: Yine ellerine, sözlerine sağlık. Şimdi Çankırı Çerkeş türkümüz var sırada, benim okuyacağım. Sadi Yaver Ataman'ın Hanife Ataman'dan derlediği bir türkü. Hareketli bir türkü geliyor.

0: Diline, yüreğine sağlık sevgili Deniz.
1: Teşekkür ederim hocam.
0: Arkadaşlarımızın da emeklerine sağlık.
1: Sağ olun, var olun arkadaşlar. Hocam programımızın sonuna geldik bugün de.
0: Evet.
1: Ben ekranlarda bizleri izleyen kıymetli dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. Tekrar buluşuncaya dek her şey gönlünüzce olsun diliyorum.
0: Umarım gönüllerinize göre olmuştur. Ben de sevgilerimi, saygılarımı sunarak sizlere vedalaşmak istiyorum. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Türkülerle kalın.
1: Bir Elazığ türküsüyle veda edelim hocam. Nurettin Dadaloğlu'nun derlediği bir türkü, Elazığ türküsü. Haydi hep beraber şöyle bir Elazığ'a gidelim.

0: Merhaba, ben Miran Ersan, 11 yaşındayım. Enstrümanım olan meyir çalmaktan ve piyanoda etnik çizgi film besteleri yapmaktan çok hoşlanıyorum. Bir dönem lisanslı olarak kickbox ve okçuluk eğitimi aldım. Bir futbol tutkunuyum. Meyimi gerek yurt dışında gerek yurt içinde büyük bir orkestranın önünde çalarken hayal ediyorum.
1: Ne ara geldin?
0: Bütün hayvanlarla ayrı bir bağım var. Bilmiyorum.

0: Hali hali hal, meli meli mel.
1: Bu benim hayatımın bir dönem, itiraf ediyorum, pop müziğiydi. Yapsam
0: Gerçekten
1: mi
0: mi?
1: yapmasam mı, itiraf etsem mi etmesem mi dedim ama.
0: Çok mutlu oldum ama hiç beklemiyordum bu şarkıyı şu an.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden değerli sanatçıları ağırlamaya devam ediyoruz. Bu haftaki misafirlerim Terra Trio.

0: Tebrik ediyorum sizi. Ellerinize sağlık.
1: Teşekkür ederiz.
0: Çok güzel bir müzikalite her şeyden önce. Çok güzel bir performans. Astor Piazzolla'yı da bugün anmış olduk aslında. Çaldığınız eser neydi?
1: Buenos Aires'in 4 mevsiminden yaz mevsimini çaldık biz. Evet.
0: Çok güzel çaldınız.
1: Çok teşekkür
0: ederim. Şunu merak ediyorum her şeyden önce. Hepiniz ayrı ayrı çok iyi müzisyenlersiniz ve bir araya nasıl geldiniz? Bu fikir nasıl oluştu?
2: O aslında şöyle başladı. Ben doktora dersim için oda müziği grubuna ihtiyacım vardı. Anadolu Üniversitesi'nde yapıyordum ve hocam Ankara'da yaşadığım için hani Ankara'dan birilerini bulur musun dedi. Ben de Dilan ve Bensu ile konuştum ve biz zaten aynı okulda büyüdük birlikte. Aramızda bir sınıf var. Hacettepe Konservatuvarı'nda. Evet, önce Bensu, Dilan sonra ve ben şeklinde zaten inanmış. Tanışıyorduk yıllardır, çocukluktan beri. Sonra
0: çok
2: onlarla
0: eski arkadaşsınız.
2: Evet. 10 yaşından beri diyebiliriz.
1: Yani 20 yılı aşkın birbirimizi tanıyoruz. Evet, beraber büyüdük gerçekten.
0: Taşlandırmışsınız.
2: Evet.
0: Trio ile beraber.
2: Evet. Sonra ders için başladık. Daha sonrasında da dedik ki neden biz devam etmeyelim bu işe ve bu şekilde devam ettik.
1: Çok da güzel geri bildirimler aldık. Evet. Uyumunuz çok güzel şeklinde. Evet. O zaman devam edelim dedik.
0: Çok prova yapıyor musunuz? Çünkü güzel bir uyumunuz var. Çok sık sık prova yapıyorsunuz herhalde.
3: Yani şöyle,
1: mümkün olduğunca çünkü hepimizin ayrı konser takvimleri de var. Ayrı bir sürdürdüğümüz kariyerlerimiz de devam ediyor. Orkestra da devam ediyor arkadaşlarım aynı zamanda.
0: Çünkü sizi takip ediyorum Instagram'dan. Üçünüzün de farklı farklı konserleri. Sonra bir anda bakıyorum bir aradasınız falan. Evet. Bir bakıyorum yurt dışındasınız, bir bakıyorum ülkemizin her yerinde konserler veriyorsunuz. Çok da güzel. Buna da ihtiyacımız var gerçekten. Sadece Astor Piazzolla üzerinde mi bir bitiriyor bu? Yoksa farklı farklı müziklerde seslendiriyor musunuz?
1: Hayır, yani şöyle söyleyeyim, Piazzolla üzerine değil, bu seferlik öyle gelişti bu dönem. İlk biz kurulduğumuz zaman Türk bestecilerden yola çıktık, Türk ve Bulgar bestecilerden. Çünkü Bensu'nun aynı zamanda Bulgaristan'da devam eden bir doktora programı var. Belki biraz bahsetmek
0: Bulgaristan'da.
1: İstersen.
3: Evet, Sofya'da doktora yapıyorum ben de.
0: O zaman sık sık gidip geliyorsunuz.
3: Evet, ayda bir kere en azından gidip geliyorum.
0: Wow.
3: Evet.
0: Tebrik ediyorum.

0: Teşekkür ederim.
1: Büyük büyük azim.
0: Kesinlikle.
1: Bu arada şunu söyleyeyim. Gerçekten buradan da müzik öğrencilerine de söylüyorum. Hani bazen böyle öğretmenine gitmek için böyle yarım saatlik bir mesafeye bile gitmek öğrencilere çok büyük bir işkence geliyor.
0: Zorlu yollar.
1: Zorlu yollar. Sizin Sofya'ya gidip gelmeniz çok
0: evet.
1: takdire şayan.
0: Teşekkür
1: ederim. Emeklerinize sağlık. Kiminle çalışıyorsunuz orada?
0: Mario Hossen. Kendisi de Bulgar ama Viyana'da yaşıyor. Orada hocalık
1: Harika.
0: Yapıyor sadece. Aynen onunla.
1: Tanırım da. Buradan çok selamlar ve çok hürmetler.
0: Kendisine iletirim.
1: Sizi hazır bulmuşken sizden bol bol performans dinlemek istiyoruz.
2: Memnuniyetle.
1: Şimdi ne çalmak istersiniz bize?
2: Şimdi yine Piazzolla'nın mevsimlerinden kışı çalacağız.
1: Harika. Buyurun.

0: Terra Trio ismi nereden geldi? Ne demek Terra?
1: Biz aslında grup olarak nasıl bir isim bulsak diye düşünürken müziğin ilhamını hep doğadan aldığına inandığımız için ve böyle olduğunu düşündüğümüz evet. için Latince Terra ismini aslında çok uygun bulduk. Terra da toprak ya da doğa demek Latince. O yüzden hani üçümüz de bu böyle konuda hemfikir olunca Terra Trio ve böyle hani okunması da çok böyle doğal aynı şekilde. Evet. O yüzden ismimiz böyle.
0: Yani aslında projenin de ismini de tutuyor çünkü hem kendi Türk müzik, Türk eserlerimizi de seslendiriyorsunuz. Bir nevi gerçekten de toprağımız
1: evet.
0: falan.
1: Evet, doğru.
0: Onlar beraber çok da uyuşuyor. Çok tebrik ediyorum. Bir sponsor tarafından destekleniyor musunuz bu projede? Yoksa bizzat yani kendi imkanlarınızla mı bu konserleri sağlıyorsunuz?
2: Şöyle kendi imkanlarımız ile bu konserleri sağlıyoruz şu anda. Kendi çalışmalarımızla. Bir sponsorumuz yok. Ancak yardımcı olmak olursa, isteyen, destek olmak evet. isteyenleri de memnuniyetle kabul ederiz.
0: Maalesef hani keşfetmek
2: kesinlikle,
0: orada doğru. bir zorluk var. Şu anda da ülkemizde birçok yapılan proje, birçok sanatçıları, birçok grupları keşfetmek üzerine şu an kuruldu. Umarız bu konuda bizler de bir virtüözite programı olarak bir vesile olmuş oluruz. İhtiyacınız evet, yok gerçi ama biz sanatçının her zaman böyle bir büyüklerimize ihtiyacı oluyor. Biz çünkü sadece enstrüman çalmak istiyoruz.
2: Kesinlikle
0: diğer şeylerle uğraşmak
2: doğru.
0: istemiyoruz. Umarız yolunuz her zaman açık olacaktır. Zaten buna şüphe yok çünkü çok güzel işler başarıyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Sizin gibi bir müzik grubunu yani bir trio'yu hazır ağırlamışken programı da kapatırken ben de sizlerle beraber bir şey çalmak isterim.
2: Tabii
0: siz de kabul
2: ki.
0: Edersiniz
2: çok
0: eğer.
2: Çok memnuniyetle. Çok mutlu oluruz.
0: Ne çalalım acaba? Sanki hiç haberimiz yokmuş gibi. Hiç planlanmamış gibi.
2: Mevsimlerle başladık.
1: Sonbahar.
0: Çok güzel fikir.
1: Sonbahar. Sonbahar çalalım.
0: Sonbahar. Yaklaşık 3 defa prova aldık ama sanki yeni çalacakmış gibi hemen sonbahar o zaman hep beraber çalalım. Tekrardan geldiğiniz için çok teşekkür ederiz.
1: Biz
0: tekrardan görüşmek üzere.
1: Biz de bizi konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.
0: Demek, çok büyük bir onurdu. Sağ olun.
1: Teşekkürler.
0: Buyurun.

0: Hoş geldin Beray.
1: Hoş bulduk.
0: Beray Gökçen.
1: Evet. 5. single'ı giden bizdik. Bunda bir hikayesi var. Dramatik bir hikaye. Aynı dönemde ilkokul arkadaşımı trafik kazasında ve hocamı kaybettim. Of.

0: seninle yıllar sonra TRT Müzik ekranlarında TRT ailesiyle buluşmak hakikaten çok güzel.
1: Artık kavuştur bizi, artık kavuştur bizi. Yeri göğü yaradan, ay yeri göğü yaradan.
2: Züleyha ile Sınırsız Ezgiler, pazartesi TRT Müzik'te.

Ben Audrey Wozniak, Teksaslı bir araştırmacı ve keman sanatçısıyım. Çocukluktan beri bat müziği çalıyorum. Ve aynı zamanda yıllardır farklı müzikleri, kültürleri ve enstrümanları tanımak için dünyayı geziyorum. Bu yolculuğun en önemli durağı Türkiye. Buradaki müzik kültürü benim müzik anlayışımı çok genişletti. Makamlar, değişik ritimler, önceden görmediğim yere danslar, enstrüman ve doğaçlama inanılmaz. Burada birçok üstad müzisyenlerle çalışarak bu deneyimleri kendi tarzıma dahil etmeye çalıştım. Müziğimi geliştirmeye çalışıyorum çünkü dinleyicilerim de farklı kültürlerle bağ kurabilsinler. Türkiye'deki müzik çeşitliliği bu ülkeye inanılmaz güzel bir renk katıyor. Bunu anlamak için dinlemek lazım. Bu yüzden ben araştırmacı ve keman sanatçısı Dr. Audrey Wozniak olarak Türkiye'yi dinliyorum.

0: Bu bölümde yolum, zengin kültürel mirasıyla öne çıkan Bingöl ve tarihi adı Dersim olan Tunceli'ye düşüyor. Farklı dillerin, inançların ve müzikal geleneklerin iç içe geçtiği bu bölgede, Zazaca ve Kurmancı sözlü müzik kültürünü ve Alevi geleneğinin müziğe yansımasını değerli müzisyenlerle birlikte anlamaya çalışıyorum. Müzik yalnızca bir sanat değil, hafızayı, dili ve kimliği taşıyan güçlü bir ifade alanı olmaya sürdürüyor. Müziğin geçmişle bugün arasında kurduğu güçlü bağa hep birlikte kulak veriyoruz.
1: Evet, Türkiye Dinliyorum programına hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Ben Audrey, keman sanatçısıyım. Aynı zamanda etnomüzikoloğum. İlk kez Bingöl'e geliyorum. Ama girmeden önce kendilerinizi tanıtmak ister misiniz?
2: Öncelikle hoş geldiniz. Ben Hasan Berdibek. Bingöl'de kültürel müzik yapmaya çalışıyorum. Yani böyle sanatçı diye saymıyorum. Belki kültür elçisi diyebilirim. Bizim Zazaca müzik bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, bir şeyler üretmeye çalışıyoruz.
1: Ve diğer, yanınızdaki diğer arkadaşlar kimdir?
2: Bora Çoban, Bingöl Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü, Malatyalı, bizim Bingöl eniştemiz aynı zamanda. Evet. Veysel Akan, bizim gitarcı arkadaşımız, o da konservatuvar mezunu. Zülküf Canlı, o da ritim çalan kardeşimiz, yeğenim aynı zamanda. Böyle ara sıra bir araya geliyoruz, etkinlik yapmaya çalışıyoruz.
1: Çok güzel.
2: Tekrar hoş geldiniz diyorum.
1: Hoş buldum. Sizden bir eser dinleyebilir miyim acaba?
2: Alalım. Gene Rençmen Aziz'in bir parçası. Bravo diyelim.
1: Nasıl bir eser?
2: Bravo, öldürülen bir arkadaşı üzerine yazılmış acı bir olay. Yani bir böyle ağıt gibi bir şey. Güzel bir eser.

سره جیگر متر حنیان او براو براو و سار دین دارو پل کرد آو

0: yerine bağladım ki eseri de.
1: Çok güzel. Ağzınıza, ellerinize sağlık.
0: Sağ olun, teşekkür ederim.
1: Zaten vardı, Türkçe de vardı.
0: Var. Benim bir eserimi okuyalım, Es-Sekir'i.
1: Çok güzel olur.
0: Evet. Bir hayat hikayesi olan bir eser. Görücü usulüyle evlenmiş ama sonradan mutsuz olmuş bir...

0: İtalyan anlamda söylüyorum. Bravo.
1: İyi, çok teşekkür ederim. Sağ olasın.
0: Uyumunuz çok çok güzel.
1: Eserin hayat hikayesi olunca daha duygu yüklü oluyor, daha güzel insan söylüyor. Hele bir de böyle çalan olunca.
0: Hep birlikte uyumunuz çok güzel. Müziğiniz daim olsun. Ben
1: son bir defa razı olsun sizden. Teşekkür ederim.
0: Bir dahaki gelişimde görüşmek dileğiyle.
1: İnşallah.

0: Servet Türkiye'yi Dinliyorum programı hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Kendilerinizi tanıtmak ister misiniz?
1: Ben Aziz Erdoğan. Monzur Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümünde doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım.
2: Ben Daimi Cengiz. Aynı üniversitenin müzik bölümünde doçent olarak çalışıyorum.
3: Merhabalar, ben İrem Orak. Ben de Tunceli Muzur Üniversitesi'nden mezunum. Müzikoloji bölümünü okudum.
4: Merhabalar, ben Nisar Gündüz. Tunceli Güzel Sanatlar Lisesi'nde müzik öğretmeniyim.
0: Tekrardan çok memnun oldum. Sizden bir eser gelir mi acaba?
1: Asma Mina Zengu Zerde isimli bir eseri seslendireceğiz.

0: Ellerinize, ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür ederim. Teşekkürler.
0: Hazır gelmişken sizinle birlikte çalmak çok isterim izninizle.
2: Çok isteriz.
1: Sizi çok seviyoruz.
0: Birlikte ne çalalım?
1: Arık olabilir. Evet.

0: Ağzınıza, ellerinize sağlık.
1: Ama size de çok sağlık. Çok sağ duygu yakaladım değil mi hocam bizim şeyin duygunuzu?
0: Öyleyse ne mutlu bana.
1: Çok,
0: çok sevindim. Ne yazık ki burada bir nokta koymak zorundayız ama müziğinize, hikayelerinize bilgi

0: Günse benimle paylaştığınız için çok ama çok teşekkür ederim.
1: Biz çok teşekkür
2: Biz de
1: ederiz.
2: sizinle
0: İyi ki varsınız.
2: sorun bu. Siz öyle yerden gelip ta buraların özgünü araştırıyorsunuz biliyor musunuz? Parayı değil de.

harmonikanın eşsiz ezgileriyle karşınızda olacağımız Balkanların Bosna Hersek'in gözde şehri Mostar'dan, Blagaj'dan hepinize merhabalar.

0: Bayanlar Baylar, bu hafta Sinan'la sahnede ilk konuğum Doruk Aslan.
1: Ben de yoluma giderim, ezdirmem kendimi.
2: Tahtanın önüne alırlardı beni böyle. Sınıf öğretmenim, diğer öğretmen arkadaşlarını da getirirlerdi bana. Böyle onlar da dinlerdi. Çocuk yaşta şu yeteneğe bak falan.
0: Şimdi Bayanlar Baylar karşınızda güzel sesi ve güzel duruşuyla Feryal Sepin Sinan'la sahnede.
1: Sen ne açsam da gözümü, yoktu bu aşkın çözümü.
3: Cenk diyor ki, bir hafta süre veriyorum sana. Eline de bir repertuar veriyorum diyor. Bu ses kesinlikle şarkı söylemeyin diyor ve öyle başlayan bir serüven.
0: Çok enteresan ya.
4: Sinan'la sahnede yarın TRT Müzik'te.

Sevgili izleyenlerimiz, Serkan Çağrıshanesi'ne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine yeni bir programda sizlerle birlikte olmaktan oldukça mutluyuz. Bugün en güzel türküler, şarkılar, yeni dönemin yeni şarkıları, yani aslında şarkıların tüm çeşitlerine elimizden geldiğince uzanmaya çalışacağız.

Ben Mustafa Altınkaya. Asıl mesleğim otomotiv mühendisliği. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra yüksek lisans yapmak üzere Çin'e gittim. Orada kontrol mühendisliği üzerine 2 yıl yüksek lisans yaptım. Ben aslen Kütahyalıyım. İlk müziğim

İlk saz çalmayı tabii çocukluğumda dedemde gördüm. Önce özendim, önce bir heves, ilgi, sonra göreve dönüştü gitti. Etrafta, çevremizde deden gibi saz çalar mısın acaba, onun gibi saz çalsam vesaire diye. Hasılı o günlerden bugünlere kadar hep hayatımın bir köşesinde oldu.

Ben Zelişah Kızılkan, 29 yaşındayım. Eğitimimi İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalı üzerine bitirdim. Etnomüzikoloji, müziği antropolojik ve sosyolojik yanıyla inceliyor. Benim için araştırma boyutu daha bir ön plandaydı öncesinde. Daha sonrasında bitirdikten sonra biraz o performansın içerisinde de olmak istedim. Ana sazım olan duduk ve kamança ile yola başladım. Şu anda daha çok duduk çalıyorum, tembur çalıyorum.

Duduk Ermenistan'da duduk olarak nitelendiriliyor. Azerbaycan'da balaban olarak. Türkiye'de hemen hemen balaban da deniliyor. Kimi zaman duduk da deniliyor. Arka tarafında iki deliği var. Ön tarafta da sekiz deliği var. Ve şu ağızlığına da kamış diyoruz. Bu bizim için her zaman icra kısmında çok önemli oluyor. Dudukla da hemen hemen bir 5 yıla yakındır çalıyorum. Canberk Ulaş'tan ve Gevork Dabakyan'dan eğitimlerimi aldım.

hobi demek istemiyorum çünkü hobiden öte bir şeydi bu. Artık mesleğim kadar neredeyse hayatımın yarısını işgal eden bir olgu haline geldi müzik. Hep halk araştırmaları, eski türkülere dair meraklar, halk hikayeleri, genel olarak halk bilimine ilgi duymaya başladım.

babamla başladı aslında müziğe olan hevesim, ilgim. Çünkü babam daha Alevi Bektaşi geleneğini sürdüren, cemevlerinde zakirlik yapan, babamdan çok çok çok farklı repertuarlar öğrendiğim ve rahmetli dedem Hayri Kızılkan'dan yine çok beslendiğim bir sofraydı aslında. O sofrada bir sürü şeyle yetiştim, beslendim. Benim için çok kıymetliydi.

Müzik benim için hatırlama ve hatırlatma aslında. Geçmişi hatırlama, şimdiye bir hatırlatma, bir paylaşma, kendime de bir hatırlatma gibi görüyorum.

O yazılan şeyin, o anonim olan, o derlenen, o geleneksel olan şeyin hikayesine ve derdine bakıyorum ve o derdi nasıl anlatabileceğimi bazen düşünüyorum, yani karşı tarafa aktarırkenki hallerimiz. Bu yüzden benim için bir hatırlama ve hatırlatma gibi müzik. Ben...

müzik de bir yolculuk. Bir yolculukta en büyük, en güzel tesadüflerden birisi de bizim Zelişah'la karşılaşmamız oldu. Zelişah sesiyle, birçok enstrüman çalmasıyla, eğitimiyle, bilgisi ve görgüsüyle resmen beni aldı. Oyuncak hamur gibi yeniden şekil verdi. Şimdi artık birlikte Türkiye'nin her yerine gidiyoruz. Yurt dışına gidiyoruz, festivallere katılıyoruz. Müziğimizi birlikte yaşatıyoruz.

Mustafa ile Kadıköy'de müzisyenlerin buluştuğu bir organizasyonda bir araya geldik. Orada aslında başka bir müzisyenle müzik yapıyordu ve o sırada tanıştık. Divan sazıyla, koca sesiyle. Dedim nasıl, ne güzel bir müzisyen, nasıl içten okuyor, ne güzel çalıyor, ne güzel tavırları var bu Mustafa'nın diyerek böyle bir orada küçük bir sohbet ettik. Ama tabii uzun bir zaman sonra birlikte müzik yapmaya karar verdik ve dedik ki biz bir derdi birlikte çok güzel anlatabiliriz dedik. Böyle bir yola çıktık. O günden beri Mustafa'yla çalıp söylüyoruz. Yar, yar.

Dedemin ilk yöneldiği yön olmasası bile büyük sazlara, daha çok böyle 45 tekne üstü divan sazı, meydan sazı diye tarif edilen sazlara ilgi duydum. Büyük sazda çalınan Alevi Bektaşi müziğine, semahlara, zeybek havalarına, oyun havalarına, kına havalarına hep ilgi duydum. Hasılı dere gittik, tepe gittik, en sonunda bugünlere geldik.

Ben yüksek lisans için Çin'de yaşadığım sırada tabii Çince öğrendim. Bizim huyumuz işte, gittiğimiz her yerin suyundan içince bu su nereden çıkmış diye illa merak ediyoruz. Yani Çince'ye de merak salınca, acaba Çince türküleri, halk şarkılarını Türkçe'ye çevirebilir miyim? Acaba bizim türküleri Çince'ye çevirebilir miyim diye bir dönem bir uğraşım oldu. Orada da işte okul sahnelerinde vesaire sahne alırken, o zamanlar Uzun ince bir yoldayımı Çince yapmıştık. Size ondan kısa bir örnek göstereyim.

Çinliler doğal olarak bu türkünün sözlerini dinledikleri zaman sanki antik Çin metinlerinden çıkmış gibi tepki verdiler. Dedim antik değil, bizde 50 sene önce vardı bunlar. Aşık Veysel işte öyle bir şey yani. Antik Çin metinlerindeki öğütlere, konfüçyüslere, Sun Tzu'lara, Doufulara hepsine taş çıkartacak büyük bir çağımızın ozanı yani.

0: Merhaba, ben Miran Ersan, 11 yaşındayım. Enstrümanım olan meyil çalmaktan ve piyanoda etnik çizgi film besteleri yapmaktan çok hoşlanıyorum. Bir dönem lisanslı olarak kickbox ve okçuluk eğitimi aldım. Bir futbol tutkunuyum. Meyimi gerek yurt dışında gerek yurt içinde büyük bir orkestranın önünde çalarken hayal ediyorum.
1: Ne ara geldin?
0: Bütün hayvanlarla ayrı bir bağım var. Bilmiyorum.

0: Hani hani hal, meli meli mel.
1: Bu benim hayatımın bir dönem, itiraf ediyorum, pop müziğiydi. Yapsam mı, yapmasam mı, itiraf etsem mi, etmesem mi dedim ama.
0: Çok mutlu oldum ama hiç beklemiyordum bu şarkıyı şu an.

0: Merhaba sevgili seyirciler. TRT Müzik kanalında yayınlanan Kudema programıyla yine karşınızdayız. Bu hafta da geçen hafta olduğu gibi Nesimi'yi ve Nesimi'ye ait şiirleri ele alacağız. Nesimi'ye ait şiirlere yapılmış bazı besteleri ve kendi bestelerimizi sunmanın yanı sıra Nesimi'nin bazı şiirlerini Milat Salmani hocamızdan dinleyeceğiz. Sözü şiire bırakmadan evvel bugün aramızda Tebriz'den gelmiş olan bir tar sanatçısı var, sevgili Behrat Bonyadi. Kendisini bize kısaca tanıtmasını istirham edeceğim. Buyurun sevgili hocam.
1: Merhabalar, çok teşekkür ederim. Ben Behrat Bonyadi, Tebriz'den, Güney Azerbaycan'dan. İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda müzikoloji bölümünde yüksek lisansımı yapıyorum. Aynı zamanda tar icraatçısı olarak çalışmalarıma devam ediyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Geldiğiniz
1: teşekkür
0: için.
1: Sağ olun.
0: Tekrardan teşekkür ederiz.
1: Var olun.
0: Şimdi sözü şiire bırakacağız. Milat Salmani hocam bize Nesimi'nin uzunca bir gazelini seslendirecek ve kendisine tarıyla sevgili Behrat Bonyadi eşlik edecek. Buyurunuz sevgili dostlar. Şimdiden teşekkür ediyoruz.

0: Müzikte bazen bazı müzisyenlerle çalmak insanda öyle bir ruh hali yaratır ki her çalan, her söyleyen, o anda orada olan herkes aynı duyguda buluşur. Biraz önce çaldığımız icrada gerçekten hepimiz aynı duyguda buluştuk ve inşallah bunu size de hissettirebilmişizdir. Ben özellikle Behrat'a yaptığı eşlik için ve program boyunca yaptıkları ve yapacakları tüm eşlikler için, varlıkları için tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Onlar olmasa müzik bu kadar anlamlı olamaz. Kudema topluluğunun içinde var olan tüm arkadaşlarım bu işe ruhunu katmış. Ruhuyla bu işin içinde var olmaya çalışan insanlar. Hepsine tekraren teşekkür etmek istiyorum. Bu teşekkürün ardından sözü yine şiire bırakacağız. Milat Salmani hocamız Nesimi'ye ait bir gazeli seslendirecek. Düştüm ezelde zülfüne dam olmadan henüz. İçtim de bin şarabın cam olmadan henüz. Buyurun sayın hocam, şimdiden teşekkürler.
1: Teşekkür ederiz.

سوره رحمانه و سلام. هر شیله کرسی لوح و قلم olmadan hani

Gördüm üzünde nuri tecelliyi berk vurur. Ay-ı güneşte nura məqam olmadan hənuz.

0: idi nəsimi, üzündə nişanı haq. Oldəm nişanı subh ilə, şam olmadan hənuz.
1: Nesimi'nin çağının çok ötesinde söylediği bu sözler ve sanatı sıradanlıkla birleştirmedeki ustalığını gösteren bu şiir için Milat hocamıza ve harika eşliği için Behrat'a çok teşekkür ediyorum. İyi ki bu programa katıldınız ve iyi ki bu güzellikleri bize yaşattınız. Sağ olun, var olun sevgili arkadaşlar. Biz de şimdi müzikle programa devam edeceğiz. Sözleri büyük bir ihtimalle Nesimi'ye ait olmayan ama Mahlas'ın da adı geçen ve büyük bir ihtimalle Anadolu insanının Nesimi'ye bir nazire olarak yazdığı bir türküyü okuyacağız. Seher oldu ey nigarım, ben ki gidem diyarından. Felek zulmedip ayırdı beni gül yüzlü yarımdan. Burada bize bağlamasıyla Ercan eşlik edecek. Ona da şimdiden teşekkür etmek istiyorum. Bu eserin ardından programımızı sonlandıracağız. TRT Müzik kanalında yayınlanan Kudema programını izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Sevgi ve hürmetle.

Orkestraların lider ruhlu, yol gösterici, gizli kahramanıdır oboa. Adı hemen herkes tarafından bilinse de sesi ve yetenekleri çok da bilinmez. Oysa senfonik müziğin en sevilen seslerinden biridir. Çoğunlukla abanoz ağacından ya da ebonit adı verilen özel ve sert bir plastik türünden yapılır. Flüt, klarinet, fagot ve saksofonla birlikte tahta üflemeli çalgılar grubunda yer alır. Görünüşü her ne kadar klarineti andırsa da özellikleri ve çalış teknikleri çok farklıdır. Uzunluğu 60 santim olan oboa, alt kısma doğru genişleyen konik bir biçimdedir. Kalak, alt gövde ve üst gövde olmak üzere 3 bölümden oluşur. Çift yapraklı kamışla çalınır. İnce sesli bir çalgı olduğundan notası sol anahtarı üzerinde yazılır. Boyutu küçük olmasına rağmen ses aralığı en geniş çalgılardan biri olan oboa, yaklaşık 3 oktavlık ses aralığına sahiptir.

Obua'nın kökeni M.Ö. 2800'lü yıllara kadar uzanır. Antik uygarlıklarda kullanılan pek çok üflemeli çalgı obua'nın öncülleri olsa da, bildiğimiz obua ilk kez 17. yüzyılda barok dönemde Fransız müzisyenler Jean Hotteterre ve Michel Philidor tarafından icat edilir. Şaum adı verilen ve şimşirden yapılmış bu obua'nın klasik dönemde tuş ve nota sayıları artar. Bach, Fischer, Kozelu, Lebrun gibi bestecilerin en önem verdiği enstrümanlardan biri olur. Obua asıl gelişimini 19. yüzyılda yaşar. Özellikle Paris'te Thiebert ailesi tarafından geliştirilen sistemlerle bugünkü şeklini alır. Mozart, Haydn, Vivaldi, Beethoven gibi büyük bestecilerin ona özel yazdığı konçertolarla orkestraların en popüler çalgısı haline gelir. Osmanlı İmparatorluğu'nda da ilk kez 19. yüzyılda Muzika-i Humayun'da boy gösteren obua'nın ilk temsilcisi, obuacı Pazı Osman Bey olur. Ancak onu Türk senfonik müziğinde en etkili biçimde kullanan 20. yüzyılın önemli bestecilerinden Muammer Sun'dur. Her ne kadar bir klasik müzik çalgısı olsa da, blues'dan caza, rock'tan pop'a hemen her müzik türünde kullanılmıştır. Ülkemizde de yerel müziklerin modern yorumlarında obua varlığıyla değer katmıştır. Orhan Gencebay'ın Hatasız Kul Olmaz şarkısının giriş bölümünde olduğu gibi.

Kimi zaman şiir, kimi zaman coşku, kimi zaman hüzün, kimi zaman aşktır o boğa. Gücünü soluktan alıp, sesini her zaman en uzaklara duyurur.

0: Hali hali hal, meli meli mel.
1: Bu benim hayatımın bir dönem, itiraf ediyorum, fon müziğiydi. Yapsam mı,
0: gerçekten mi?
1: yapmasam mı, itiraf etsem mi, etmesem mi dedim ama
0: Çok mutlu oldum ama hiç beklemiyordum bu şarkıyı şu an.

0: Melike ile Müziğin Ritmi bugün TRT Müzik'te. Yonca Lodi düet çalışmalarında nelere dikkat ettiğini Müzik Sayfası ekibine anlattı.
1: Stüdyoda en çok vakit ayırdığımız şey nasıl paylaşalım, nasıl paylaşırsak daha doğru olur.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri kapsamında birbirinden ünlü isimler nerede sahne aldı? Sana

0: veriyor.
1: Tuğçe Kandemir İstanbul'da vereceği konser öncesi kulisinin kapılarını Müzik Sayfası izleyicileri için açtı.
2: Çok beğendim o şarkıyı. Sadece nakaratını biliyordum ama hepsini okuyunca şarkının çok derin olduğunu anladım. En çok o önde bende.
1: Usta sanatçı Selami Şahin gençlere hangi tavsiyelerde bulundu?
3: 10 tane yapacağına bir tane yapsın, 100 taneye bedel olsun yani, o çok önemli.
1: Müzik Sayfası yarın TRT Müzik'te.
4: Mardin, bölgenin çarpıcı mimarisi, el sanatları ve eski medeniyetlerin izlerini görmek isteyen ziyaretçiler için giderek daha popüler bir destinasyon haline gelmiştir. Bugün, eski şehrin kalbinde Mardin müziğinin önemli temsilcilerinden Semir Ortaç ve Serkan Ortaç'tan daha fazla bilgi edinme şansına sahip oldum.
5: Mardinli severse eğer, sevdası ömre.
6: Çalmaya başladığınızda nasıl ortamlarda müzik öğreniyordunuz?
7: Diyarbakır'da Eyvan Gecesi var, Urfa'da Sıra Gecesi. Biz de Leyli deriz. Leyli akşam demek. O Leyli'de de oturup sabaha kadar çalar oynarlardı.
5: Cırani Allah Allah, ben Allah.

0: Merhaba, ben Miran Ersen, 11 yaşındayım. Enstrümanım olan meyi çalmaktan ve piyanoda etnik çizgi film besteleri yapmaktan çok hoşlanıyorum. Bir dönem lisanslı olarak kickbox ve okçuluk eğitimi aldım. Bir futbol tutkunuyum. Meyimi gerek yurt dışında gerek yurt içinde büyük bir orkestranın önünde çalarken hayal ediyorum.
1: Ne ara geldin?
0: Bütün hayvanlarla ayrı bir bağım var. Bilmem.

bir sabah kalktığında yanında beni bulamadın değil mi? Yastığımda kalan son kokumu öylece bırakıp çekip gittim o kapıdan. Evet, seni bıraktım. Çünkü sen daha öncesinde beni sadece benimle bıraktın. Demiş ya şair, kimdi giden, kimdi kalan? Aslında giden değil, kalandır terk eden diye. İşte bizimkisi de biraz o hesap. Evet, ayrıldık. Çünkü ayrılmalıydık. Daha fazla yıpranmadan, duygular siyaha boyanmadan ayrılmalıydık. Kolay mı sanıyorsun ayrılmak? Sensizliği seçmek, acıların dibine düşmek. Hiç kolay değil, hiç kolay olmadı. Ama sonrasında Sabahattin Ali'nin bir sözü karşıma çıkınca demiş ki Sabahattin Ali, İstese uğruna canımı vereceğim insanı bıraktım. Çünkü varlığında yaptıkları yokluğuna göre çok daha zordu. İşte bu yüzden her şey bu yüzden.

0: Merhaba, ben Miran Ersen, 11 yaşındayım. Şurmanım olan meyi çalmaktan ve piyanoda etnik çizgi film besteleri yapmaktan çok hoşlanıyorum. Bir dönem lisanslı olarak kickboks ve okçuluk eğitimi aldım. Bir futbol tutkunuyum. Meyimi gerek yurt dışında gerek yurt içinde büyük bir orkestranın önünde çalarken hayal ediyorum.
1: Ne ara geldin?
0: Bütün hayvanlarla ayrı bir bağım var. Bilmiyorum.

0: Hani hani hal, meli meli mel.
1: Bu benim hayatımın bir dönem, itiraf ediyorum, pop müziğiydi. Yapsam mı,
0: gerçekten mi?
1: yapmasam mı, itiraf etsem mi, etmesem mi dedim ama
0: Çok mutlu oldum ama hiç beklemiyordum bu şarkıyı şu an.

0: FIFA 2026 Dünya Kupası'nda milli heyecan TRT'de yaşanıyor. 2002'deki üçüncülükten sonra ay yıldızlılarımız tekrar Dünya Kupası sahnesinde. Rakip Avustralya, tek hedefimizse galibiyet. Haydi Türkiye! Avustralya-Türkiye maçı yarın saat 07'de tabii TRT Radyo 1 ve TRT 1'de.
1: Merhaba, ben Miran Ersan, 11 yaşındayım. Enstrümanım olan meyi çalmaktan ve piyanoda etnik çizgi film besteleri yapmaktan çok hoşlanıyorum. Bir dönem lisanslı olarak kickboks ve okçuluk eğitimi aldım. Bir futbol tutkunuyum.

0: erler halis meşeden.
1: Uzun bir merdiven yukarı giden, bir başkası da aşağı inen. Biri de hiçbir yere gitmeyen, sırf göstermelik.
0: Bir zengin olsam ben.

0: Merhaba, ben Miran Ersen, 11 yaşındayım. Enstrümanım olan meyi çalmaktan ve piyanoda etnik çizgi film besteleri yapmaktan çok hoşlanıyorum. Bir dönem lisanslı olarak kickboks ve okçuluk eğitimi aldım. Bir futbol tutkunuyum. Meyimi gerek yurt dışında gerek yurt içinde büyük bir orkestranın önünde çalarken hayal ediyorum.
1: Ne ara geldin?
0: Bütün hayvanlarla ayrı bir bağım var.

0: Mel, bu benim hayatımın bir dönem. İtiraf ediyorum, pop müziğiydi. Yapsam mı,
1: gerçekten
0: yapmasam mı, itiraf etsem mi, etmesem mi dedim ama.
1: Çok mutlu oldum ama hiç beklemiyordum bu şarkıyı şu an.

Ben Salih Korkut Peker. Müzik yolculuğum cetvele lastik bağlayıp gerdirerek yaptığım basit bir telli çalgıyla başladı. O gün bugündür cümbüş, perdesiz gitar, çağlama ve divane gibi karışım çalgılarla yoluma devam ediyorum.

0: yolculuk aslında bitmesini hiç istemediğim bir arayış. Bu toprakların müziğinin dünyadaki farklı müzik türleriyle nasıl ahbap olabileceğini keşfetmeye dair bir arayış. Hayatım boyunca rock, blues, pop gibi birçok farklı türde çaldım ama gittiğim yol beni elimdeki cümbüşle birlikte hep Türkiye'nin farklı bir köşesine çıkardı.
1: Kara tren gelmez mola, düdüğünü çalmaz mola. Her yerde çalmaya bahanemiz var diyoruz, madem uzayan bir yol gördüğümüz zaman da neden çalmayalım demiş olduk.
0: Ben de müziğimizin hazineleri olan çalgılarımız ve bu hazineleri yaşatan ustalarla kendi müziğimi buluşturmak için yeni bir yolculuğa çıkmaya karar verdim. Haydi rastgele!

0: yüz küsür yıldır bu ülkenin geleneğinde yeri olan bir çalgı var. Klarnet. Ve bu klarnet bu kadar zamandır bizim duygularımızla oynuyor ya. Efkarlıyken pat diye neşelendirebiliyor. Neşeliyken birdenbire efkarlandırıyor. O derece kuvvetli bir çalgı. Ve bugün bu çalgının ülkedeki en önemli ustalarından biriyle birlikte çalacağım. Ödemişli Mehmet Övek.
1: Mehmet Övek başta Ege yöresi olmak üzere Türkiye'deki klarnet çalım tavırlarının tamamına hakim bir koca çınar. Batı müziğinde kullanılan melodik süslemeleri hem zeybeklere hem oyun havalarına hem de klasik fasıl eserlerine ustalıkla kaynaştırmış Ödemişli Mehmet, günümüzde birçok önemli klarnetçiye de ilham kaynağı olmuş. Kendisine göre onun en büyük hocası ise kulakları.

0: et nefesine sağlık abi.
1: Ana alkış yok mu? Teşekkürler. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş ısınıyoruz yani.
0: Ellerine nefesine sağlık abi.
1: Senin de ayaklarına, ellerine, kollarına, her tarafına sağlık.
0: Bugün şöyle bir güzellik nasip oldu. Bunlar da klarnet çalmak istiyor bak.
1: Aa, onlar da bayağı şey oldu. Hoşuna gitti herhalde onların.
0: Diyorlar bizim de Neva perdemiz fena değildir diyor.
1: Evet, evet.
0: Şimdi şöyle bir şey, güzellik nasip oldu benim için.
1: Evet.
0: Ben tamam yıllardır cümbüş çalıyorum. Hatta cümbüşü kendi kafamda daha önce çaldığım, dinlediğim şeylere de böyle uydurmaya gayret, heves ederek çalıyorum
1: evet,
0: ama...
1: Evet, evet, evet.
0: Cümbüş'ün Anadolu'daki geleneği olduğu üzere klarnetle yan yana çalışı bana ilk kez nasip oluyor.
1: Cümbüş zaten renk saz.
0: Aynen.
1: Yani bütün toplum içerisinde mükemmel bir derecesi var onun yani.
0: Aynen.
1: Cümbüş'ün.
0: Melodik olarak ama hem melodik de işte olarak. Şimdi çaldığımızda da gördüğümüz üzere
1: gayet
0: güzel. Klarnet gibi, keman gibi ince sazların
1: tabii.
0: Böyle bir yareni oluyor.
1: Tabii.
0: Trakya'da tabii. Abi buna şey diyorlarmış. Hem tempo tutuyor hem dem veriyor ya.
1: Tabii.
0: Dempo diyorlar.
1: Dempo. Tabii.

0: böyle, yani siz böyle Hicaz'ı böyle yukarılara doğru üflerken, biz de buradan böyle demliyoruz ufakta.
1: Ne yapıyoruz şimdi?
0: Vallahi ne yapalım? Bir iki keklik yapalım ya madem Ege'deyiz.
1: Ağaçlıklar altındayız, Ege'deyiz.
0: Ege'nin yeşilinin tam koynundayız. Evet. Bir tane iki keklik yapalım. Dur. Geliyorum. Ben geliyorum. Sonra şunu yapacağız ama. Ben sana yapacağız diyorum da bakalım. Sen maşallah direkt geçeceksin. Ben orada zortlamayayım. Dur bakalım. Hadi bakalım dalak. Son 2, 3.

0: Çok güzelsin
1: baba,
0: arkadaşım.
1: Baba nefesine sağlık ya vallahi billahi.
0: Senin de eline koluna sağlık güzelim.
1: Of of.
0: Bu saz bu kadar güzel çalınır. Güzel arkadaşım.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Eline koluna sağlık.
1: Hep sevgiden.
0: Beni mest ettin bugün sen yani.
1: Allah
0: çok
1: sen
0: hoşuma
1: beni.
0: Gitti.
1: Ben bir ara
0: mest
1: şey,
0: oldum, mest oldum.
1: Çalıyorum. Dedim ya benim akortta bir şey var ama dur Mehmet abiyi kesme. Mehmet abi üflesin. Şimdi bir yandan çalıyorum bir yandan öyle şey yapmadan ne derler hep yeke gelmeden çalmaya çalışıyorum.
0: Evet, evet.
1: İçimden Allah diye bağırsam geliyor böyle. Çalarken de rahatsız etmeyeyim diyorum. Abi bu saz...
0: Yani cümbüşle klarnet birbirini tamamladı desek
1: abi,
0: yeri
1: de
0: var
1: nereden
0: yani.
1: Nereden nereye bir durum var. Değil şimdi mi? Bu saz önce Balkanlarda sonra buralara gelmeye başlamış. Donizetti Paşa getirmiş rahmetli.
0: Evet.
1: Ondan sonra bizim yörelere şöyle bir yayılmış abi. Ege'den, Trakya'dan, şey Elazığ'a kadar. Elazığ'da da çok şey.
0: Elazığ'da klarnette çok ağırlık var tabi orada da.
1: Ama hani buranın artık davulla zurna gibi yani milli çalgısı haline geldi.
0: Klarnet temel saz oldu yani.
1: Sen klarnete peki... Nereden gönül verdin? Yani bir sürü çünkü çalgı da var etrafımızda.
0: Ben önce keman çalıyordum güzelim. Önce benim kemandı benim yani enstrümanım kemandı. Hı. Sonra bir klarnete karşı bir aşinalığım tuttu benim. Hı hı. Dinliyoruz kandırallar vardı rahmetli.
1: Evet,
0: İyi
1: ya,
0: çalanlar rahmetli. Çok var. Onları çok dinledim yani. Klarnette karar kıldım. İyi ki gidip kılmışım yani klarnette yani.
1: Anlatabildim İnsanın mi? Nefesiyle bütünleşen bir saz çalması
0: hissiyat,
1: ayrı.
0: Hissiyat, duygu gerçekten. Bunda da çok önemli klarnette
1: kesinlikle.
0: Yani.
1: Kesinlikle.
0: Anladın mı? Çok çalışmak da değil de duygu, hissiyat, duymak çok önemli yani.
1: Aynen. Duyduktan sonra üzerine çalışırsan o zaman
0: bu,
1: tadından
0: ben
1: yenmiyor.
0: Öyle yaptım. Ben
1: aynen
0: öyle yaptım.
1: Tadından
0: aynen
1: yenmiyor.
0: Aynen öyle. Peki tahmin abi, ediyorum sen de öyle yapmışsındır.
1: Yani
0: evet,
1: ben daha az çalıştım. daha çok ben yani atıyorum 3 saat çalıştıysam 3000 saat dinledim abi. Benim sermayem biraz dinlemem. Ama dinlerken hep hülyalara daldık, hayal kurduk.
0: Duygun da güzel ama.
1: Onlar mümkün mertebe buraya maşallah. İşte geçebildiği kadar. Yani.
0: Maşallah. Duygun, hissiyatın güzel. Çok güzel.
1: Eyvallah abi. Bir şey diyeceğim. Benim ilk böyle klarnet, benim ilk sazımdı aslında. Fakat sonra gitar tavladı beni, gitara doğru gittim.
0: Devam ettirelim mi sana klarneti?
1: Vallahi
0: yani?
1: Dur bakalım. Sol klarnetin bir de alüminyumdan bir şeyi vardır, versiyonu vardır. Rahmetli Kandıralı'nın da çok kullandığı.
0: Çok kullandığı bir enstrüman, evet evet.
1: Şimdi onunla ağaç klarnetin arasındaki şey fark. Ne?
0: Bu tok sesler veriyor yani. Kulağa daha hoş geliyor. Öbürkü alüminyum sesi yani.
1: Daha parlak ama kontrol edilemeyen.
0: Edilemeyen anladım. Diyebiliriz. Öyle de diyebiliriz yani. Ama abanozdan çıkan sesler ona hiç uymuyor yani. Hı. Farklı kalıyor. Çok abanoz klarnet apayrı bir
1: son zamanlarda
0: enstrüman.
1: Biraz mermerden yapan da oldu. Ordulu klarnet
0: evet,
1: ustası
0: evet,
1: vardı
0: evet,
1: rahmetli
0: evet.
1: Ahmet
0: yani
1: Usta.
0: Yani o mermerden yapılanı ben pek tavsiye etmiyorum. Çünkü neden ağırdır o yani. Elde nasıl taşınacak o?
1: O muhtemelen çok özel bir zamanda, çok özel bir
0: öyle
1: yerde şöyle
0: da.
1: Bir
0: tabii.
1: Çalacaksın.
0: Hani alıp da sahnede aynen. Çalma olayı
1: yok,
0: olacağını zannetmiyorum ben.
1: Dur bakayım.

0: Değil mi? Dur bakayım.
1: Evet.

0: dur başka yere atlıyorum.
1: Orijinal oyun havası bu.
0: Tabii canım.
1: Hicazkar.
0: Hicazkar oyun havası. Dur başka bir yere atlayacağım. Bak şimdi. Bu müstehar mı oluyor?
1: Tabii.

Ustayla çırak karşılıklı çalarken usta iyice derinlere dalmışsa çırak mızrabını sazına asar, ustasının derinlerden geri dönmesini bekler. Dönünce anlatacakları çırağın o günkü dersidir.

0: Bak mızrabı astım. Mızrabı astım.
1: Sana bırak.
0: Mızrabı şimdi. Astım seni dinlerim. Vallahi evet. Bir yerden sonra. Mehmet abi.
1: Evet canım.
0: Gurur duydum seninle birlikte çalmaktan.
1: Ben de çok keyif aldım.
0: Çünkü ben bir Ege'liyim.
1: Ben de geleyim.
0: Ben bir Ege'li bir cümbüşçüyüm. Ve cümbüşün yıllarca yaşadığı saz

0: eti geleneğine kendine bir yer buldu benim için. O gelenekte ben hiç yer almamıştım bugüne kadar.
1: Cümbüşünü de çok iyi icra edenlerden olduğunu da biliyor musun acaba?
0: Çok teşekkür ederim.
1: Çok iyi icra ediyorsun.
0: Çok gurur duydum.
1: Ben keyif aldım seninle beraber olduğum için.
0: Eyvallah.
1: Güzel müzikler yaptık.
0: Eyvallah.
1: İnşallah dinleyicilerimiz de keyif alırlar.
0: Umarım.
1: Seyircilerimiz de umarım. Ben ona da keyif aldıklarına inanıyorum
0: bugün
1: yani.
0: Bugün herkese bol miktarda Ege aşısı yaptığımızı düşünüyorum.
1: Ege aşısı her tarafı yapıldı, doğru.
0: Aynen. Abi çok çok teşekkür ederim tekrar. Benimle beraber meşk ettiğin için tekrar gurur duydum. Sağlıcakla kalasın.
1: Sağ ol.
0: Her zaman nefesine sağlık.
1: Sağ ol.
0: Eyvallah.

Klarnet Ege'nin geleneksel sazlarından bir tanesi. Cümbüş de klarnetin en eski saz arkadaşlarından bir tanesi. Bugün klarnet cümbüş geleneğinin ben şahsen ilk kez bir parçası oldum ve Ödemişli Mehmet Usta'yla, Mehmet Övek'le birlikte çaldım. Mehmet Usta sağ olsun şu aldığımız Ege nefesini bize klarnetiyle öyle güzel üfledi ki mızrabımıza biraz can geldi ya.

0: Yonca Lodi düet çalışmalarında nelere dikkat ettiğini Müzik Sayfası ekibine anlattı.
1: Stüdyoda en çok vakit ayırdığımız şey nasıl paylaşalım, nasıl paylaşırsak daha doğru olur.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri kapsamında birbirinden ünlü isimler nerede sahne aldı? Sana

0: İstanbul'da vereceği konser öncesi kulisinin kapılarını Müzik Sayfası izleyicileri için açtı.
1: Çok beğendim o şarkıyı. Sadece nakaratını biliyordum ama hepsini okuyunca şarkının çok derin olduğunu anladım. En çok o önde bende.
0: Usta sanatçı Selami Şahin gençlere hangi tavsiyelerde bulundu?
2: 10 tane yapacağına bir tane yapsın, 100 taneye bedel olsun yani, o çok önemli.
3: Müzik Sayfası yarın TRT Müzik'te.

Merhaba, ben Miran Ersan. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda 6. sınıf öğrencisiyim. 11 yaşındayım. Enstrümanım olan meyi çalmaktan ve piyanoda etnik çizgi film besteleri yapmaktan çok hoşlanıyorum. Ayrıca spor yapmayı da çok severim. Bir dönem lisanslı olarak kickboks ve okçuluk eğitimi aldım. Bir futbol tutkunuyum ve 5 yıldır piyano çalıyorum.

0: ilkokulunda bir arkadaşımın evine gitmiştim ve o evde bir org görmüştüm. Çok ilgimi çekmişti. Hatta bütün gün oyun oynamak yerine günümü orgun başında geçirmiştim. Bunun sonucunda ailem bana bir piyano aldı ve piyano derslerime başlamış oldum. 9 yaşında Güzel Sanatlar Akademisi'ne başvurdum. Sınavına girdim ve kazandım.
1: Bugün seninle Kırmızı Gül Demet Demet eserimizi çalışacağız. Onu bir eserlerin içerisinden hazırla bakalım. Rahatsın değil mi bu pozisyonda?
0: Evet hocam.
1: Hazırsan başlıyoruz.
0: İstanbul Teknik Üniversitesi'nin sınavlarına girdim ve kazandım. Babam da bana önceden May'in sesini dinletmişti. O an gerçekten çok büyülenmiştim. Ben de May'i seçtim. Müzik hayatım için eğitimim Cem Hoca'nın eğitmenliğiyle başladı. Cem hocamla parçalara çalıştıkça daha çok sevmeye başladım çalgımı. Farklı farklı türküler, şarkılar, halaylar çalıştık.

diğer müzik aletlerine göre, piyanoya göre, gitara, kemana göre daha az çalan var. Bu yüzden daha çok kişinin çalmasını istiyorum. Çalgımı tanımadığım başka kişileri de tanıtmak istiyorum. Onlar da başlasınlar. Eminim ki çok sevecekler.

Ailem müzik konusunda sağ olsunlar bana çok destek oluyorlar. Babamın bir bağlaması var. Bana bağlamayla eşlik ediyor. Babamla şarkılar çalıp söylüyoruz, türküler söylüyoruz. Bazen hep birlikte çalıyoruz eşlikli olarak. Bazen ben çalıyorum, o söylüyor. O çalıyor, ben söylüyorum. Annem de bana çok yardımcı oluyor. Beni kurslara yazdırıyor, kurslara götürüyor.

0: Meyim benim hayatımdaki yeri çok önemli. Sıkıldığımda, mutlu olduğumda, üzüldüğümde her zaman müzik yapıyorum. Özellikle Meyim'le. Şu ana kadar büyük bir sahneye çıkmadım. Bu bir çocuk korosunda koro üyesi olarak görev almaktayım. Zaten en baştan öğrenmeye başladığımda çok sevmiştim çalgımı. Herkes çok beğenmişti, alkışlar almıştım. Alkış almak çok iyi bir duygu gerçekten. Kedileri de, köpekleri de, bütün hayvanları çok seviyorum. Çok tatlılar kendileri. Gördüğünüz gibi onlar da beni çok seviyorlar. Kedilerle de, köpeklerle de, bütün hayvanlarla ayrı bir bağım var.
1: Sen ne ara geldin? Sen. Ne ara geldin sen?
0: Meyimi farklı müzik tarzlarıyla bütünleştirmeyi seviyorum. Caz olsun, pop olsun. Her türlü enstrüman da eşlik edebiliyor çalgıma. Böyle güzel bir çalgı bence.

gerek yurt dışında gerek yurt içinde büyük bir orkestranın önünde çalarken hayal ediyorum. Aslında meyim doğadan geliyor. Gövdesi erik veya kayısı ağaçlarının dallarından yapılıyor. Kamışı da su kamışı ağacından yapılıyor. Çalgımla doğanın sesini yansıtıyorum aslında. Meyim de ağaçların akrabası.

0: Hali hali hal, meli meli mel.
1: Bu benim hayatımın bir dönem, itiraf ediyorum, pop müziğiydi. Yapsam mı, yapmasam mı, itiraf etsem mi, etmesem mi dedim ama.
0: Çok mutlu oldum ama hiç beklemiyordum bu şarkıyı şu an.

Efendim ben Yalçın Turhan. Elazığ Harput doğumluyum. Çocukluktan beri okullarda, müsamerelerde Harput musikisini aileden gelme, babadan, dededen gelme aşinayız. Kulak verdik. Ve bizden sonra devam edenler, ailede yine devam edenler var. Bu topraklar kadim topraklar. Kadim kültür dediğimiz Harput musikisini bundan dolayı devam ettiriyor. Söylemeye devam edeceğiz. Bu yüzden de çok onur duyuyoruz.

Ben Mustafa Tutar. 1980 Elazığ Harput doğumluyum. Çocukluktan beri Harput musikisine ailemizden gelen bir görgü, görenek olarak kulak aşinalığımız oldu. Yaklaşık 15-20 yıldır da ekip arkadaşlarımızla birlikte Harput musikisini icra etmeye devam ediyoruz.

0: FIFA 2026 Dünya Kupası'nda milli heyecan TRT'de yaşanıyor. 2002'deki üçüncülükten sonra ay yıldızlılarımız tekrar Dünya Kupası sahnesinde. Rakip Avustralya, tek hedefimizse galibiyet. Haydi Türkiye! Avustralya-Türkiye maçı yarın saat 07'de tabii TRT Radyo 1 ve TRT 1'de.
1: Mardin, bölgenin çarpıcı mimarisi, el sanatları ve eski medeniyetlerinin izlerini görmek isteyen ziyaretçiler için giderek daha popüler bir destinasyon haline gelmiştir. Bugün, eski şehrin kalbinde Mardin müziğinin önemli temsilcilerinden Semir Ortaç ve Serkan Ortaç'tan daha fazla bilgi edinme şansına sahip oldum.
2: Mardinli severse eğer, sevdası ömre
3: çalmaya başladığınızda nasıl ortamlarda müzik öğreniyordunuz?
4: Diyarbakır'da Eyvan Gecesi var, Urfa'da Sıra Gecesi. Biz de Leyli deriz. Leyli akşam demek. O Leyli'de de oturup sabaha kadar çalar oynarlardı.
2: Cirani Allah Allah.

0: TRT Müzik ekranlarından, Melike ile Müziğin Ritmi programından ve ben Melike Öcalan'dan herkese merhabalar efendim. Bugün yine hem kelimeleri dans ettireceğiz, tabii ki kelimelerimizde de melodi var. Madem bir müzik kanalındayız ve madem bir müzik programı sunuyoruz, ama onun dışında notaları öyle bir dans ettireceğiz ki her ezgi var. Adeta bir Türkiye mozaiği diyeceğim ama aslında dünyaya açılmış bir Türkiye mozaiği. Çok renkli gökkuşağı gibi bir konuğum var. Türk müziğinin de en çok sevilen isimlerinden bir tanesi o artık. Türk pop müziğinin starlarından bir tanesi diyebiliriz. Atiye, hoş geldin.
1: Hoş buldum Melike'ciğim.
0: Nasılsın?
1: İyiyim, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Atiye çok renkli dedim. Uzun uzun bahsedeceğiz ki zaten hayranları ve sizler de çok iyi biliyorsunuz ne kadar renkli bir karakteri ve müziği olduğunu ve bir kariyeri olduğunu aynı zamanda. Ama bunların hepsinin öncesinde Atiye birçok yere de ait gibi aslında dünya üzerinde. En çok Türkiye'ye aittir diye ben ümit ediyorum, bunu da soracağım ama ona daha önce sormuşlar, demişler ki bir şehir olsan, madem bu kadar çok ülkede ve bu kadar çok şehirde yaşıyorsun, gidiyorsun, geliyorsun, hangi şehir olursun demişler. İstanbul demiş.
1: Aynen. Evet.
0: Ve o yüzden seni Boğaz'a getirdik. Nasıl hissediyorsun
1: muhteşem,
0: kendini?
1: Muhteşem, muhteşem. Ya İstanbul'da en sevdiğim yer tabii ki Boğaz. Ve çok iyi geliyor bana. Yani denizi seyretmek bana çok huzur veriyor. Çok iyi hissettiriyor. Çok güzel bir gün zaten. Güneşli aynı zamanda.
0: Seninle de daha güzel oldu. Bir şehir olsam İstanbul olurdum demişsin.
1: Evet.
0: Ve biz de seni buraya getirmişiz. Ama neden İstanbul olurdun onu da merak etmişiz.
1: Evet, çünkü doğuyla batıyı birleştiren şehir. Ya ben de o köprü gibi hissediyorum kendimi. Yani Avrupa ile Asya. Çünkü annem Hollandalı, babam Hataylı. Ve ben de öyle büyüdüm. Ve öyle hissediyorum. Yani o farklı özellikleri de taşıyorum diye onu hissediyorum zaman geçtikçe. Kalbim doğulu ama mantığım çoğu zaman Avrupalı gibi işliyor. Evet, yani benim en mutlu olduğum şehir aynı zamanda bir de İstanbul. O yüzden de söyledim. Çünkü çok renkli. Ki az önce söylediğim gibi benim de müziğim ve kimliğim ve yaşam şeklim öyle. Birçok kültürü barındırıyor İstanbul. Hem geçmiş hem gelecek. Çok fazla kontrast var İstanbul'da. Hem çok fresh ve genç, aynı zamanda eski tarihi bir yer ve çok önemli bir yere sahip tarihimizde tabii ki ve dünyanın tarihinde. O yüzden İstanbul.
0: Evet, o yüzden de ben şimdi sana bakıyorum bir köprü gibi. Arkada da yine köprüyü görüyorum. Adeta sen de kendini öyle adlandırdın.
1: Evet, bir de Deniz aynı zamanda benim ilk ismim. Evet, Deniz Atiye.
0: Evet, ben de bir deniz aşığı olarak stüdyomuzun burada olmasından son derece memnunum. Çok renkli bir kimlik dedik, gökkuşağı gibi dedik. Müziğin de öyle, doğu batı sentezi ve çok fazla... hepsinin enstrüman olarak olsun, işte düzenlemeler olsun, ruh olarak olsun içerisinde barındırıyorsun. Bunlardan bir tanesi son yıllarda Hint müziğine oldukça fazla önem göstermeye mi başladın, eğitimini almaya başladın, oralarda vakit geçirmeye başladın ve orada en çok öğrendiğin ve ilk aklına gelen şeyin ben iyi insan, iyi müzisyen. İyi müzisyen, iyi insan.
1: Evet.
0: Bu senin için ne ifade ediyor?
1: Evet. Bunu Pervin Sultan'a söylemişti ve bu beynimi açan bir cümle oldu. Çünkü hep diyordum Allah Allah, yani bu kadar iyi virtüözler var. Niye bu kadar hani sıkıntılı olabiliyor karakterleri?
0: Değil mi?
1: O da dedi ki aslında öyle değil. Öyle görünüyor ama zaman içerisinde o ortaya çıkacaktır. Kalbin ne kadar iyiyse ve niyetin ne kadar temizse müziğin de öyle olur. Ve iyi niyetli olmayan ya da iyi kalpli olmayan ama çok iyi müzisyenler de zamanla birlikte bazen o yeteneklerini, kabiliyetlerini kaybediyorlar. Onu da bazen görebiliyoruz, gözlemleyebiliyoruz. Çok korkutucu bir durum. Ya her şeyden önce iyi insan olmak, iyi kalpli olmak, iyi niyetli olmak ve müziği de sevgiyle yapmak. İçimizden geldiği gibi, hissettiğimiz gibi ve o duyguları kaybetmeden. Tabii ki ben hani pop dünyasında olduğum için tabii ki dinleyicilerimi de düşünmek zorundayım. Ticari bir kaygı da bazen olabiliyor. Ama önemli olan kalbinle hareket etmek, kalbinle müzik yapmak. Ve bunu da Hindistan'a gittiğimde daha fazla anladım. Ki Pervin Sultan'a oranın nasıl kıyaslayabiliriz? Hindistan'ın Sezen Aksu'su gibi,
0: evet.
1: Yani oranın kraliçesi. Muhteşem bir kariyeri var.

0: belli bir yaşa gelmiş ama sesi hala pırıl pırıl. Yani oradaki müzisyenler günde 5-6 saat minimum egzersiz yapıyor, çalışıyor. Yani enstrüman ise enstrümanına çalışıyor. Vokalist ise, yani ses sanatçısı ise, bütün gün ses egzersizleri yapıyor. Böyle bir disiplin ben hayatımda görmedim. Bazen burada hani zamanında çok gördüm. Çok şükür. Yani şu an ekibi muhteşem ama zamanında şeyi de çok yaşadım ben hani. Ya provaya gerek yok, çıkarız sahneye çalarız bir şekilde falan. Öyle bir
1: O
0: şey değil
1: inanılmaz
0: müzik.
1: bir şey.
0: Yani müziğe çok yatırım yapmak lazım. Yani yatırım dediğim şey çok zaman harcamak lazım, kendini geliştirmen lazım. Onun bir sonu yok. Yani hiç kimse müzik alanında ben oldum diyemez. Çünkü öyle bir şey yok. Onun sonu yok. Öğrenmenin sonu yok. Ben çok seviyorum araştırmayı, kendimi geliştirmeyi, farklı müzik stillerini öğrenmeyi, enstrüman çalmayı. Ama çok saygı duyuyorum. Çaldığım enstrümana da çok saygı duyuyorum. İyi müzisyenlere çok saygı duyuyorum. Sanata çok saygı duyuyorum. Çünkü biliyorum onun ne kadar zor bir şey olduğunu ve insanlara nasıl bir hayat verdiğini, iyi olmak için ve o enstrümanın hakkını vermek için. Ses de aslında öyle bir şey. Yani çalıştırmak lazım. Çalıştırmadığında hani nasıl insanlar vücut yapıyor, kas yapıyor. Sporcular örneğin ya da bir yarışa çıkacak, hazırlanıyorlar. Bizim için de aynı şey geçerli. Yani uzun soluklu, ki benim de hayalim o yani
1: Hayalini
0: çok
1: az sonra alayım ben.
0: tamam.
1: Heyecan yapalım biraz. Hayalini az sonra alayım. Çünkü o kadar güzel ve içi dolu şeyler anlattın ki Atiye bir hayalle yola çıktı. İnandığını yaşamak. Bir de öyle bir söylem de var. Hayal ettiğini yaşıyor musun
0: Aynen.
1: diye.
0: Neye inanırsan onu yaşarsın.
1: Neye inanırsan onu yaşarsın. Şu anda inandığın şeyi yaşıyor musun ya da hayal ettiğin yerde misin? Ve şu dönemdeki yani an itibariyle 2026'daki Atiye'nin halihazırdaki hayalini birazdan alacağım. Ama onun öncesinde madem bu kadar müzik sohbeti yaptık hem de keyifli bir müzik sohbeti yaptık. O hani sesinden değil de kalbinden, nefesinden değil de kalbinden dökülen sesinle bir şarkıyla başlayalım, olur mu?
0: Olur.

0: Neye inanırsan onu yaşarsın. Yıllar önce küçücük bir kızken 17 yaş, herhalde 17 falan mıydı? 17-18
1: Ya
0: miydi?
1: evet, Almanya'da tam böyle liseyi bitiriyordum. 17-18 yaşındaydım.
0: Gerçekten küçücük bir kızken bir şeye inandın sen. Neydi o inandığın ve şu an hala aynı şeye inanıyor musun?
1: Kesinlikle, kesinlikle. Ben o hayali de kurdum ama açıkçası böyle olacağını da küçük yaşta hissetmiştim. Yani sahnede olmak istediğimi her zaman biliyordum. Bir şekilde sahnede dans edip şarkı söyleyeceğimi hissetmiştim. Çünkü başka bir B planım, C planım da yoktu. Yani ben çok erken yaşta müziğe başladım, dansa başladım ve hiçbir zaman başka bir şey de düşünemedim. Ve ne şanslıyım ki bu yolda da devam edebildim, ilerleyebildim. Tabii çok erken yaşta başladım profesyonel kariyerime ama onun da birçok faydası oldu diye düşünüyorum. Yani daha fazla zamanım oldu kendimi ifade edebilmek için, kendimi de anlamak için zamanım oldu. Hani ben nasıl bir müzik yapmak istiyorum ben? O her zaman o doğu batı sentezi, o en baştan beri zaten benim kimliğim ama bir de daha fazla nasıl geliştirebilirim bunu? Yani başka hangi müzik tarzlarını bu sentezin içine sokabilirim güzel bir şekilde? Ve işte kendi sesimi bulmak, bana neler yakışıyor, neler yakışmıyor, nerede eksikliklerim var, onları nasıl tamamlayabilirim? Zaten Türkiye'ye ilk geldiğimde mesela Türkçem çok kötüydü.
0: Normal
1: Türkçe
0: olarak.
1: ders aldım, ondan sonra diksiyon dersi de aldım. Çok iyi ustalardan ondan sonra. Yani hep böyle kendimi geliştirdim zamanım olduğunda. Hani konserlerin, sahnelerin dışında. Evet ama gerçekten bu çok doğru bir şey. Yani sen hislerinle, isteklerinle yönetebilirsin hayatını aslında. Hani tabii bir de kader denilen bir şey var. Ben
0: Elbette.
1: ona da çok inanıyorum. Yine aynı şeye geleceğim. Yani bir hedefin varsa ve onu gerçekten kalbinle istiyorsan ve onu iyi niyetle ve kimseyi kırmadan, kimseyi üzmeden temiz bir şekilde yolundan hani ilerlediğinde Allah zaten yardım ediyor bir şekilde diye düşünüyorum. O yüzden de neye inanırsan bir gün onu yaşarsın. Bu da İsra Gülümser'in sözü.
0: Ha İsra, çok
1: Delia
0: uzun yıllardır görmüyorum.
1: Delia adlı şarkımda geçen bir söz. O yüzden hala çok severek söylüyorum çünkü beni çok iyi anlatan bir söz.
0: Şimdi bu söylemlerinden yola çıkarak sohbetimiz süresi içerisinde hemen şöyle bir soru yöneltmek istiyorum sana. Müziğin şifalandırıcı bir gücü var mı sence?
1: %100.
0: Değil mi?
1: Tabii. Yani bir terapi şekli bile diyebiliriz. Bir enstrüman çaldığınızda zaten kendinizi o kadar odaklanıyorsunuz ki etrafınızda ne oluyor ne bitiyor, hayatınızdaki bütün sorunları mecbur unutuyorsunuz. Çünkü öyle bir odak oluyor ki oraya. O odak olmadan zaten hiçbir şey olmuyor. Bunu hani bir enstrüman çalan da bilir, resim yapan da bilir, sanatla ilgilenen herkes bilir. Spor yapan da aynı şekilde ya da bilmiyorum benim için mesela yemek yapmak da bir terapi
0: Evet.
1: şekli yani
0: Ben
1: herkesin
0: de çok severim.
1: farklı bir şekli var şifalanmak için ama müzik yapmak da müzik dinlemek de eğer iyi bir müzikse ve güzel kaliteli bir şekilde yapıldıysa o zaman kesinlikle ruha iyi gelir diye düşünüyorum.
0: Çünkü senin yine söyleminden yola çıkarak hani dedik ya iyi insan, iyi müzisyen, iyi müzisyen, iyi insan diye. Belki de kötü insan, iyi müzisyen ama zamanla müzik onu iyileştirebilir. Ayrıca da şifanın
1: Bak
0: dışında.
1: kesinlikle o

0: O da
1: Bu
0: olabilir.
1: da
0: Niye
1: ayrı bir şey.
0: olmasın? Tabii insanı terbiye eden bir şey aslında bir enstrüman çalmak ya da bir aranje yapmak. Çünkü müzik şey der yani sen benimle yeterince ilgilenmezsen istediğin zaten sonucu alamayacaksın. Hani
1: Kadın gibi.

0: gerekiyor. Beslenmeye dikkat etmen gerekiyor. Sporunu yapman gerekiyor. Sesini çalıştırman gerekiyor. Çalıştırmazsan çünkü ya da yanlış kullanırsan sesini nodül olursun.
1: Evet. Aynen.
0: Sesini kaybedersin. Sesin gider.
1: Peki bol bol enstrümandan bahsettik. Sen aynı zamanda enstrümanistsin. Gerçek bir müzisyensin. 10 parmağında 10 marifet var.
0: Estağfurullah.
1: İlerleyen dakikalarda, şimdi değil, biraz daha böyle sürprizi köpürtmek istiyorum. Bir sürprizimiz var size, müziğin ritmi seyircileri. Atiye sadece sesiyle, sözüyle, kelimeleri dans ettirerek burada olmayacak. Aynı zamanda parmaklarını da konuşturacak ve ilerleyen dakikalarda bize canlı canlı harika bir şarkı çalacak piyanoyla ve seslendirecek. Ben şimdiden çok heyecanlıyım. Müziğin ritminde kalbim ritmi atmaya başladı. Ama onun öncesinde Tolga'yla sana bırakıyorum.
2: Şimdi bu şarkı bir Sezen Aksu eseri. Sözü bestesi ona ait. Ben bu şarkıda Filistin'i hissediyorum. O yüzden Filistin için okumak istiyorum.

Harikaydınız. Gönülden alkışlıyorum, kalpten alkışlıyorum. Böyle çok sesli alkışlar çıksın istiyorum. Tek kişilik dev orkestra olarak ama. Bunun sonunda ne denir mesela? Atiye çok güzel söyledin. Çok teşekkür ederiz. Harikaydın filan denir değil mi? Mesela ben sana şöyle bir cümle kursam.

0: Atiye sus.
1: Susarım, susayım.
0: Hayır.
1: Ne?
0: Atiye sus diyen dünya üzerindeki tek kişiyi açıklıyorum şimdi. Ben sence sana sustar mıyım? Atiye şakı derim. Atiye söyle derim. Kendi kaleme gol atar mıyım ben Atiye?
1: Neden olmasın?
0: Hayır, hayır. Ben bu sesi yakalamışken Atiye söyle şaka. Hatta ben susayım sen söyle derim. Atiye sus diyen biri var biliyor musunuz? Müziğin ritmi seyircileri. Herhalde ilk kez duydum bu repliği.
1: Evet.
0: Oğlun mu? Kızın mı?
1: Ferah Feza, evet. Ya bazen rahatsız oluyor. Ben o kadar çok hani şarkı söylüyorum ki evde. Piyano çalıyorum. Babası zaten prodüktör olduğu için evde devamlı müzikal çalışmalar oluyor. Müzisyenler geliyor işte beste çalışmaları, darbuka kompozisyonları falan filan. Yani devamlı böyle bir müzik şöleni var aslında evde. Ve Ferah Feza bazen de benden rahatsız olabiliyor. Anne lütfen. Anne lütfen bu şarkı güzel değil ya da hani bunu şimdi söyleme falan.
0: Ama ilk kez herhalde ondan duydum böyle bir şey. Böyle ilk evet. Duyduğumda bir şaşırıp bana sus diyen ilk kişisin falan dedin mi? Ne
1: ya şöyle annem ben ilk şarkı söylemeye başladığımda çünkü ben aslında dansla başlamıştım ve sonra piyanoya geçtim. Eş zamanlı olarak yani ikisini aynı anda yürütmeye çalıştım küçükken. Çok mutlu olduğum şeylerdi. Ama şarkı söyleme kısmı sonradan gelişen bir şey oldu. Çünkü benim şey hayali vardı. Yani acaba müzikallerde oynasam mı?
0: Ne
1: bunun
0: güzel
1: için ama şarkı
0: olurdu.
1: Söyleyebilmem gerekiyor. Ondan sonra anneme bir şarkı söyledim. Ve öncesinde şey dedim hani lütfen ben şey alabilir miyim? Şan dersi alabilir miyim? O zaman bana bir şarkı söyle ve bakayım dedi. Çünkü annemin sesi çok iyidir. Ondan sonra şarkı söyledim ve kendini çok zor tuttu gülmemek için.
0: Gerçekten mi?
1: Evet ama o zaman gerçekten kötüydü sesim. Ve dedi yani sesin güzel değil ama çalışırsan olur. Ben de dedim evet ben çok çalışkanım zaten. Ben zaten bunun için istiyorum bunu. Çok çalışacağım. Tamam o zaman kabul ediyorum dedi ve iki haftada bir şan dersi almaya başladım. Ve öyle
0: şarkı söyleme olayı. İki şan ama annen sus dememiş. Söyle söyleyebildiğin kadar söyle söylersen olur demiş.
1: Gibi.
0: Sen aslında ilk dansla başladın hepimizin evet. Bildiği gibi. Sonrasında o güzel sesini haftada iki gün şan dersi alarak.
1: İki haftada bir, her hafta izin vermedi.
0: Ha bir de.
1: Çünkü şan dersi çok şey bir şey yani. Özellikle Almanya'da çok pahalı bir şey. O yüzden hani olmaz. Hani iki haftada bir olabilir dedi. Ama bakacağız hani yani gelişiyor musun? Sesin düzeliyor mu?
0: ama dansı sanki devam ettirdin Atiye. Yani sesinle de dans ediyor gibisin bir anlamda. Şimdi şarkıları dinlerken öyle bir yansıman var.
1: O şey o ritim duygusu bende çok ön planda. Hem dans etmeyi çok sevdiğim için ve küçüklüğümden beri kulağım çok iyidir. Onu söyleyebilirim. o ritim aşkı en başından beri vardı. Yani o yüzden hani darbuka çalma, perküsyon çalma onsuz yapamam. Gerçekten de öyle hissediyorum. Perküsyoncu olarak da hissediyorum kendimi. Ve orada çok büyük paraleller var ritme ve dansa baktığın zaman. Oradan kaynaklanıyor olabilir. Yani şarkılarımı yaparken aranjelere de ben hani çok fazla müdahale ediyorum. Benim için önemli olan onu hissediyor muyum? O beat bana hani o ritim işliyor mu bana? Beni dans ettiriyor mu? Çünkü benim de hedefim çoğu zaman hani insanları mutlu etmek ve onları dans ettirmek ya. O benim için çok önemli. Kendim de dansçı olduğum için insanları da dans ettirerek mutlu etmeyi seviyorum. Sahnede zaten çok dans ediyorum.
0: Evet.
1: Yani hepsi bir bütün aslında
0: sesinle
1: benim için.
0: Sesinle de dans ediyorsun. Sen kendini o içine işliyor ya. Onu işletiyorsun, ne yapıyorsun, ne ediyorsun bize de işletiyorsun.
1: Hedefim her zaman o hareketli şarkılarda o oluyor.
0: O zaman bir tane hareketli şarkı deneyelim tamam. Sen.

0: Hali hali hal, meli meli mel. Hali hali hal, meli meli mel. Bu benim hayatımın bir dönem. İtiraf ediyorum, pop müziğiydi. Yapsam mı, yapmasam mı, itiraf etsem mi, etmesem mi dedim ama.
1: Çok mutlu oldum ama hiç beklemiyordum bu şarkıyı şu an.
0: Gerçekten hayatımın pop müziğiydi çünkü... Şey gibi, böyle bir replik gibi, bana sadece yakınlarım Mel der. Gerçekten bana yakınlarım Mel der, çok yakınlarım. Ve bu şarkıyla beraber, hatta biliyorum anneannen, babaannen
1: evet.
0: Pardon.
1: Evet.
0: Babaannenle olan hikayesini de biliyorum. Herkes biliyordur, bilmeyen varsa dinleriz senden de. Ve ben uzun yıllar böyle dolaştım sevgili seyirciler. Ve arkadaşlarım da beni gördüğü zaman Meli Meli Mel.
1: Evet. Bundan sonra ben de hep sana böyle diyeceğim.
0: Bana Meli Meli Mel diyebilirsin, bayılıyorum. Ayrıca çok
1: tam
0: seviyorum.
1: Tam Hataylı falan değilsin.
0: Değilim ama ruhum Hataylı. Fahri Hataylı sayılabilirim. Babaannenden kalma bir şarkı değil mi? Bu onunla beraber...
1: Ya şöyle, biz Hataylıyız, Antakyalıyız. Hı. Ve bu bizim yörenin aslında şarkısı.
0: Evet.
1: Normalde bu Arapça söyleniyor. Biz bunu hem Arapça hem Türkçe kaydetmiştik zamanında ve babaannemle birlikte böyle bir anımız olsun diye bunu kaydettik ve Beyaz Şov'a da beraber çıktık, söyledik orada. Bu benim için çok özel bir durum çünkü babaannemi o kadar çok severdim ki, Allah rahmet eylesin. Depremden sonra onu maalesef kaybettik.
0: Başın sağ olsun, Allah rahmet eylesin.
1: Amin. Ondan sonra o yüzden bu şarkının yeri bende çok ayrı. Küçüklüğümden beri bütün aile toplandığında, bir araya geldiğinde mutlaka Hali Hali Hal Meli Meli Mel şarkısı söylenir.
0: İnan bizde de. Sizin aileden bir farkımız yok. Mel sayesinde o Beyaz Şov yayınını da çok iyi hatırlıyorum. Çok keyifli bir yayındı gerçekten. O Mel sayesinde biz de ailecek bu şarkıyı keşke bugün daha önceden konuşsaydık da...
1: O zaman söylerdik beraber.
0: Evet, söylerdik. Bir sonraki yayın için senden bunun sözünü almış olayım.
1: Söz.
0: Ve Hali Hali Mel, Meli Meli Mel'den sonra şimdi ben nasıl sohbete geçeceğim? Bütün gün böyle geçecek benim. Bu şarkıyla geçecek tekrar. Enstrüman biraz konuşmak istiyorum. Çünkü birazdan senin piyano performansını da dinleyeceğiz. Hem solist olup hem enstrümanist olan özellikle kadın vokal çok az bence. Ya da varsa da ön plana çıkmıyor.
1: Vardır ya, vardır ama dediğin gibi belki daha çok hani ön plana çıkmamış olabilir. Bir de ama şunu biliyorum, darbuka çalan biri yok.
0: Evet, bunu söyleyelim. Bir de sahnede enstrümanist yanını kullanıyor musun?
1: Nasıl?
0: Sahnede darbuka çalıyor musun,
1: evet,
0: piyano
1: evet.
0: Çalıyor musun?
1: Aynen. Ya piyano çok çalmıyorum aslında sahnede. Beste yaparken daha çok hani akor basıyorum. Öyle çok müthiş bir piyanist değilim zaten. Ama o benim için yeterli şarkı yaparken. Daha çok aslında darbuka benim ana enstrümanım diyebilirim. En büyük aşkım yani. Ve sahnede mutlaka çalıyorum. Çok keyif alıyorum. Bana çok iyi geliyor. Demiştik yani terapi gibi.
0: Evet.
1: Çalışmak, evde çalışmak özellikle... İyi geliyor yani, böyle zamanı unutuyorsun, saatler, bir bakmışsın saatlerce çalışmışsın bir şeye.
0: Sen çalışmanın içinde kayboluyorsun bence, anladığım
1: evet.
0: kadarıyla.
1: Evet, evet,
0: ben sana darbuka mı piyano mu desem cevabı
1: darbuka.
0: Biliyorum.
1: Evet.
0: Anladım şu anda. Cevabı darbuka. Ben enstrümanist arkadaşlarıma genelde şunu soruyorum. Enstrümanlarınızla bir süre sonra benziyor musunuz diye. Naturan daha çok darbukaya benziyor galiba, değil mi? Hani böyle doğu batı sentezi orada da olabiliyor
1: evet,
0: çünkü.
1: Evet, evet, evet, evet.
0: Biraz daha darbuka diyebiliriz ama evet. Biz bugün... Darbuka olmazsa piyano vardır diyerek Atiye'yi çok güzel bir İbrahim Erkal şarkısıyla dinleyeceğiz.
1: Evet,
0: o da çok
1: unutmayacağım
0: ilginç.
1: Adlı şarkısını ben seslendirmiştim. Ona özel bir albüm hazırlanmıştı. Bizi de aradılar, hani olmak ister misiniz bu projede diye. Ben de açık söylemem gerekirse çok iyi bilmiyordum şarkıları. Sonra bir dinledim, çok hoşuma gitti. Çok kalbime dokundu. Özellikle unutmayacağım şarkısı. Hı hı. Yani onu duyduğum anda bu benim olmalı. Bunu okursam ancak hani olurum bu projede dedim. ve tabii bambaşka bir aranje oldu. Bambaşka akorlar oldu. Onun da yani hakkını vermek istedim o şarkının. Çok önemli bir İbrahim Erkal şarkısı çünkü. hem kendim gibi olmak istedim. Evet. Çünkü ben hani arabesk sanatçısı değilim. Ama o duyguyu da bir tık hani vermeye çalıştım olduğu kadar.
0: Harika olmuş.
1: Çok içime sindi. Uzun hani yıllarca söyleyeceğim bir şarkı gibi benziyor. Öyle bir şeye benziyor. Yani çok benimsedim onu. Sanki kendi şarkımmış gibi.
0: Harika olmuş. Ben şarkıyı çok iyi biliyorum. Fakat Pro'da dinlerken tanımadım.
1: Tanıyamadım.
0: Tam senin imzan, senin versiyonun olmuş. O yüzden ayrıca bir müzikal anlamda heyecan uyandırdı bende. Daha fazla konuşmayalım, notalar konuşsun.

0: Atiye'cim, programımızın sonuna geldik. Dediğim gibi bana yetmedi program. Daha uzun uzun seninle konuşmak istiyorum.
1: Ben
0: uzun
1: de uzun ister dinlemek
2: çok
1: istiyorum.
2: Çok keyifli seninle sohbet etmek.
0: Çok teşekkürler. Ayağına sağlık, ağzına sağlık, notalarına sağlık, ruhuna
2: Şükrü
0: sağlık. Hep ol ve bu çıktığın uzun müzik yolculuğunda artık kapıyı çok yıllar önce açtın. Şimdi bayağı zirvedesin. Hep orada kalıp onu
2: İnşallah.
0: Koruman
2: İnşallah.
0: Ve notalarına sığınman dileğiyle diyorum ben.
2: Çok, çok güzel bir dilek oldu. Çok teşekkür ediyorum.
0: Efendim, bugün Atiye ritmi tuttuk. Çok ritimliydik, çok keyifliydik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte müziğin ritminde tekrar buluşacağız, değil mi? Buluşacağız diyen sesleri duyar gibiyim. O halde notalarla kalın. Haftaya kadar hoşça kalın.

müziği tarihinin en güçlü bestecilerinden biri olarak anılan tambur sanatçısı ve söz yazarı Refik Fersan, 1893'te İstanbul Şehzadebaşı'nda doğdu. Küçük yaşlarından itibaren müziğe ilgi duydu Refik Fersan. Tamburi Cemil Bey ve Leon Hancıyan'dan musiki dersleri aldı. İstanbul Konservatuvarı'nda tambur hocası, Riyaseti Cumhur Fasıl Heyeti'nde şef olarak görev yaptı. İlk planı 1927'de yayımlayan, yapıtlarında usul hakimiyetiyle özgün tavrını ortaya koyan Refik Fersan, Bir Neşe Yarat Hasta Gönül, Sen de Biraz Gül, Rüzgar Uyumuş Ay Dalıyor, Düştü Enginlere Birinci Hüzün gibi birbirinden özel yüzlerce esere imza attı. 13 Haziran 1965'te aramızdan ayrılan Refik Fersan, tamburuyla Türk müziğinin sınırlarını çizerek her biri başyapıt niteliğindeki eserleriyle bir ekol oldu.

Herkese iyi akşamlar. Ben şimdi şarkının etkisindeyim hala. Şimdi o şarkının etkisinden çıkacağım derken başka bir şarkı gözümün önüne geldi. Gözlerin doğuyor gecelerime, ne mektup geliyor ne haber senden, söyle de bileyim bıktın mı benden. Her akşam güneşin battığı yerden gözlerin doğuyor gecelerime demiş şair. Muhteşem şarkılar bu akşamda. Çünkü rahmetli Zeki Müren'in şarkılarını seslendirmeye çalışacağız. O kadar güzel parçalar var ki hangi birisini seçeceğimi şaşırdım. Direkt konuya girdim. Nasılsınız, iyi misiniz diye birazdan soracağım. Çünkü şarkıların etkisinden çıkamıyorum. Biz burada 14-15 tane şarkı yaptık. Çalışma arkadaşlarımla hazırladık. Umarım Zeki Müren kadar olamaz tabii de en azından o tadı, o dokuyu yaşatırız sizlere. İyi misiniz? Her şey yolunda mı? İlk önce onu sorayım. Sağlık saat yerinde mi? Yerindeyse ne mutlu bize. Biraz tebessüm olsun yüzünüzde diye biz buradayız. Güzel şarkılarla sizin karşınızdayız. Bir hatamız olursa şimdiden affola. Dediğim gibi, geçen haftalarda da söylediğim gibi müzisyen arkadaşlar ya da gitarist arkadaşlarım ekran başına gelebilirler. Başlayalım. Ben lafı fazla uzatmayayım. Buyurun.

Ayhanım eline sağlık. Hadi buyur bak şarkıya bak şimdi. Ah bu şarkıların gözü kör olsun diyor. Bir tane şarkı dinledim aşağıda şiiri vardı. Bu şarkının şiirini. Ve Zeki Müren o kadar güzel şiir okumuş ki şarkı içerisinde. Hem melodiyi dinliyorsun hem şiiri bir de anlatım ifadesi çok iyi. Türkçe muhteşem geliyor. Anlatım ifadesi çok iyi. Böyle kendini kaybediyorsun şarkının içerisinde. Ve buraya da gördüğünüz gibi bir sürü de not almışım yani. İnşallah o notların içinden çıkacağım ben.

Teşekkürler. Elinize sağlık. Çocukluğumdan beri söylediğim şarkılardan bir tanesi Senede Bir Gün. Gönlümde açmadan solan bir gülsün. Aa, aynı tonu da yakalamışız.

0: Sanat müziği şarkılarını ben çok söylemedim yani hayatım boyunca. Yani müzik yaşamım boyunca çok söylemedim ama çok dinledim. Dinlediğim ve aklımda kalanlarla burada yorumlamaya çalışıyorum. Şimdi mesela şöyle, şunun gibi yani şimdi uzaklardasını yazmışım. Üç tane de ton var burada. Do var, la var, bir de si var. Şimdi ben bunları karıştırıyorum. Ters çevirip Serhan'a çektiriyorum. Al bakalım. Kendimi sınav yapıyorum. Yani.
1: Kısayı çekersen sen söylersin. Ha kısayı çekti vallahi.
0: Vallahi si geldi.
2: Gördüğümden de si'yi geçirdim.
0: Söylersin si'yi. Ben söyleyemem yani. Si çok güzel bir ton. Tam senin için.
2: Tamam. Tabii ki. Buyurun
0: tamam.
2: Sizde kalsın.
0: Vay sizde kalsın diyor. Demek ki çalışıp gelmiş.

0: Maşallah ya.
1: Şifa olsun efendim.
0: Ne güzel geldi. Serhan Hanım sağ olasın.
1: Çay edin.
0: Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin. Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Madem ki son şarkın kırık bir güftesiydin. Madem ki son şarkın kırık bir güftesiydin.

0: Yaktın beni. Böyle ben şarkıları atlıyorum ama beyler.
1: İçinden geldiği gibi ya.
0: Öyle. Şarkılar önümde böyle serili. O yüzden hangi birini söyleyeceğimi şaşırıyorum. Sorma ne haldeyim diye bir şarkımız var.

Ayhancığım gönlüne sağlık. Ellerine sağlık. Beyler siz de küsmeyin. Siz de çok güzel eşlik ettiniz şimdi Ayhan'a. Sağ olun valla. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim.

Bizim programımız bitti sayılır ama bir tane şarkımız kaldı. O şarkımızdan önce de alasmalık diyelim. Herkes kendine çok iyi baksın. Bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Müzisyen arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlık, mutluluk, huzur dolu günler sizin olsun. Müzik dolu günler sizin olsun. Haftaya görüşmek üzere. Alasmalık.

0: Bayanlar Baylar, bu hafta Sinan'la sahnede ilk konuğum Doruk Aslan.
1: Ben de yoluma giderim, ezdirmem kendimi.
2: Tahtanın önüne alırlardı beni böyle. Sınıf öğretmenim, diğer öğretmen arkadaşlarını da getirirlerdi bana. Böyle onlar da dinlerdi. Çocuk yaşta şu yeteneğe bak falan.
0: Şimdi Bayanlar Baylar karşınızda güzel sesi ve güzel duruşuyla Feryal Sepin Sinan'la sahnede.
1: Sen de açsam da gözümü, yoktu bu aşkın çözümü.
3: Cenk diyor ki, bir hafta süre veriyorum sana. Eline de bir repertuar veriyorum diyor. Bu ses kesinlikle şarkı söylemeyin diyor ve öyle başlayan bir serüven.
0: Çok enteresan ya.

Sevgili izleyenlerimiz, Serkan Çağrı Sahnesi'ne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine yeni bir programda sizlerle birlikte olmaktan oldukça mutluyuz. Bugün en güzel türküler, şarkılar, yeni dönemin yeni şarkıları, yani aslında şarkıların tüm çeşitlerine elimizden geldiğince uzanmaya çalışacağız.

0: Millilerimiz 24 yıl
1: Baba. Amerika uzak mı?
2: Oo, çok uzakta bize.
1: İzleyenler mi?
2: Duyarlar tabii ya, duymaz olurlar mı?
1: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum, izleyebiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.
3: Beyler, hadi beyler. Beyler, kalkın, beyler, maç başlıyor.
4: Fedadır uykularım, umutlarım kalbimde. Hep aşkınla yaşarım, en güzel anıları bize yaşatacaksın. Bak işte biz buradayız, haydi kazanacaksın. Duymak istiyoruz, duymak istiyoruz, her yerde adını.

0: Beni duydunuz, biliyorum.
1: Kupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
0: Size güveniyoruz.

0: Sevgili dostlarım merhaba. Bugün Antalya Kale içindeyiz. Mehmet Koparan ve Ümran Gülcan konuklarım olacak ama önce...
1: Hocam hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun hocam.

Sevgili dostlarım, Antalya Kale İçi'nin otantik ortamına gelince içimden geldi. Ne zamandır okumadığım klasik bir Antalya türküsüyle açtık programı ve şimdi Mehmet Koparan konuğumuz.

0: Yat.
1: Mehmet, Süleyman Yakan'ı bilirsin.
2: Bilmem mi? Süleyman Hoca'nın selamlar, sevgiler.
1: Ya ondan da Taziye'de çekim yaptık. Bir onun of çekişi güzeldi. Bir de senin of çekişin hoşuma gitti. Böyle yüreğime işledi valla.
2: Abi demek ki yüreğimizde bir yara var. Evet. Süleyman Hocam'la beraber. Yok aslında da yani türküleri çok seviyoruz. Yıllardır bu türküleri söylediğimiz için, bu kokuyu iyi hissettiğimiz için. Belki de ondandır. Onun özlemi, onun hasreti, onun sevgisindendir belki de abi.
1: Mehmetciğim ne yapalım? Hadi bir türkü de açalım.

0: Abim benim. Elini sağ, gel. Teşekkürler.
1: Kadınlara bağlama çalmayı çok yakıştırıyorum. Sevgili Ümran Gülcan tambura bağlamayı, ben de cura sazımı aldım. Güzel bir Antalya türküsü çaldık sizin için.

0: beğendi. Güzel oldu Yunan değil mi?
1: Bence çok güzel oldu.
0: Harika oldu ya vallahi. Ay, ben seni niye bu kadar çok seviyorum ya?
1: Teşekkür ederim abi, duygularımız karşılıklı.
0: Bu halk müziğine olan katıksız sevgini hissediyorum belki senin.
1: Teşekkür ederim.
0: Ondan olabilir, kültürüne olan bağlılığın.
1: Teşekkür ederim.
0: Sen okullusun aynı zamanda değil
1: evet.
0: mi?
1: Evet, Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuarı mezunuyum.
0: Evet.
1: 2016'da mezun oldum. Sazımızı, müziğimizi, kültürümüzü, geleneğimizi, göreneğimizi çok seviyoruz.
0: Evet, Gazipaşa'da yaşıyorsun.
1: Evet, Gazipaşa'dayım. Gazipaşa'da yaşıyorum.
0: Bir ara senin okulun mu vardı? Yanlış mı hatırlıyorum ben?
1: Öğretmenlik yaptım.
0: Öğretmenlik abi. Yaptın
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, yaptım. Bir dönem yaptım.
0: İlkokula mı giriyordun, ortaokullara?
1: Ortaokuldu.
0: İlkokullarda müzik öğretmenleri var mı? Ama devlet okullarında?
1: Yok.
0: Yok değil
1: yok.
0: mi? Yani nasıl öğreniyor bu çocuklar müziği?
1: Sınıf öğretmenleri öğretiyor abi.
0: Ha, bu zor bir şey ama sınıf öğretmenleri için büyük zorluk bu, öyle değil mi? Yani
1: kesinlikle.
0: Bilmediğin ya da uzman olmadığın bir konuda çocuklara müzik öğretmenliği yapabilmek. Hani meraklılar için falan belki hobisi olanlar için bir derece ama çok zor. Aslında ilkokullarda da müzik öğretmenliğinin olması lazım.
1: Kesinlikle.
0: Değil mi? Ortaokul geç çünkü, geçmiş olsun ortaokul. Hele hele müzik öğretmenlerin bir de nasıl piyano çalıyorlar, bağlama da çalması lazım diye düşünüyorum ben.
1: Şartı koşmak lazım.
0: Bu şeye kadar gidecek o zaman. Tamam, müzik öğretmeni yetiştirilen okullara kadar gidecek yani.
1: Evet.
0: Değil mi? Eğitim fakültelerine kadar gidecek. Peki ben sana desem ki içinden ne geliyorsa onu çalabilir.
1: Abi ben zeybek hastası bir insanım. Zeybek çalarım.
0: Hadi çal hadi.

0: Bilmiyorum valla neredeyse kalkıp oynayacaktım da daha bu kayı aldık artık.
1: Unutmuşum biraz ama. Birkaç çöktüm, yerde gitti.
0: Çakalı çökerttin değil mi?
1: Çöktü mü bilmiyorum.
0: Valla çakal çökerttim ha. Çökerten zevi. Ne güzel bir zevk bu ya.
1: Çok. Ben çok seviyorum abi.
0: Doyamıyorum yani bunu dinlerken de çalarken de çok hoş. Evet. Hadi o zaman şimdi başka bir türkü çalalım. Ne çalalım?
1: Kendi yöremin, kültürümün, Gazipaşa'mın türküsünü çalalım mı?
0: Tamam. Hocam? Hadi bakalım.

Evet dostlar, bugün de bizden bu kadar. Antalya deyince hep deniz, kum akla gelir ama bir de buranın otantik türküleri var, yörük havaları. Umarım mutlu olmuşsunuzdur. Hoşça kalın.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Yonca Lodi düet çalışmalarında nelere dikkat ettiğini Müzik Sayfası ekibine anlattı.
1: Stüdyoda en çok vakit ayırdığımız şey nasıl paylaşalım, nasıl paylaşırsak daha doğru olur.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri kapsamında birbirinden ünlü isimler nerede sahne aldı? Sana ver.

0: zafer yok.
1: Tuğçe Kandemir İstanbul'da vereceği konser öncesi kulisinin kapılarını Müzik Sayfası izleyicileri için açtı.
2: Çok beğendim o şarkıyı. Sadece nakaratını biliyordum ama hepsini okuyunca şarkının çok derin olduğunu anladım. En çok o önde bende.
1: Usta sanatçı Selami Şahin gençlere hangi tavsiyelerde bulundu?
3: 10 tane yapacağına bir tane yapsın, 100 taneye bedel olsun yani, o çok önemli.
1: Müzik Sayfası yarın TRT Müzik'te.

0: Teşekkür ediyoruz efendim. Kıymetli alkışlarınıza hoş geldiniz Tepebaşı stüdyolarımıza. Ve tabii ki sizler TRT Müzik ekranlarına, Senin Şarkına hoş geldiniz sevgili dostlar.
1: Şeref verdiniz efendim. Sevgili Esra'nın söylediği gibi heyecanla, güzel repertuarımızla, birbirinden değerli orkestra elemanlarımızla, yayın yapım emeği geçen herkes, sizler için hazırız. Hazırlandık efendim. Heyecanlıyız, mutluyuz sizlerle birlikte olduğumuz için. Ekranları başında sizler hoş geldiniz, stüdyomuza hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. Sağolunuz, var olunuz.
0: Yine birbirinden güzel eserlerle dolu bir Senin Şarkın sizleri bekliyor. Evet. Şu andan itibaren başladı zaten. İhsan sizler için çok güzel şarkılarla devam edecek.
1: Evet. Arkanıza
0: ben de kenarda bekleyeceğim.
1: Arkanıza yaslanın, bir dilek tut gibi bir şarkı tutun. Bakalım bu hafta geliyor mu? Yaslanın şöyle arkanıza. Güzel bir Senin Şarkın gelsin Esra'cığım.
0: Haydi bakalım.
1: Haydi bakalım, buyurunuz.

0: Teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. İhsancığım.
1: Gelmiyorum.
0: Gelmez ama şimdi miyim? Gelmen gerekiyor.
1: Gelmez mi?
0: Şimdi
1: çok güzel bir şef orkestra yönetiyor, evet. Ama bizim platformumuza bir çekelim onu bakalım. Hani bir şarkı okuyalım.
2: Eyvah.
1: Onur Özel Çağlayan'la. Uygun mudur efendim? Alkışlarınızla davet ediyoruz Onur'u.
3: Ama Esra Hanım da kalsın.
1: Tamam,
0: Esra'yı sizi
1: bırakmadık.
0: Böyle alayım, ben kenarda.
3: Bize güç versin.
1: Yok, birlikte okuyalım.
0: Tamam, ben de şöyle mi durayım, böyle mi?
1: Nasıl istersen.
0: Kenarda durayım. Sen gel böyle.
3: İstanbul.
0: Peki, tamam.
1: Böyle çok güzel.
0: Böyle kalayım. Aynen. Tamam.
1: Evet, kadrajda evet. TRT Müziği'nin M'si gibi olduk. M harfi gibi.
3: İhsancığım.
1: Bu espriyi
0: yalnız
1: yönetmenimiz
0: bu espri
1: yaptı.
0: Serkan'a ait, evet.
1: Ama söyleyeceğim. Serkan kardeş dedi ki, abi dedim böyle yapalım falan. Çok güzel olur dedi. TRT Müziği'nin M'si gibi, logo gibi dedi. Evet Onurcuğum. Buyurunuz efendim.
3: Duygularınızı... Ben bu şarkıdan yönetmeyeyim.
1: Tamam, peki.
3: Bedrettin kardeşim,
1: peki.
3: Saysın.
1: Hadi bakalım.

0: Şöyle yapalım, hadi tutalım ellerimizi birbirimizin. Gel sen evet. de. Şöyle bir kaldırayım ben efendim. Evet. Teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkür ediyoruz Onurcuğum.
2: Gönlünüze sağlık.
1: Gönlünüze sağlık. Sağlık.
0: Ama çok fazla yapmayacağız bunu. Çok fazla yapmayalım. Çünkü birkaç defa daha olursa Allah muhafaza işimizden olmayalım. Onur kardeşim çok güzel bir orkestra şefi, orada kalsın. Birkaç aynen, defa daha okursa. Yani sonra şaka bir yana.
1: Şöyle söyleyelim, arşivlerinizde ve gönüllerinizde güzel bir hatıra olarak.
0: Evet. Evet, güzel evet. kardeşim.
1: Çok gönlünüze anlamlı sağlık. Oldu bence. Aynen. Gönlünüze çok sağlık, ediyorum. Yüreğinize sağlık.
0: Canımsın. Peki.
1: Ben de arada böyle.
0: Sizdeyiz efendim.
1: Peki. Birazcık hareketlendirelim.
0: Galiba bir Selami Şahin.
1: Bir Selami Şahin şarkısı. Evet. İlk defa seslendireceğim bunu. Haydi bakalım bilenler eşlik etsin.

hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ardı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı.

0: Teşekkür ediyorum. Elinize sağlık.
1: Gönlünüze sağlık efendim.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Ruhunuza, dilinize sağlık.
0: Çok teşekkür ediyorum. Benim istediğim bir şarkıyı seslendiriyorsun şimdi.
1: Evet.
0: Ferdi Tayfur'dan. O zaman çok fazla bir şey söylemeyeceğim.
1: Ferdi Tayfur'dan sevilen, bilinen Sait Büyükçınar'ın bir şarkısı.
0: Benim de en sevdiğim Ferdi Tayfur şarkılarından biridir.
1: Dedi Esra'cığım.
0: O da sağ olsun beni kırmadı.
1: Kırar
0: Hemen
1: mıyım
0: bu
1: seni?
0: Hafta seslendirelim dedi.
1: Kırar mıyım? Okumaya çalışalım.
0: Haydi o zaman.
1: Hadi bakalım.

0: Teşekkür ederim efendim. Sağ olun, var olun. Ah ah ah. Gönülden gelen türküler, şarkılar.
1: Öyle oldu, gönülden geldi. Vallahi yüreğine sağlık.
0: İcra etmeye çalıştık efendim. Gönlümüzce, dilimizce, nefesimizce. Eyvallah, sağ olunuz, var olunuz. Teşekkür ederim.
1: Her zaman.
0: Evet, yavaş yavaş bu haftalık veda edelim. Bu haftalık.
1: Yine aynı gün, aynı saatte TRT Müzik ekranlarında karşınıza çıkmak için hazırlanacağız.
0: Evet.
1: Evet, yeni ceketlerle, tamam. İhsan'a payet mendil bu arada.
0: Ben parlak ceket isterim.
1: Tamam.
0: Şefte söz. Parlak ceket var.
1: Söz.
0: Esra'da geçen hafta parlak ceket vardı. Ben önümüzdeki hafta müsaadenizle çok siyah giydim artık. Önümüzdeki hafta bir ceket giyeyim ben de ki yani görsünler. Tek ceketim bu değil. Da yani. Efendim, ekranları başında bizleri izleyen dostlarımız. Şaka yapıyoruz, gülüyoruz, eğleniyoruz. Doğal halimiz bu gerçekten. Sizlere minnettarız. İzlenme oranımız çok güzel. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bizi hep böyle destekleyiniz, gönül veriniz. Hep bizi izleyiniz. Stüdyomuza gelen şerefli

0: Kendiren dostlarımız, ayaklarınıza sağlık. Yaz kış demeden bizleri yalnız bırakmıyorsunuz. Ayaklarınıza sağlık.
1: Her
0: sağ olun,
1: zaman
0: var
1: bekliyoruz.
0: Olun
1: sizleri de bekliyoruz efendim.
0: Her zaman
1: yerimiz
0: bekliyoruz
1: bol.
0: Efendim. Evet, yerimiz bol efendim. Bekleriz. Buyurun şefim.

0: Mardin, bölgenin çarpıcı mimarisi, el sanatları ve eski medeniyetlerin izlerini görmek isteyen ziyaretçiler için giderek daha popüler bir destinasyon haline gelmiştir. Bugün, eski şehrin kalbinde Mardin müziğinin önemli temsilcilerinden Semir Ortaç ve Serkan Ortaç'tan daha fazla bilgi edinme şansına sahip oldum.
1: Mardinli severse eğer, sevdası ömre beden.
2: Müzik çalmaya başladığınızda nasıl ortamlarda müzik öğreniyordunuz?
3: Diyarbakır'da Eyvan Gecesi var, Urfa'da Sıra Gecesi. Biz de Leyli deriz. Leyli akşam demek. O Leyli'de de oturup sabaha kadar çalar oynarlardı.

harmonikanın eşsiz ezgileriyle karşınızda olacağımız Balkanların, Bosna Hersek'in gözde şehri Mostar'dan, Blagaj'dan hepinize merhabalar. Evren.

0: Nazar Baydar. Bu hafta Sinan'la sahnede ilk konuğum Doruk Aslan.
1: Ben de yoluma giderim, ezdirmem kendimi.
2: Tahtanın önüne alırlardı beni böyle. Sınıf öğretmenim, diğer öğretmen arkadaşlarını da getirirlerdi bana. Böyle onlar da dinlerdi. Çocuk yaşta şu yeteneğe bak falan.
0: Şimdi bayanlar baylar karşınızda güzel sesi ve güzel duruşuyla Feryal Sepin Sinan'la sahnede.
1: Sen de açsam da gözümü, yoksa bu aşkın çözümü.
3: Cenk diyor ki bir hafta süre veriyorum sana. Eline de bir repertuar veriyorum diyor. Bu ses kesinlikle şarkı söylemeyin diyor ve öyle başlayan bir serüven.
0: Çok enteresan ya.
4: Sinan'la sahnede yarın TRT Müzik'te.

Ben Oktay Üz. Yanında yolların ritmini bilen Süleyman, kalbin ritmini tutan Coşkun ve her notaya ruh katan Mustafa var. Her durakta yeni bir ses, yeni bir hikaye. Rotamız müzik, durağımız Türkiye'nin kalbi. Sevgili müzik yolcuları, bugün rotanız Konya'nın yeşil nefesi, serin gölgeleri ve su sesiyle gönül yıkayan Meram Bağları. Bunu çok duymuştum. Meram Bağları, Meram. Yüzyıllardır aşka, şiire ve müziğe ilham olmuş bu topraklar şimdi sizin sesinizle yeniden can bulacak. Vay, bu çok güzel. İddialı bir görev. Olur, yapacağız. Göreviniz, bağların içinde kısa bir yürüyüş yaparak hem doğayı hem halkı gözlemleyin. Bu atmosferden etkileneceğiniz bir alan seçin. Yani gezerken, aa burası çok güzel deyip oraya kurulacağız. Seçtiğiniz noktada en az 25 dakikalık bir müzik performansı gerçekleştirin. Bu bizim işimiz. Doğanın ritmiyle uyumlu, bağlara yakışan, dingin ama derin ezgiler tercih ediliyor. Yani daha böyle doğayla iç içe, sakin melodiler tercih ediliyor. Olur, yaparız. İstediğiniz parçayı çalın diyor ama ancak sesinizin bu toprağa karışmasına izin verin. Günün sonunda gün batımının yumuşak ışığında kapanış melodinizi kaydetmeyi unutmayın. Bugün Meram'la müziğiniz birlikte dolansın. Diyorlar ki yolunuz açık, ilhamınız bol olsun. Rotamız müzik ekibinin yeni görev kağıdıyla gidiyoruz Meram Bağları'na. Bu kolay iş. Çünkü eskiden çok zormuş. Yani ben çok eskileri bilmiyorum. O analog kaydı biliyorum. 96 yılında ben ilk profesyonel stüdyo kaydını yaptım. O zaman Birol Topaloğlu'nun Aravani albümünü kaydediyorduk Ada stüdyolarında. Band sistemiydi yani. Böyle büyük bantlar onlara kaydediliyordu falan. Ama parçayı baştan sona kadar çalıyordum. Şimdi öyle değil ki. Olmadı bir daha, olmadı bir daha. Daha eskiye git, 60'larda plak, o taş plakların döneminde İstanbul'da bir stüdyo varmış. İşin enteresan tarafı, stüdyonun yanından tren geçiyormuş, tamam mı? Tren yoluymuş stüdyonun yanı. Stüdyonun içinde büyük bir tabela, orada trenin geçiş saatleri yazıyor. Ona göre ayarlıyorlar. Akustik kayıt başka bir lezzeti var. O yüzden mesela bu projede rotamız müziğin en sevdiğim yanı akustik olması.

0: Burada da Pius Sultan'ı okumak da ayrı bir duyguydu.
1: Tam okul açmam.
0: Evet, çok güzel oldu. Ağzına sağlık. Bence şimdi Karadeniz'e gidelim mi biraz? Meram bağlarında bence tulum çalınır. Bu yeşilliklerin içerisinde tulumun sesi de çok güzel olur, değil mi Mustafa? Bence bir tulumla böyle kara duman yapalım mı? Enstrümantal bir şekilde. Çok da bazı şarkıları da okumaya gerek yok. Müziğini çaldın mı yetiyordur. Hadi bir kara duman yapalım.

0: Konya Belediyesi gerçekten tertemiz yani. Her yer jilet gibi. Tebrik ediyoruz Konya Belediyesi'ni.
1: Evet. Temiz o hatta ya. Yani, her yer.
0: Ben çok sevdim.
1: Farkları bol bol fark var zaten her yerde. Bir de müzik koymuşlar farklara. Ne diyorsun o?
0: Çok ilginç ya. Konuşmamam. Baksana dinletiyor.
1: Sakin. Ben ilk defa gördüm böyle bir şeyi yani.
0: Burası çok güzelmiş ya. Usti.
1: Evet.
0: Bence gel buraya kuralım köprünün üstünde bir güzel söyleyelim.
1: Aynen abi. Vallahi güzel bir şey olsun abi.
0: Vallahi baksana şuraya.

0: Ha, yine yüreğine sağlık. Candan ileri bir eser okudun değil mi? Bestecisi kimdi bunun? Beste değil mi
1: Musa
0: bu?
1: yok.
0: Musa.
1: Musa yani.
0: Aa evet, Musa babanın. Selamlarımızı iletelim ona da. Ağzına yüreğine sağlık. Şimdi Meram bağlarından, bu güzel mekandan Karadeniz'le veda edelim. Biraz Karadeniz okuyalım son iki şarkımızı. Önce bir Bendeniz'de gemi yapalım. Bir dere kenarında olsak bile deniz türküsü de söyleyebiliriz yani. Bendeniz'de gemi yapalım. Üstüne de Çayeli'nin öteyi ve bu Konya Meram programını bitirmiş olalım. Ayağınıza yüreğinize sağlık. Sesinize
1: Rica ederim.
0: sağlık. Eminize sağlık arkadaşlar. O zaman geçelim Karadenizlere. Tekrar görüşmek üzere diyoruz. Sevgiyle kalın.

0: Hoş geldin Beray.
1: Hoş bulduk.
0: Beray Gökçen.
1: Evet. 5. single'ı giden bizdik. Bunda bir hikayesi var. Dramatik bir hikaye. Aynı dönemde ilkokul arkadaşımı trafik kazasında ve hocamı kaybettim. Of.

0: Ümit Yılmaz'la Doğaçlama Pazartesi TRT Müzik'te.
1: Türk müziği tarihinin en güçlü bestecilerinden biri olarak anılan tambur sanatçısı ve söz yazarı Refik Fersan, 1893'te İstanbul Şehzadebaşı'nda doğdu. Küçük yaşlarından itibaren müziğe ilgi duydu Refik Fersan. Tamburi Cemil Bey ve Leon Hancıyan'dan musiki dersleri aldı. İstanbul Konservatuvarı'nda tambur hocası, Riyaset-i Cumhur Fasıl Heyeti'nde şef olarak görev yaptı. İlk planı 1927'de yayımlayan, yapıtlarında usul hakimiyetiyle özgün tavrını ortaya koyan Refik Fersan, Bir Neşe Yarat Hasta Gönül, Sen de Biraz Gül, Rüzgar Uyumuş Ay Dalıyor, Düştü Enginlere Birinci Hüzün gibi birbirinden özel yüzlerce esere imza attı. 13 Haziran 1965'te aramızdan ayrılan Refik Fersan, tamburuyla Türk müziğinin sınırlarını çizerek her biri başyapıt niteliğindeki eserleriyle bir ekol oldu.

0: İstanbul Düet Trio'ya hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Yine kendimize has bir açılış yaptık. Nasılsınız?
1: Yine, vallahi iyiyiz. Yine oradan böyle bir rüzgar geldi bize. Kapıldık. Sertar'ımız başlattı tabii.
0: Tabii. Güzel bitirdiniz ama.
1: Evet. Finali enteresan bitti.
2: Çok iyi bakıştık.
0: İyi bakıştınız. Evet. Ben de size çalarken çok iyi baktım. Coşkun'um, hangi türkülerle başlayacağız?
1: Valla bugün Seher Yeli var Kul Ahmet'ten. Bir de Erva Hezel'de, Sümmani'ye ait. İki büyük aşıktan yine böyle. Çok eğlendik, biraz ağlatalım.
0: Biraz
1: böyle.
0: Ağlatalım.
1: Tabii, biliyorsun benim vazifem şeyim oldu.
0: Ağlatmak.
1: Tabii tabii, hani yiyeğimizi bilelim, dengede kalalım
0: bir
1: diye.
0: Çok açılmayalım.
1: Evet evet, onlardan güzel türkü, aşıklardan.
0: Tamam.
1: Böyle bugün gideceğiz.
0: Seher Yeli ile başlayalım.
1: Seher Yeli ile başlarız.
0: Tamam.
1: Ondan sonra da Sümmani ile devam ederiz.
0: Tamam, harika.

0: yine eline yüreğine sağlık kardeşim.
1: Eyvallah Fermancığım. Seher Yerli çok güzel bir türkü zaten. Böyle bilinen herkesin gönlünde olan bir türkü.
0: Evet.
1: Aşık Kul Ahmet'e ait. İnanılmaz türküleri var. Ben böyle zaman içerisinde konserlerde falan başka türkülerini de okumaya çalışıyorum. Bir de Leyla'sı var mesela. Onu diğer bölümlerde zaten icra ettik.
0: Hiç söylenmemiş bir türküsünü buldun mu? Böyle bir şey
1: Aslında
0: oldu mu?
1: türkülerine erişebiliyoruz çünkü oğlu da sanatkar, halk müziği sanatçısı Mehmet Kartal Kanat. Selam olsun. Sağ olsun bize Kul Ahmet'in babasının repertuarını,
0: Açtı.
1: külliyatını bize tabii. Yani en azından doğru sözlerle. Çünkü biliyorsun bu tahriş çok oluyor zaman içerisinde. En azından yani ulaşılabilir bir kaynak olması çok önemli.
0: Ya internete girdiğin zaman 100 tane farklı söz
1: Evet
0: çıkıyor.
1: evet. Mesela ya çok var halk müziğinde böyle şeyler olabiliyor. Çünkü çok böyle kulağa gitme olasılığı çok yüksek.
0: Çok
1: Bir yerde
0: yüksek.
1: kaynağa ulaştığın zaman işte orada anlıyorsun nelere uğradığını türkünün. Mesela şey öyle. Mesela Leyla da öyle bir şey. Mesela melodide çok başka sözler de var. Böyle o çok benzeyen ama halbuki Aşık'ın yazdığı bambaşka bir şey. Ben albümde bunu okuduğum zaman Mehmet abiye sormuştum. Bunun doğrusu ne okuyalım diye. O sağ olsun bütün kıtaları vermişti. Bu Seher Yel, işte Seher Yel türküsü de Erkan Nur, İsmail Hakkı Demircioğlu'nun Anadolu Beşik albümünün ilk türküsüydü hatırlıyorum. 20 sene önceki bir albüm yani. Orada herkes tabii o albümden sonra herkes duydu, sevdi çoğunluk olarak. Bizim de herhalde kulağımız oradan kalmıştır yani. Ama çok güzel bir türkü.
0: Bu türkülerin yani tabii kulaktan kulağa sözler çok değişiyor. Ve ben ilk bunu şimdi birazdan çalacağım Türkiye lafı getirmeye çalışıyorum da Hey 15'liye. Hey 15'li ilk bir Çanakkale'de bir kutlama diyorum anmalarda. Orada sahnede biz daha hızlı bir haliyle çaldık bunu ama mesela ben o zaman şimdi sizinle aslında tartışacağım mevzuya çok hakim değildim ve birazcık da tedirgin söyledim. Çünkü ya bu böyle hareketli mi söylenir? İşte bu bir ağıt, bir askerin arkasından yakılmış diye. Ama orkestra kendinden çok emindi. Çok usta isimler vardı zaten. Sonra taktım bunu kafaya ve birkaç makale buldum bununla ilgili. Önce bir kere o makaleci diyor ki yani zamanında bu türkünün hızlı kesinlikle okunmasının yanlış olduğu, bunun aslında bir ağıt olduğu ve herkesin bunu ağıt gibi okuması gerektiği yayınlanıyor, deklare ediliyor. Hatta böyle yaptırımlar değil ama böyle söylenmesi daha olumludur deniyor. Ama o benim okuduğum makalede 1927'de bunun yazılmış notaları var. Orada sözler zaten biraz farklı. Ve oturak havasında gayet hareketli. O makaleyi yazan hanımefendi mi beyefendi mi şimdi hatırlamıyorum ama o da diyorduk ki aslında bu hareketliydi. Biz bunu birazcık ağıt haline çevirdik. Halka da öyle oturdu. Yani bu bir asker ağırlama
1: İşte gerçekten o mu acaba? Gerçekten asker ağırlaması için söylenmiş bir şimdi biraz o söz onu oraya götürür ya. Hani normalde Türklerde biz söze bakarak hani bu söz ne anlatıyorsa
2: Evet,
1: biraz
2: acaba melodi
1: tabii.
2: sabit
1: Evet.
2: üstüne başka bir söz mü deklare edilir
1: Evet
2: bize
1: işte.
2: sunuldu?
1: Evet.
2: Ama şöyle şuna da dayanmak gerekiyor. Biz askeri uğurlarken davul zurna
0: Uğurlama
2: eşliğinde
0: pardon,
2: yani
0: ağırlama
2: biz
0: diyorsun.
2: uğurladığımızda davul zurna eşliğinde kına
1: Tabii.
2: yakıp zaten hani
1: Tabii.
2: kurban neşesinde ve bir neşe halinde asker gönderilir.
1: Evet,
2: Yani
1: kesinlikle.
2: bizde hüzün, kasvet içinde
0: Olmaz, doğru.
2: olmamıştı.
1: Tabii.
2: Ha, ağıt ne zaman yakılır? O olaylar olduktan sonra yakılır. Zaten bu gönderilirken çocuklar oyun havası eşliğinde
1: Tabii.
2: böyle neşe ve güle oynaya
1: Evet.
2: gönderildiyse o
0: Evet.
2: şekilde yazılmış
1: Evet.
2: olabilir.
1: Evet.
2: Yani aslında ağıt bir şey olduktan sonra yakılır ama bu
1: Evet.
2: ağıt olmadan önce.
1: Ya bu biraz şeyden olabilir belki Ferman Hanım. Hani çok minik bir parantez. Sonuçta hani hassas olduğumuz duygular, hassas olduğumuz konular
0: O yüzden.
1: belki biraz orada hani bu yani aslında işte mesela bu gelenek belki bir an uzaklaşılabilmiştir belki hani sonuçta belli bir zaman sonra tekrar bu türküyle karşılaşınca ya aslında bu işte askerlerimiz için yapılmış. Evet. Normalde böyle eğlence nasıl olmamalı ya? Lazım. Nasıl tabii, olur bu? Tabii. Hani orada belki orada öyle bir kopukluk söz büyük konusu olmuş olabilir. Hikayenin yani özünden, aslından, başından belki biraz ayrışmış olabilir ama evet. Yani sonuçta anlattığı hikaye önemli orada olan.
0: Evet. Yani biz tabii burada şimdi akademisyen evet. değiliz evet. ama hani bu şu doğrudur bu yanlış da diyemeyiz. Biz evet. müzisyeniz.
1: Sohbetini ediyoruz zaten.
0: Sohbetini evet. ediyoruz ama evet. bence merak edenlerin bu türkü nezdinde söylüyorum aslında da yani bütün türkülerin gerçek hikayelerini hangi yörede yazıldığını, kime yazılmış olabileceğini araştırmaları çok onları ya tırnak içinde eğlenceli bir yere götürebilir. Çünkü çok farklı
1: evet. halleri buna benzer ortaya. Çok örnek var zaten.
0: Çok örnek.
1: Yani böyle farklı farklı evet. yani ya zaten bilinen bildiğinin yanlış olduğu anlaşılan.
2: Evet. olan bizim için.
1: Evet. evet
2: yani tabii. temeli biz bu türküyü dinlediğimizde Çanakkale Muharebesi geliyor hep aklımıza.
0: Evet. Aklımıza o geliyor. Öyle.
2: O yüzden hani oturmuş. Bu türkü dinlendiğinde belki yıllar sonra bize bu türkü dinlendiğinde Çanakkale'yi anımsattığı için belki evet. daha ağıt ve matem olarak yayınlanması evet. tercih edilmiştir.
1: Evet, zaten hazin bir durum. Hani Çanakkale Savaşı'ndan sonra zaten hani çok az mesela baktığın zaman çok aslında çok az türkü var Anadolu'da. Hani o şey için yakılan yani işte insanlarımızın işte
0: öyle bir orada, görmüşler ki işlerine belki
1: tabii, tabii, yani. Hem o hem de yani sonuçta o zamanki nüfus şeyine baktığın zaman inanılmaz az bir nüfusumuz var ve büyük bir çoğunluğu zaten önceki harplerde işte en sonunda yani tükeniyoruz yani tükenmişiz
0: evet, evet,
1: maalesef. Tabii, tabii. Hani vatanı savunmak uğrunda. Herkes bir olmuş ve işte son Çanakkale Savaşı'ndan sonra yani insan azlığı belki o bitkinlik, o yılmışlık tabii, tabii. yani.
2: Söylendiğine evet. göre tıbbiye 4 sene mezun vermemiş.
1: Tabii.
2: Çanakkale Savaşı'nda evet. 4 sene mezun vermemiş. Yani oradaki düşünebiliyor musunuz? Tıbbiye dediğiniz çocuklar şu an üniversite okuyan çocuklar 18-20 yaşında tabii, çocuklar evet. nihayetinde baktığınızda.
0: Yani biz de o zaman kendimizce onları analım.
1: Eyvallah.
0: İki haliyle birlikte çalalım. Çünkü çok enteresandır ki yani o oturak, o hareketli haliyle de çok güzel. Ama bir anda yavaşlattığımız zaman da orada böyle tüyleriniz zaten iyice diken diken oluyor. Evet, bir evet. deneyelim o zaman.
1: Eyvallah.

0: Hoş geldin Selin.
1: Hoş
0: Hoş
1: bulduk.
0: geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Selin görüp görebileceğiniz en güler yüzlü müzisyenlerden, solistlerden bir tanesi bir kere. Biz çünkü birlikte konserlere gidiyoruz. Bizim ilk sanatçımız bu arada.
2: Sizden
0: Selin
2: önce sahne
0: Köylükoğlu.
2: alıyor değil mi?
0: Efendim abi?
2: Sizden önce sahne alıyor.
0: Bizden önce bizim sahne arasında özel bir
2: Arasında.
0: şov yapıyor. Tek
2: Oo,
0: gitarla
2: süper.
0: çıkıyor.
2: Harika.
0: Şimdi şarkılarını hazırlıyorsun.
1: Evet.
0: Bize eklemelerini göndermeye
2: Oo,
0: başladın.
2: muhteşem.
0: Okul nasıl gidiyor?
1: Okul güzel gidiyor. İşte lisans 2'ye geçtim. Finallerimi verdim. İşte enstrüman sınavlarımız zor oluyor biraz. Onlara çalıştım. Onları hallettim. Artık yaz tatilime girdim. Kafam rahat bir şekilde bestelerime, müziğime
2: Bestelerime.
1: devam edebilirim.
0: Belki Murat Süngün'ün sorusu vardır okul deyince o.
3: Estağfurullah
0: Ama
3: yani.
0: Provalarda.
2: Ama bir de şeydi Selin, hani enstrümanistik üzerine de değil mi? Yani uzun zamandır galiba enstrüman da çalıyorsun.
1: Evet,
2: Çello.
1: 10 yıldır çello çalıyorum.
3: Evet. Zaten o zaman bugün beni niye çağırdın?
1: Her şey çalıyor. Ay yok yok. Ya bizde şey Batı müziği ya. Biz sadece Batı müziği öğreniyoruz. Onun dışında bir şey öğrenemiyoruz. Ben
3: Ya biz de yola öyle
1: hayatta
3: çıkmıştık
1: yapamam.
3: ama yola öyle çıktık ama sonra yol buraya getirdi bizi.
0: Ama yani
1: Denemek görmek
0: o
1: lazım.
0: cellodan çıkan sesler inanamaz. Hani bir gün
1: Evet.
0: programı izlediğinde göreceksin.
2: Evet. Program şeyinde de konuştuk. Biraz sohbet ettik seninle. Hani yani multi müzisyen olmak, hani başka müziklere de dokunmak
0: Evet.
2: Konusunu biraz konuştuk.
1: Evet.
2: Biraz bunu aşmaya çalıştım. Hani çünkü klasik hani bir ekolden hani çalışıyorlar ama
0: Evet.
2: hani onun içinde öyle bir şey varmış zaten. Hani o sevgi farklı şeylere devam
1: Evet,
0: var var.
2: Dedim
1: var.
2: eğer öyleyse, çünkü bu işin ansiklopedisi bugün burada.
0: Bir istişare etmenize fayda
2: Evet,
0: var
2: evet.
0: son.
2: Evet
3: Biz
2: ya.
3: gidelim,
2: siz böyle bir
0: Şimdi zaten Selin'le de şunu tartışıyoruz biz. Aslında kendi o fikirle geldi. Yani tek git aslında birazdan anlatacağım bizim nasıl tanıştığımız o hikayeyi bir şarkı sonra ama işte dedin ya ben piyano da çalmak istiyorum sahnede. Aslında cello da çalmak istiyorum. Yani o yetenekleri
2: Evet.
0: göstermekte fayda var. Çünkü çok
2: Kesinlikle.
0: kolay gelmiyor öyle
2: Abi hepsi
0: yetenek.
2: bir de
1: Evet.
2: büyük emekler, zamanlar yani.
0: Evet.
2: O bence muhteşem bir yetenek hepsi.
1: Olanı niye göstermeyelim sonuçta? Hepsine vakit
2: Tabii niye
1: harcamışız.
2: uğraştık değil mi?
1: Niye
2: Emek verdik
1: uğraştık? Hani ne yapayım?
2: çalmak
1: Evde
2: için.
1: ben annemlere mi çalayım?
2: Tabii
0: Bak
2: tabii.
0: biz
1: Dinleyin
0: bazen
1: konserimi.
0: Shaker'a geçiyoruz
2: Tabii.
0: Bazen.
2: Ben bu programda zaten tarihe geçtim
3: Ben
2: yani.
3: oraya kadar gittim, nasıl gittiğimi de
0: Oradan
3: hatırlamıyorum.
0: buraya geldim.
2: Bas darbuka mıydı? Elimi en son ne getirdiler bilmiyorum yani. Hani şu bas gitara bir göz diktim şurada. Üçüncü, bir sonraki bölümde bunu çalıyor olabilirim çocuklar.
0: Olur, o güzelmiş bu arada. Olur, yakışır kardeşim.
2: Değil mi? Siyah siyah.
0: Şimdi ilk parça olarak Zaman Çalan diye bir bestemiz var. Bunu ben bir film için, bir filme uygun görmüştüm ve bu film yakın bir zamanda
2: Oh,
0: yayınlanacak.
2: süper.
0: Burada Selin bu parçaya eşlik etti. İlk belki de bilmiyorum zamanlamasına bakacağız. Yani filmin eli kulağında. Şimdi isterseniz bir
2: Hadi bakalım.
0: Zaman Çalan'ı birlikte söyleyelim, tamam mı?

0: Şimdi Selin'le bizim tanışmamız da güzel ve çok şimdi meşhur moda oldu ya organik kelimesi. Organik aslında. Yani burada seyircilerimiz tabii merak ediyor. Yeteneklerin böyle Instagram hesapları olur ya ve hep storylere düşerler. Özellikle müzik takip ediyorsan mutlaka
1: Onunla ilgili.
0: onunla
2: Keşfette,
0: ilgili
2: aynen.
0: keşfette işte müzisyenler çıkar böyle. Selin çıktı karşımıza
1: İyi ki
0: ve
1: çıkmış.
0: iyi ki çıktı. Çünkü biz böyle gitarıyla tek başına performans yapan birisini arıyorduk ki turnede onunla ilk başta, ilk etapta en azından daha kolay sahneye
1: Entegre
0: çıkabilsin.
1: olabilsin size.
0: Entegre olabilsin ve o hamlık da bizim hoşumuza gitti. Ama şimdi neler düşünüyorsun? Nasıl gidiyor? Yani konserlere çıktığında ne hissediyorsun? Şarkılar yapmaya başladın biliyorum ben ama biraz bahset kendinden istersen.
2: Şey anlatayım. Tek gitar ve ben olarak ilk sahneye çıktığımda yaşadığım hissi anlatmak isterim. Elim ayağım titriyor zaten. Bir çıktım, insanlar bana bakıyor. Ferman abi böyle alkışlattı insanları zaten. Evet, bir alkış da benim için falan dedi. Neyse ben çıktım. Acayip heyecanlandım ama fark ettim ki aslında tek başına çıkmak her zaman daha kolay. Her şey sende çünkü. Her şey
1: Tabii.
2: sende. Yani istediğin gibi nabız ölçümü yapabiliyorsun. Onu fark ettim hani.

0: İlkinden sonuna kadar. En son şeyde Diyarbakır'da mıydı? Neredeydi? Bir
1: Olabilir.
0: yerde ben çok güzel bir nabız ölçümü yaptım. Şey böyle şarkı söylüyordum. Sonra bir anda dedim insanlar artık sıkıldı. Nakarata bağladım. Oradan bitirdim falan filan. Orada mesela fark ettim geliştiğimi. Yani ilkinden en sona kadarki
1: Ya işte bunu
0: gelişimimi
1: duymak
0: en
1: istiyorum. Çok güzel.
0: sonki şeyde fark ettim.
1: Bunları tabii Ferman'cığım da onun yoluyla, onun da eliyle tecrübe etmek bence çok kıymetli olsa
0: Estağfurullah.
1: gerek.
0: Çok kıymetli.
1: Ama zaten yani tabii ki sendeki cevher aşikar, herkesin, hepimizin gördüğü yolu bence çok açık yani. Bu zaten bizim tespitimiz değil, hakikat bu. Bence bunu
0: Teşekkür
1: güzellikle
0: ederim.
1: seyir izleyeceğiz yani. Ben de merak ediyorum nereye gideceğini.
2: Şimdi Coşkun da aynı artık menajerlik şirketiyle birlikte çalışmaya başladık ve muhtemelen birlikte böyle bu ekip bir gün bir rastlaşıp bir şeyler
1: Bir
2: yapacağız
1: şey
2: yani.
1: olacak kesin.
2: Kesin. Selin teşekkür ederiz
0: Ben
2: geldiğin
0: teşekkür
2: için.
0: ederim.
1: Ağzına gönlüne sağlık.
2: Şimdi ben sahnede bazen ona eşlik ettiğim bir parça neyi çalacaksın? Biz sana hangi parçada eşlik edeceğiz şimdi?
0: Ellerimde çiçekler.
2: Ellerimde
1: Oh,
2: çiçekler.
1: süper.
2: Coşkunum, içimden geldi bir şiir yazdım. Ben yazmadım da, şarkıyı yeniden yazdım. Selin'i şaşırtmak için her şeyi yapacağız elimizden geleni.

burada dağılıyorum işte. Coşkun. Onlar ipe sapa gelir şeyler hiç değil.

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda milli heyecan TRT'de yaşanıyor. 2002'deki üçüncülükten sonra ay yıldızlılarımız tekrar Dünya Kupası sahnesinde. Rakip Avustralya, tek hedefimizse galibiyet. Haydi Türkiye! Avustralya-Türkiye maçı yarın saat 07'de tabii TRT Radyo 1 ve TRT 1'de.

harmonikanın eşsiz ezgileriyle karşınızda olacağımız, Balkanların, Bosna Hersek'in gözde şehri Mostar'dan, Blagaj'dan hepinize merhabalar. Evet.

0: Sağ olun, var olun. TRT Müzik ekranlarında Ümitli Şarkılar'a hoş geldiniz. Bu haftaki konuğum, çok sevdiğim arkadaşlarım, değerli müzisyen arkadaşlarım, Kafadar bizlerle birlikte. Sağ olun, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Aa, şahanesiniz ya. Sizi gördüğüm için çok mutlu oldum ya, gerçekten. Timur'la özellikle daha bir, çok daha eskiden tanışıyoruz.
1: Evet,
0: cello kayıtlar o zaman. Timur, evet. Bugün bir kayıt var falan diye kardeşimi arıyordum, sağ olsun. Hemen gelirdi koştura koştura ve bütün duygusunu yansıtmak için de gelirdi stüdyoya, sağ olun. Tabii ki Hüseyin'le bugün Simayan tanışıyoruz ama yüzle tanışmış olduk. Özgen'le bugün tanışmış olduk. Her şey yolunda inşallah.
1: Yolunda abi.
0: Aa, çok şükür.
1: Öncelikle abi bu programda bulunmak, seninle aynı çatı altında müzik yapmak bizim için inanılmaz derece onur ve büyük bir gurur.
0: Sağ ol.
1: İyi ki programına bizi davet ettin. Çok
0: estağfurullah,
1: şeref duyduk abi.
0: Olur mu? Ya ben çok mutluyum gerçekten. Biz çünkü gerçekten eskiden Fuat abiler, Mazhar abiler, Sezenler, evet, Ajda Pekkanlar, evet, Tarkanlar, evet, geçtik. Ama senin geçmişe de baktım. Orada, evet, Tarkan var, Sezen Aksu, evet, var. Hep, evet, aynı yollardan geçiyoruz çok şükür. Tabii ki o starlarda hala varlıkların çok güzel, en yüksek zirvede devam ettiriyorlar. Sağ olsunlar. Çok tatlı. Tabii ki Hüseyin'le de konuşacağımız çok şeyler var. Özgen'le de sohbet edeceğiz. İyi ki geldiniz.
1: Çok
0: mutlu oluyorum gerçekten. Çünkü biz çok tatlı bir aşıyla bugünlere geldik. Yani nasıl bir aşı bu? Müzik sevgisiyle gerçekten gülen yüzle seve seve paylaşmaktan geldik. Ama bu jenerasyon tabii ki devam ettiğini görünce dayanamıyoruz. Biz çok mutlu oluyoruz. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz
1: çok
0: tekrar.
1: Sağ olun abi.
0: Sağ olun, var olun. Ben takip ediyorum. Her yerden, Instagram'dan takip ediyorum sizi. Ama bir şarkınız var ki kusura bakma. Çok tatlı gitmiş. Gerçekten çok mutlu oluyorum bunları duyunca. Onu mu seslendirsiniz acaba?
1: Abi.
0: Ben de seve seve dinlemek istiyorum sizi. Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.

0: unutamadım. Bu benim hatam, ne yapsam olduramadım. Alev alev yanıyor can kafesi, kesilir nefesi. Seni unutamam.
1: Helal olsun, helal
2: çok
1: olsun.
2: Teşekkürler.
1: Timur yüzüne bakıyorum senin, şarkı söylemek çok hoşuna gitmiş.
2: Evet,
1: vallahi. Ama çok mutlusun. O en çok en önemli yer orası. O şöyle söylerken ki o mutluluk şahane. Şarkı da şahane. Ben nakaratını biraz yakalamıştım ama şimdi full dinleyebildim çok şükür. Evet. Çok iyisiniz. Çok tatlı.
2: Sağ ol,
1: çok duygu var ya, çok önemli. Etki de varsa içinde. Bir de okuyan ve de eşlik eden. Abi, çok evet. Hoşuma gitti ya. Vallahi çok tatlısınız.
3: Çok sağ ol.
1: Peki bütün bunları yapıyorsunuz ama çok güzel. Buna bir isim de buldunuz yani. Bu tarzın bir ismi var. Modern arabesk. Takip evet. Ediyorum sizi.
2: Evet Selim.
1: Modern arabesk. Açalım o zaman Hüseyin.
4: Yani yıllarca...
1: Yıllarca.
4: Estağfurullah abi. Hani
1: sizin
4: yanınızda...
1: Yani sohbetteyiz ya ne olur. Biliyorum sağ olun.
4: Kendimizde yaşadığımız tecrübeleri bir araya getirerek daha farklı çalımlarla şarkıları yorumlamak istedik aslında.
1: Çıkmış i̇şte,
4: arabesk
1: ama.
4: Şarkıları daha pop aranjeyle
1: evet.
4: Yorumlamak istiyoruz. Öyle dendi, modern arabesk dendi. Bu da bizi daha
1: tatlı bir kıvam evet, çıkmış abi. Yani tatlı bir enerji, tatlı evet. Bir lezzet çıkmış. Çok hoşuma gitti. Timur'un ama özellikle söylerken ki yüz ifadelerine baktım böyle o kadar ya tamam biliyorum ben senin geçmişinde şimdi onların sohbetini de yapacağız. Celle Hoca aldığını klasik vesaire evet. O geçmişini evet. Biliyorum senin. Ama bu tarafta kesinlikle çok başka bir şey değil mi sahnede şarkı evet. Seslendirmek?
2: Çok
1: öyle yani. De başka bir efkar dağıtılıyor, başka bir lezzet çıkıyor. Onu yaşadığını görüyorum yüzünde senin.
2: Önce korkutucuydu abi.
1: Öyle mi diyorsun?
2: Evet abi. Çünkü

0: Ön tarafa hiç çıkmamıştı Gümit abi. Yani hep ben en son Ebru Hanım'a, Ebru Gündeş'in sahnesinde.
1: Selamlar olsun Ebru'cuğum.
0: Selamlar olsun abi. Selamlar olsun. Onun müziğini de az da olsa bir şeyde bulunmaya çalışıyordum cellomla. Ön tarafa çıktığın andan itibaren, hatta ilk sahnemizde birden dedim gerisini okudular ya Ümit abi, ben gözüm doldu. Hüseyin'e baktım, Özgen'e
1: Ah
0: baktım. Çok
1: canım
0: acayip
1: benim.
0: bir
1: Oh
0: duyguymuş.
1: be.
0: Gerçekten çok güzel bir duyguymuş.
1: Yani
0: Bir de
1: bir de
0: arabeste de, özür dilerim abi lafını böldüm ama, arabeste de o zaman Nilüfer albüm vardı. Müslüm abinin, Allah rahmet eylesin. O albümün yönetmeniydim ben abi. Murat Ambungan şarkılarının. O zaman bana Müslüm abi demişti. Hani o şarkıyı okumak istememişti aslında. Ben de özellikle söylemiştim Müslüm abiye. Abi bak bunu bir deneyelim. Nilüfer'i bir deneyelim ve
1: en
0: o evet abi,
1: sevdiklerimden
0: ben
1: biliyor musun?
0: arabeski öyle hani
1: Bunu da yeni öğreniyorum bu
0: evet
1: arada. Murat
0: evet
1: Ambungan'ın
0: evet
1: o
0: abi
1: yazdığı o
0: evet abi
1: albümde ben
0: evet
1: bayılırım o albüm.
0: evet
1: Müslüm
0: abi
1: Baba'ya bu yani canım benim ya. O kadar güzel şeyler bıraktı
0: evet
1: ki.
0: abi
1: Ama bu gece Müslüm'den de
0: evet
1: geçeceğiz değil mi?
0: abi evet
1: Yapacağız.
0: geçeceğiz kesinlikle
1: Vallahi
0: abi.
1: bile. Çok güzel, çok tatlı zamanlar. Ben bilmiyordum orada yönetmenlik yaptığını.
0: O albüm
1: Bayıldım o işe
0: yönetmeni
1: ben. O
0: evet
1: albüm
0: abi.
1: bende vardır.
0: Evet abi.
1: Ah Müslüm. Çok özellikle Nilüfer şarkısına bayıldım.
0: Nilüfer'de.
1: İyi ki de dönem. Benim en sevdiğim şarkılardan bir tanesi. Ve sahnede de son 8 yıldır falan okuyorum o
0: Ve
1: şarkıyı.
0: oradaki ben
1: Muhteşem.
0: bir cello solosu çalmıştım abi oraya. Hatta o zaman Müslüm abi de şey demişti. Bir dakika dedi. Gel buraya dedi. Levent'le bir stüdyodaydık abi. Otur bakalım dedi. Bana o çaldığım soloyu ağzından tarif etmişti. Bunu da dedi
1: Aa,
0: böyle
1: tabii
0: çal
1: öyle
0: dedi
1: var.
0: şef dedi. Ve öyle de olmuştu abi zaten.
1: Müzisyenlikten özellikle mesela bas gitar çalan arkadaşlarımız Levent Yüksel mesela bas
0: Evet,
1: gitaristin
0: evet.
1: Harun Kolçak da bas gitaristin aslında onunla da bir de oraya geçmişe
0: Evet,
1: gidersek
0: evet, evet.
1: müzisyenler de enstrümanları ellerinden aldıkları anda bir anda mikrofonu verirsen bir tuhaf olabiliyor değil mi?
0: Ben
1: O zorluğu
0: işte.
1: yaşadın
0: O
1: mı?
0: benim abi işte.
1: Aa,
0: Abi sahnede yapıyorum.
1: yıllar yılı.
0: Mikrofon ayaklığı tutuyorum. Ona bir şeyler yapıyorum. En
1: Tabii.
0: sonunda birisi beni, abi dedi sen ne yapıyorsun dedi.
1: Eller
0: Eller
1: burada değil mi? Hep
0: cello'yu
1: burada.
0: arıyorum
1: Ya
0: abi, cello'yu
1: canım benim.
0: arıyorum.
1: Ah
0: Ama
1: anlamaz
0: şimdi
1: mı?
0: en sonunda artık dayanamadım. Dedim ki ya ne olur iki şarkıda, üç şarkıda sahnede çalayım.
1: Değil
0: Hani
1: mi?
0: evet çalıyorum ve
1: Bugün
0: mutlu olan
1: isterdim
0: evet
1: ama
0: abi.
2: ziyade sanki çello sarılıyor gibi
1: öyledir
2: yapıyor.
1: ama ya
2: Çello
1: aşk,
2: gibi.
1: yemin ederim ben de yani bir gitar çalmayı biliyorum diyemem kendim ama eserlerimi çıkartacak kadar bunu yaşatacak kadar bir çalabiliyorum. O öyle oluyor gerçekten geçen zaman içerisinde. Ben de baktığım zaman böyle bir bakıyorum gitara falan. Canım benim diyorum. Dünyanın en tatlı çocuğu sensin ya. Yıl
0: Evet.
1: arkadaşı
0: Evet
1: biliyorsun.
0: abi.
1: Biliyorsun değil mi?
0: Evet abi.
1: Çok da
0: Evet.
1: iyi bir arkadaştır.
0: Evet.
1: Çok da iyi bir arkadaştır. O zaman ben böyle bir geçmişe gideyim.
0: Tabii.
1: İlk beste söz yazmaya başladım. Deniz Arcak yapmıştık. 1992 senesi Zehrettin albümü. Deli ettin beni.
0: Evet.
1: Orada bir de Vurur diye bir şarkı vardı.
0: Evet.
1: Slow bir şarkı. Benim aslında profesyonelle geçişimin evet imzalarından ilki olabilir. Ozan Çolakoğlu bestesi. Söz benimdi. Vurur. Onu bir okuyayım
0: Evet.
1: oralara bir gidelim.
0: Ozan
1: Bakalım ne
0: abiye de
1: olacak.
0: selamlar olsun
1: Ozan
0: buradan.
1: Çolakoğlu.
0: Evet.

0: Çok sağ olun, var olun. Sağlık abi. 22 yaşındayım. Yazdığım bir şarkıydı. Deniz Ercan'a sevgiler olsun. Ve Erol Köse'nin de ilk yaptığı işti. Bu şarkıdan sonra prodüksiyon işine geçmeye karar verdi. Erol'cum öpüyoruz. İyi ki de öyle yaptın. Şahane gittin. Çok iyi gittin.
1: 22 yaşında nasıl oluyor peki bu şarkı?
0: Ben de bilmiyorum nasıl oluyor. Ya şöyle bir şey. Bu aslında tamamıyla birikim işi. Ben çok ufak yaşlarda hikaye yazmayı çok severdim. Hikayeye çok büyük merakım vardı. Sonra şiire ve edebiyata çok büyük merakım oldu. Çok şair karıştırdım. Bu tabii hevesli olan bir şey. Merak ediyorsunuz. Sonrasında bir tanıştığımız abilerimiz oluyor. Onlardan da Masal Padoskan, Sezen Aksu, Sezen Hanım daha doğrusu. Orhan Gencebay'a geleceğim. Oraya geleceğim. Ah, ne zamanlarmış gerçekten de. Ama tabii ki bunları yeni zamana da taşımak da gerekiyor. Ben de işte best of yani eski şarkıları tekrar bir yere getiriyoruz. Başladık da tabii ki devam da ediyor çok şükür. Onlar da olacak. Ama tabii ki dijital çağ. Çok acayip bir zaman. Siz de orada varsınız. Özellikle Özgen'e soruyorum çünkü Özgen en genç aramızda. Özgen kaç doğumlusu merak ettim.
2: 96.
0: 96 mı? Ay çok şahane ya. Vallahi müthiş ya. Çok o kadar şahane bir şey ki. 96 bende hicran var. Orada başlamıştık. Ama şimdiki tabii ki zamanda biz oralara da gidiyoruz. Onları da konuşacağız. Analog o birinç makara bantlardan geldik. O bir zamana geldik. Kesinlikle çok önemli. Siz de orada hareket halindesiniz ve çok iyi takip ediyorsunuz. Tabii ki biz bizim kuşağımızdan bu yana teknoloji çok iyi gelişiyor. Bunun faydaları çokça var. Bundan yararlandığınızı düşünüyorum. Sosyal medyayı kullandığınızı da düşünüyorum. Ben son 5-6 yıldır asılıyorum ama tabii normal biz...
3: O noktada Özgen yönetiyor
0: Özgen
3: zaten.
0: Mi?
3: Evet
0: aa,
3: abi.
0: Süper.
3: En iyi bilen o çünkü abi içimizde.
0: İşinize yarıyor ama
3: evet,
0: değil mi Özgen?
3: Kesinlikle.
0: Peki onun dışında yani ben Instagram'a bir 6-7 yıl önce eşim birazcık dedik Ümit artık buralara girmen lazım falan. Ben Twitter vesaire. Twitter'ı mesela neredeyse hiç kullanmıyorum. Artık adı değişti. Artık oralarda ben de yokum. Yani kendimi sıcak sıcak tarif edebileceğim, samimi bulduğum bir... Oraya biraz alıştım, Instagram'a alıştım. O yüzden soruyorum. Tabii ki bize sadece dijital şeyde de çok etkili oluyor. Bizim eserlerimizin yayınlanması çok büyük etkisi var. Orada eminim diğer müzik mecralarını da kullanıyorsunuzdur. Orada şarkılarınızın duyulması da tabii ki çok büyük değil mi? Orada çok büyük.
3: Zaten abi içerdiği yani bize bazı içerikler sunuyor Özgen. Onlardaki önemli nokta şeyi anlıyoruz. Samimiyetmiş aslında abi.
0: Samimiyet değil mi?
3: Evet abi.
0: Bir eserde etki varsa...
3: Yani abi otur ve çal söyle abi. Yani değil normalde mi? Birbirimize nasıl bir aradayken evet, nasıl müzik yapıyorsak evet, onu yansıtabildiğin noktada evet abi.
0: Değil mi?
3: Ve zaten bazı videoları siliyor o yüzden. Değil abi mi? Yok bu aa, olmaz bir daha hadi bir daha abi.
0: Falan. Oralara benim de birazcık kafam evet, basmıyor. Vallahi ne yapayım ama yani tabii ki kesinlikle dediğim 96 şahane bir. Yani o sen kaç dedin?
1: 82'liyim abi.
0: 82 işte oralar kuruluyor. Türk sen nereye şey gidiyoruz 96 82?
3: Sen Türk havalarında şey var ya abi. İşte
0: tamam, tabii,
3: şeyini
0: peki,
3: yapıyorsun ya yerleştiriyorsun ya. Özgen diyor ki abi çekinliği yaptım yapmadım. Bana böyle yapıyor biliyor musun Ümit abi bak.
0: Öyle mi?
3: Şimdi onun bir doğum tarihi var ya. Benimkisini söylediğim zaman şöyle bir şey yapıyor bak. Elini 3 defa indiriyor.
0: Öyle
3: doğum
0: mi?
3: Tarihine gelene süper, kadar.
1: Çünkü abi ben bir kere dokunuyorum zaten direkt süper, benim doğum tarihim.
3: Geliyor. Tarihi. Benimkisi de 3 defa.
0: Şimdi hemen değiştiriyorum. Biraz geçmişe gidelim biraz. Müslüm Gürses severiz herhalde değil mi?
3: Tabii ki abi.
0: Bugün sizde kesinlikle var onlar. Burhan Bayar besteleri, evet, Ali Tekindirler, evet Hamza Dekeliler. Oralara bir gidelim mi?
3: Gidelim abi.

0: Çok eşeğin, çok eşeğin. Beni bir anda çocukluğuma götürdünüz vallahi billahi. 1985-86'ydı galiba bu albümlerin çıktığı zamanlarda.
1: Küskünüm albümü.
0: Küskünüm albümü değil mi? Çok güzel. Bu beni bir anda coşturdu, ben sana söyleyeyim.
2: Evet abi.
0: Diyorum ki bir şarkı daha var. Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde. Bir türlü kendimi avutamadım. Ama bu Burhan Bayar
2: evet
0: bestesi
2: abi.
0: Değil mi? Bu
2: evet,
0: bir önceki
2: evet,
0: şarkı
2: evet,
0: da
2: evet. Abi.
0: Burhan abicim iyi ki varsın canım benim ya. İyi ki varsın. Ne güzel eserler bıraktınız. Ali Tekin Dürer değil mi?
2: Evet,
0: ben de oturuyorum
2: evet,
0: değil mi?
2: Evet, evet, abi.
0: Ah canım
1: Ümit
0: benim.
1: Ümit abi bu...
0: Ben hatırladığım kadarıyla... Pardon. Gideyim çok özür dilerim. Lafını ölmeyeyim.
1: Estağfurullah abi. Bu iki şarkı da Küskünüm albümünde.
0: Değil mi? Çok iyi şarkı. Çok
2: İkisi
0: iyi
2: de abi.
1: Seni
2: abi,
1: yazdım. Çok Küskünüm.
0: Evet,
2: evet, evet. Küskünüm de var.
1: Kaç kadeh kırıldı, hasret
0: çok,
1: rüzgarları.
0: Çok iyi, çok iyi.
1: Hepsi
0: abi,
1: aynı,
0: çok
2: aynı, aynı albümde, evet abi.
0: Şimdi o zaman bu kaç kadeh kırıldığı, ben hatırladığım yerlerden gireceğim.
2: Beraber cevap.
0: 1986'dan hayatımda hiç okumadım sahnede ama elimden geldiği kadar eşlik edeceğim.
2: Estağfurullah.
0: Müslüm hatırlayarak. Müslüm Baba, çok yaşa şarkılarla.

0: Şahanesiniz ya valla. Muhteşem bir enerji. Süper süper. Çok iyi ya. Teşekkür ediyorum gerçekten. Ağzınıza, nefesinize, canınıza sağlık. Teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederiz. Sağ ol abi.
0: Hüseyin'cim, dizi müzikleri, film müzikleri, çalışmaların var, festivaller var. Festivallerde yer almışsın yıllar önce, hatırlıyorum onu. Oradan bu tarafa doğru geçtik.
2: Evet abi, bir İtalya'da önemli bir festivalde biz Türkiye'den 4 müzisyen katılmıştık. İtalya'daki senfoni orkestrasıyla. Daha sonra onları da Türkiye'de ağırladık, yine konserler verdik. Dizi müziklerinde de işte sevdiğimiz arkadaşlarımızın, abilerimizin yaptığı dizi müziklerinde klarnetimizle eşlik etmeye çalışıyoruz.
0: O zaman size güzel bir şarkı söyleyeyim diyorum. 1998 evet, senesinde tatlı bir şarkı yazmıştım, Vazgeç Gönül. Değil mi, onu söyleyelim ya, değil mi? Bir Vazgeç Gönül yapalım. O yıllara ben de gideyim.

Çok yaşayın ya. Sizler de güzel bütün bu şarkılar. Ben hızımı alamadım ama sana pas edeceğim bu sefer. Şahane bir slow şarkım var biliyorum. Cengiz Kurtoğlu okudu bu şarkıyı. Çok da yetti. Cengiz abicim selamlar, saygılar selamlar olsun. Ne güzel ettin bu şarkıları okumakla. Yıllardır 40 yıldır 50 yıldır, 50 yıldır devirmek çok zor iş. Çok da güzel başardılar. Bir de senin sesinden diyor adamım. Kapadar'dan, Timur'dan diyor adamım solist olarak.

umurunda değil. Kim duyarsa duysun, varsın olsun, kim görürse görsün. Bırak gitmeyi, kolay mı sanıyorsun?

duyarsa duysun. Varsın olsun arkadaş, kim görürse görsün. Bırak gitmeyi, gitmek hiç kolay değildir arkadaşlar.

0: Çok iyi, çok yakışıyor ya. Gerçekten yani ekip çok tatlı olmuş gerçekten. Çok sağ ol süper. Abi. Bir de bir Hakan Altun'un bir şarkısı vardı. Telefon değil mi?
1: Hakan abi.
0: Ondan 19. Hakan'cığım öpüyoruz, çok tatlı adamsın. Çok seviyoruz seni. Güzel şarkı. Ama bir de senin sesinden duyuyorum.
1: Tabii abi.

0: Evet abi.
1: TRT çok müzik haklı. Ekranlarında ümitli şarkılarda ümitli ve tatlı bir nefes, tatlı bir zaman geçiriyoruz. Çok sağ olun. İyi ki varsınız gerçekten.
2: Sen de öyle.
3: Sen de öyle. İyi ki varsın.
1: Bir tane soru soracağım size. Şimdi bir grubuz. Grubu bir arada tutmak çok zor iştir. Bir arada anlaşmak, arkadaşlık çok önemli. Eserleri paylaşmak. Peki geldi 5-6 şarkınızı. Arkadaşlar yani bir şarkıyı seçeceğiz. Şimdiden buna devam edeceğiz yolumuzu ama acaba hangi şarkı dediğinizde nasıl bir sistem işliyor? Orası çok tehlikelidir. Bence bunu okumalıyız, bence bunu falan dediğiniz zaman orada bir nasıl bir sistem işliyor onu merak ettim.
3: Aslında çok bu konu bizde problem olmuyor abi.
1: Olmuyor değil mi?
3: Evet.
1: Sohbetlerde arkadaşlar.
3: En az problem olan mevzu bu abi.
1: Değil mi?
3: Genelde aynı şarkıya yani mesela iki şarkı, üç şarkı arasından seçmemiz gerekirse çok enteresan. Bilmiyorum niye, hani siz daha iyi bilirsiniz. Çok tecrübeli insanlarsınız bize göre ama genelde en kolay başardığımız şey bu olabilir yani. Genelde üçümüz aynı şeyi hissediyoruz abi. Evet. Budur diyoruz. Tabii ki ara sıra farklı fikirlerimiz de mutlaka oluyor ama genellikle bu konu üçümüzde ortak içimizden aynı şey geliyor. Evet.
1: İyi ki geldiniz, ne diye ettiniz. Hüseyin'cim çok teşekkür ederim, Timur'cum çok teşekkür ederim, Özgen'cim çok sağ olun. Kafalar hakikaten çok tatlılar, çok şahaneler. İnşallah enerjiniz de böyle devam edecek ve konserleriniz de devam edecek hiç durmadan.
0: İnşallah abi.
1: İyi mi? Çok teşekkür ederim. Bir sonraki ümitli şarkılarda tekrar görüşmek dileğiyle. Seyfi'ye tekrar sizi konuk etmek çok isteriz. Kendinize iyi bakın.

müziği tarihinin en güçlü bestecilerinden biri olarak anılan tambur sanatçısı ve söz yazarı Refik Fersan, 1893'te İstanbul Şehzadebaşı'nda doğdu. Küçük yaşlarından itibaren müziğe ilgi duydu Refik Fersan. Tamburi Cemil Bey ve Leon Hancıyan'dan musiki dersleri aldı. İstanbul Konservatuvarı'nda tambur hocası, Riyaseti Cumhur Fasıl Heyeti'nde şef olarak görev yaptı. İlk planı 1927'de yayımlayan, yapıtlarında usul hakimiyetiyle özgün tavrını ortaya koyan Refik Fersan, Bir Neşe Yarat Hasta Gönül, Sen de Biraz Gül, Rüzgar Uyumuş Ay Dalıyor, Düştü Enginlere Birinci Hüzün gibi birbirinden özel yüzlerce esere imza attı. 13 Haziran 1965'te aramızdan ayrılan Refik Fersan, tamburuyla Türk müziğinin sınırlarını çizerek her biri başyapıt niteliğindeki eserleriyle bir ekol oldu.

0: Ekranı başında bizleri izleyen TRT Müziği'nin çok kıymetli seyircileri. Bu hafta yine bir sandıktaki türkülerle sizlerle beraberiz. Kim konuğum? Konuğum sosyal medyadan da çok yakinen takip edilen asrın en iyi söz yazarlarından, ozanlarından. Benim de aynı zamanda akrabam. Kıymetli aşığımız, kıymetli ağabeyimiz Sayın Sıtkı Eminoğlu burada. Üstad hoş geldin, şeref verdin.
1: Çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Çok memnun oldum sizinle ve arkadaşlarla beraber olmaktan.
0: Biz teşekkür ettik.
1: Yolunuz, bahtınız açık olsun.
0: Üstad, seni tanımadan önce hasbihal edeceğiz zaten. Dedim ya, sosyal medyada çok da sevilen, benim de çok sevdiğim güzel bir şiiriniz var. O şiiri peşinden de güzel bir türkü rica etsek.
1: Benim başım üstüne. Hani Nasrettin Hoca'ya demişler ki, hocam millet çok ihtiyacım var, bana biraz para ver, biraz da mühlet ver. Demiş, kurban param yok da mühlet ne kadar isterseniz veririm.
0: Eyvallah, buyurun üstad, buyurun.
1: Olur ya gün gelir ölürsem eğer. Ayrılma ilk gece, kal mezarında. Yar senin uğrunda ölmeyi değer. Ağıtlar yakağla, gel mezarında. Sabahtan tararken siyah saçını getir mezarıma, koy bir kaçını. Çiçeğim yok diye çekme içini. İstemem ben sensiz gül mezarımda. Hak'tan gayrısından ben af istemem. Cevher tanımayan sarraf istemem. Matem tutma, siyah çarşaf istemem. Giy beyaz gelinlik gül mezarımda. Ben ölünce karaları bağlarsın, feryat eder can hevini dağlarsın. Bayramda ziyaret eder ağlarsın. Olur gözyaşları sel mezarımda. Yeter Eminoğlu bir yüzün gülsün, bendeki bu derdi eller ne bilsin. Senden son bir ricam, son arzum olsun. Bir Fatiha oku, sal mezarımda.

0: Üstadım kalemine sağlık. Ağzına sağlık.
1: Eyvallah.
0: Eser sana ait.
1: Bana ait.
0: Ustam kaç tane eserim var?
1: Bilmiyorum.
0: Yani kitap falan?
1: Atatürk Üniversitesi kitap yaptı. 600 tane şiir verdim ama onların bir standart var. 300 şiir koydular. 5-10 tane tez yapıldı. Şu anda da büyük bir yüksek lisans tezi yapılıyor. Kısmet olursa ömür gittikten sonra herhalde meşhur olacağız.
0: Yok yok, Allah uzun ömürler versin. Şimdi ben de rahmetli Reyhan'ın fanatik bir hastasıyım.
1: Eyvallah.
0: Ben de Atatürk mezunuyum. Dilaver Düzgün hocamız vardı. Doçent, profesör oldu.
1: Yakın tanıdığımız.
0: Hocamız tabii. Reyhani Üstad'ın kitabını yaparken.
1: Aynı ölçüde. O onların bir standardı var. Yapılan çok, kitap da benim de aynısı.
0: Sanatsal çok değeri var. Ben hala imzalı kitabı var bende. İçinde evet. De yani üniversitenin bu konuya el atması gelecek kuşaklara ciddi anlamda destektir. Ben takdir ediyorum.
1: Eyvallah. Ama şimdi şöyle bir şey diyelim Ercan Bey. Bizim özümüz, kültürümüz.

0: geleneğimiz, bir milletin özü, kültürü, geleneği, örf, ananesi yoksa o millet yıkılmıştır.
1: Aynen
0: Dilber
1: öyle.
0: Hoca, benim yaşım da 74 ya, ben de artık
1: Ustam o kadar oldun mu?
0: finalin
1: Yok yok, Allah uzun. Yatan ölmez, yeten ölür.
0: sonundayım. Tabii, Reyhani ustaların, Mevlid ustaların, Mustafa Ruhani Usta, bunların hepsi benim ustalarım. Hepsine Cenab-ı Allah gani gani rahmet eylesin. Onların çok iyi zamanı. Biz o zaman çıraktık tabii. Dilaver Hoca kahveden ayrılmaz diyeyim. Ölçüyü, geleneği, kültürü çok iyi bilen birisidir. Selam olsun kendisine de.
1: Hürmetle saygıda sunuyorum kıymetli hocam.
0: Kitap yaparken de sağ olsun Mehmet Altınışık diye bir kardeşimiz, onun asistanı bilirsiniz. Onun şeyi var, Dilaver Hoca'nın tabii kontrolü altında. Layık gördüler, Allah razı olsun. Ama şunu diyorum ben, Edebiyat Fakültesi diye bir kurum var bildiğiniz gibi. Bu ne iş yapar? Bu da edebiyat.
1: Fazlası, fazlası. Üstadım, hasbihal edeceğiz. İzniniz olsa bir türkü de ben okuyayım.
0: Benim başım üstüne. Zevkle dinleyeceğiz.

0: Ağzına gönlüne
1: Teşekkür
0: sağlık.
1: ederim. Ellerinden
0: Canım benim.
1: öpüyorum.
0: Allah
1: Emrah'ın bir
0: bağışlasın
1: türküsü.
0: seni.
1: Aşık
0: Evet.
1: Emrah'ın. Yani bizim Emrah'ın değil, Aşık Emrah'ın. Kıymetli Üstadım, hiç ara vermeden önce şunu sorayım. Ben biliyorum da seyircilerimiz de bilsin.
0: Evet.
1: Sıtkı Eminoğlu Ozan'ımız kimden feyiz aldı? Yani kimleri örnek aldı? Ben biliyorum Mevlid İhsaniler, Reyhaniler,
0: Evet.
1: Gülhaniler sizin kuşağınız, Ruhaniler.
0: Ankara'da Kültür Bakanlığı'na imtihana gittik bir.

0: Nevi. Belge veriyorlar, kart veriyorlar. Ehliyet daha doğrusu. Orada bir aynı soruyu sordular. Dedim ben Reyhan'ı tanımasaydım aşıklığı sevmezdim.
1: Babanıza rahmet.
0: Şiiri de Mustafa Ruhani ile tanıdım. Yani daha doğrusu Reyhan Usta Erzurum'u terk etti. Mevlüt Usta terk etti. Üstad Mustafa Ruhani ile başa baş kaldık.

0: bir arife hizmet.
1: El almayınca.
0: Almadan olmuyor.
1: Ustam sırada ne var?
0: Yine bana ait. Zamanımız kısıtlı ya. Ustalardan bir tane okuyacağım Mustafa Ruhani Ustam'dan.
1: Buyurun ustam. Buyur.
0: Gizli kalsın diye bir eser.

Yaradanım hoş yaratmış cismini, gönlümün köşküne astım resmini, sayıkladım durdum yarın ismini. Allah'ın seversen sır gizli kalsın.

Sevdasını çektim, çile demedim, bülbüle demedim, güle demedim. Kalbimde sakladım, ele demedim. Bırak gönlümdeki yar gizli kalsın.

0: Kıymetli üstadım, elin yanağından bizden öyle değil. Eser ne güzel eser. Benim olmayanı ben neydim? Bu da size ait herhalde.
1: Şimdi evet, bana ait. Ozanların görevi, halkının tercümanı. Görevi o, misyonu o. Halkıyla dertleşecek, halkıyla mutlu olacak. Geçmişte ustalar, ozanlar, o zaman medya yok, medya görevini yapmışlar. Yeri gelmiş doktorluk görevi yapmışlar, yeri gelmişler camide cemaata namaz kıldırmış, cenaze yıkamışlar. Ozanlar bu, ama geliyor ki bu 5000 yıllık geleneği biz biraz günümüzdeki ozanlarımız biraz dejenere ettik ama...
0: Sizden el alan var mı üstadım? Yetiştirdiğiniz kimse var mı?
1: Var bir iki tane genç kardeşlerimiz her durumda.
0: Olsun.
1: Elbette ki Reyhaniler, Mevlid Ustalar, Çobanoğlu, sizin tanıdığınız işte Mustafa Ruhani, Şeref Taşlıova, Allah gani gani rahmet eylesin. Ondan evvel Emrahlar, Sümmaniler, Seyraniler, Karacaoğlanlar nerede?
0: Ne diyordu Reyhani Baba? Sarsaklar dünyaya çok gelir gider, Yunus Mevlanalar az gelir gider.
1: Evet.
0: Üstadım, iznin olursa bir tane de ben okuyayım.
1: Buyurun, memnuniyetle. Buyurun, ben de dinleyeceğim sizi. Eyvallah, hadi. Buyurun.

0: Mulis Akarsu. Allah gani gani rahmet eylesin.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Üstadım.
1: Bu gelene her kim eme gittiyse,
0: amin,
1: kimin
0: amin.
1: Eserleri kaldıysa.
0: Ruhani Baba dedin ustam. Ruhani Baba'dan bir şiir alalım.
1: Evet.
0: Peşine de senden bir türkü alalım mı?
1: Tamam.
0: Buyurun üstadım, buyurun.
1: Sevda dünyasının dem deryahına gönül verdim, baş bağladım, olmadı. Beşeri alemin karar yahına barış adlı kuş bağladım, olmadı. Olmayınca hasret kaldım arzuma, ah çektim elimi vurdum dizime. Ağladım, ağladım, sızladım iki gözüme. Kan karışık yaş bağladım, olmadı. Ağlarım, sızlarım, söylerim tabi, İgidi öldürür vicdan azabı. Arımdan yüzüme utançlık abi, beş üstüne beş bağladım, olmadı. Olmadı ruhani olamıyor da, eğer kolaysa dayan bu derde. Güçlü neredeyse haklılık orada. Kimi kime eş bağladım, olmadı.

0: Usta zaten yeterince sosyal medyada ağlatıyorsun. Diyorum ozanlar benim ömrümü yedi. Yani Allah
1: Şimdi
0: eksikliğinizi vermesin. Son kıtada söylediğini mümkünse bir rica edebilir miyim?
1: Eminoğlu sevda sığmaz satıra. Bu kelimeyi bir yerden esinlendim, Reyhan Usta'dan. Reyhan Usta diyor ki, sevdiğim istemiş benden hatıra, gözlerimden yaş vereyim götürün. Sevgi kelimesi sığmaz satıra, defterimi boş vereyim götürün.
0: Anlatacak bir şey yok.
1: Yani 60 kıta şiir yazmaya gerek yok, yeter bir dörtlük.
0: Ne dedin üstadım orada son kıtada?
1: Eminoğlu sevda sığmaz satıra, kervanların gücü yetmez götüre. Bir mendil görnermiş demiş hatıra. Özlersen yüzüne sür kokusunu.
0: Kalemine sağlık. Ellerden öpüyorum. Bu arada
1: eyvallah.
0: Erzurum'dan geliyorsun. Erzurum derken benim de üniversite yıllarında şuraya kadar emeği olan Erzurum'un en iyi sanatçılarından Hüsamettin Ceylan. Ben Hüsamettin abinin burada...
1: Selam olsun Hüsamettin'e. Hüsamettin de benim gibi aşağı yukarı aynı emsalız. O da yaşlandı.
0: Çok emeği var bana.
1: Eyvallah.
0: Onun, şimdi sağken kıymet bilmek lazım. Onun bir türküsü var. Gözünün yeşiline bin aşık feda olsun.
1: Ama bir dörtlük hatırıma geldi Emrah Baba'dan. Emrah diyor ki, hey Emrah, bu remzin keşfine delil, eğer insanısan öz haddini bil. Meşhurdur dillerde söylenir, ey dil, sağ iken bir şahsın kadri.

0: bilinmez. Öldükten sonra lan amma da sanatçıydı be.
1: Yok, biz Aşık Veysel'leri, Reyhanileri, Mahsunileri öldükten sonra
0: Sonra
1: aynen. Bunun yakın şey, yakın zaman Erkan Ocaklı olsun, aynen, Kazım aynen. Koyuncu olsun, onlar ozan değil, sanatçı.
0: Eyvallah, doğru.
1: Arkadaşlar,
0: bir ölenlerin hepsine gani gani abi, rahmet
1: Müslahmet
0: olsun.
1: Müslahmet Ceylan'ın bir eserini okuyalım. Diyor ki, işte ben gidiyorum, senin muradın olsun. Sana verdiğim emekler benim sadakam olsun diyor. Artık yani diyor, burada bir şey yapamadım, verdiğin ya da hakkımı sorarım. Buyurun arkadaşlar.

0: Yaşa ki sürüne. Kıymetli üstadım, hiç ara vermeden TRT müzik severlere senden güzel bir türkü daha alalım.
1: Eyvallah.
0: Buyurun.

0: Can ustam, can. Ağzına kalemine sağlık usta. İnsanlar salise salise yaşlandıkları için, şimdi aynaya bakan adam 5 tane kendine bakmasa, birdenbire baksa, ben şunu biliyorum rahmetli dedemden, gönül hiç ihtiyarlamıyor değil mi?
1: Ömür geçer ama gönül kocalmaz, 100 yaşında yine meydan gözetir. Şenkayalı Nihani Baba'nın sözüdür. Reyhani'nin gitmiş, Reyhan evet, Usta o zaman 30 yaşlarında, Nihani 70 yaşında. Yani Reyhani demiş ki, ya yaşlandın artık sen benimle atışma yapamazsan, o da öyle demiş. Elif her bir mahrec ile hecelmez, aşıklar yorulmaz, durmaz, dincelmez. Oğul ömür geçer ama gönül kocalmaz. 100 yaşında yine meydan gözetir.
0: Aynen öyle, aynen. Ağzına kalemle...
1: Cümle ecdada Cenab-ı Allah gani gani rahmet eylesin.
0: Amin. Bu arada usta, yani 24 sene önce senin üniversitede, 25 sene önce, maşallah değişen bir şey yok yani.
1: Teşekkür
0: 74
1: ediyorum.
0: 74 deme.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sizin güzel görünüşünüze. O zaman yine bir dörtlük hatırıma geldi. Mecbur hatırlatmada yarar var. Sümmani Baba'nın torunu Hüseyin Ebu. O da benim ustamdır. Selam olsun ustama da. Onun bir şiirin bir dörtlüğünde diyor ki, güzellerin güzel olur kelamı, güzellerin güzel yazar kalemi, güzel olan güzel görür alemi, güzellerin bakışı da güzeldir. Güzel baktın, güzel gördün. Teşekkür ediyorum. Allah canına sağlık versin.
0: Ustam ellerinden öpüyorum.
1: Gözlerinden
0: öpüyorum. Erzurum'dan buraya kadar başımızın üstüne şeref
1: Allah
0: verdin.
1: Razı olsun.
0: TRT ailesine de hoş geldin.
1: TRT camiasına gönülden teşekkür ediyorum.
0: Bize söyleyeceğim bir şeyler varsa alalım ustam.
1: Ne diyeyim? Yaşımız geçti. Yeniden gelen sizin gibi gençler bu ecdat kültürünü yaşatmasını istiyorum. Benim yaşım 75, tamam bitti artık. Maç bitmiş, uzatmalar oynuyoruz.
0: Yatan ölmez.
1: Amenna, ondan şüphemiz yok da, ölüm hak, ondan da itirazımız yok. Ama günümüzün gençliğine baktığım zaman, zaman zaman üzüldüğüm oluyor. Niye? Benim Türk milleti, onların hepsi benim evladım, torunlarım, kardeşim. Kardeşimin çocuğu, amcamın çocuğu benim, onların hepsi benim. Bir tanesinin ayağının taşa değmesini istemiyorum.
0: Allah size sağlık, sağlık versin. Ustam izin olursa bir fotoğraf ile, değil mi? Ekranı başına bizi izleyen değerli TRT müzik severler.
1: Herkese selam olsun.
0: Bu haftaki programımızı güzel bir fotoğraf ile bitiriyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.

0: Bayanlar Baylar, bu hafta Sinan'la sahnede ilk konuğum Doruk Aslan.
1: Ben de yoluma giderim, ezdirmem kendimi.
2: Tahtanın önüne alırlardı beni böyle. Sınıf öğretmenim, diğer öğretmen arkadaşlarını da getirirlerdi bana. Böyle onlar da dinlerdi. Çocuk yaşta şu yeteneğe bak falan.
0: Şimdi Bayanlar Baylar karşınızda güzel sesi ve güzel duruşuyla Feryal Sepin Sinan'la sahnede.
1: Sen de açsam da gözü.
3: Cenk diyor ki, bir hafta süre veriyorum sana, eline de bir repertuar veriyorum diyor. Bu ses kesinlikle şarkı söylemeyin diyor ve öyle başlayan bir serüven.
0: Çok enteresan ya.
4: Sinan'la sahnede yarın TRT Müzik'te.

Sevgili izleyenlerimiz, Serkan Çağrı sahnesine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine yeni bir programda sizlerle birlikte olmaktan oldukça mutluyuz. Bugün en güzel türküler, şarkılar, yeni dönemin yeni şarkıları, yani aslında şarkıların tüm çeşitlerine elimizden geldiğince uzanmaya çalışacağız.

0: yazmış.
1: Diskografinin bu yolculuğunda hem besteleri hem de yorumlarıyla Türk pop müziğinin başarılı temsilcileri arasında yer alan Fettah Can'layız. Fettah Can ilk olarak 2009 yılında Hazine adlı şarkısını 3 farklı versiyonuyla piyasaya sürdü ve 2010 yılında şarkıyla aynı adı taşıyan Hazine adlı ilk albümünü çıkardı. Oysa

2012'de ikinci stüdyo albümü Aklımda Kalanlar albümüyle müzik kariyerine devam eden sanatçı 10 şarkının yer aldığı albümün çıkış şarkısı olarak sözü ve müziğine Alper Narman'la birlikte imza attığı Bu Aşkın Katili Sensin'i seçti.

0: olurum.
1: 2015 yılında Delirme ve Yalan Bu Dünya teklilerini piyasaya süren sanatçı, 2016'da 10 şarkının yer aldığı Sen En Çok Aşksın adlı 4. stüdyo albümünü yayınladı.

2018'de Kala Kaldın Mı ve Aradığım Aşk teklilerini yayımlarken 2019 yılında Bırak Ağlayayım adlı teklisini piyasaya sürdü.

2021 yılında Siyah İnci adlı teklisini dinleyiciyle buluşturan Fettah Can, 2022'de Nasıl Durumlar isimli şarkısını yayımladı.

0: Hoş geldin Beray.
1: Hoş bulduk.
0: Beray Gökçen.
1: Evet. 5. single'ı giden bizdik. Bunda bir hikayesi var. Dramatik bir hikaye. Aynı dönemde ilkokul arkadaşımı trafik kazasında ve hocamı kaybettim. Of.

0: Seninle yıllar sonra TRT Müzik ekranlarında TRT ailesiyle buluşmak hakikaten çok güzel.
1: Artık kavuştur bizi, artık kavuştur bizi. Yeri göğü yaratan, ay yeri göğü yaratan.
2: Züleyha ile Sınırsız Ezgiler, Pazartesi TRT Müzik'te.

gizli kahramanıdır Viola. O benzersiz sesiyle yer aldığı her besteyi güçlendirir. Varlığı çok anlaşılmaz belki ama yokluğu hemen hissedilir. Yaylı sazlar ailesinin bir üyesi olan Viola, kardeşi kemana benzetilir. Keman kadar tiz bir sesi olmadığından onun gölgesinde kalmış gibi görünür. Ancak kemanın çıkaramadığı kalın sesler Viola'nın uzmanlık alanıdır. 38 ile 46 santim arasında farklı boyutları bulunan viola, kemandan daha büyüktür ve parmak aralıkları daha geniştir. Gövde ve sap olmak üzere iki ana bölümden oluşur. Üst tablası ladin ağacından, alt tablası, yanlıkları ve sapı akça ağaçtan yapılır. Ses eşiği, F delikleri, fixler, çenelik, gövdede yer alır. Tuşe, sap eşiği, burgular ve salyangozsa sap kısmını oluşturur. Viyolanın yayıysa gül ağacından yapılır. Dört telli ve perdesiz bir çalgı olan viyolanın notası do anahtarı üzerinde yazılır. Viyolanın geçmişi 16. yüzyıla kadar uzanır. Dönemin ünlü lütiyeleri Gasparo de Salo ve Andrea Amati'nin ürettiği viyolalar, günümüzde kullanılan viyolaların ataları kabul edilir. 16. yüzyılda kemanın çıkaramadığı alto, yani kalın sesleri çıkarmak amacıyla üretilen viyolalar, 100 yıl boyunca gelişimini sürdürmüştür. 18. yüzyıla gelindiğinde, Bach, Mozart, Beethoven gibi bestecilerin eserlerinde en çok kullandıkları yardımcı çalgılardan biri haline gelir. Ancak viyolayı başlı başına solo olarak değerlendiren dönemin en üretken bestecilerinden Georg Philipp Telemann'dır. Telemann'ın viyola için yazdığı sol majör konçerto, ilk viyola konçertosu olarak kabul edilir. Fiziksel değişimini 1930'lara kadar sürdüren viyolaya, son şeklini İngiliz müzisyen Lionel Tertis ve Arthur Richardson verir. 20. yüzyılda solo olarak da müzik dünyasında hak ettiği değere kavuşan viyola, ülkemizdeki gelişimini Cumhuriyet döneminde yaşar. 1943'te Nuri Sami Koral, ülkemizdeki ilk viyola konçertosunu müziğimize kazandırırken, Ahmet Adnan Saygun ve Necil Kazım Akses, 70'li yıllardan itibaren viyola için konçertolar hazırlar. Onlardan aldığı ilhamla, dünyaca ünlü bir viyolacı olarak müzik tarihine adını yazdıransa, 2020 yılında kaybettiğimiz büyük usta Ruşen Güneş'tir. Hüzünlü ve derin duyguların sesidir viyola. Sözle ifade edilemeyen her duygunun karşılığıdır. Onu sevmek için sadece dinlemek

0: Bu nasıl mestanelik?
1: Ya efendim ya.
0: Bu nasıl meyhane?
1: Şimdi bu Hacı Arif'in şarkısı, malumunuz efendim. Hani daha evvel dinletmiştik zannederim Bekir hocamızdan. Meyhane mi bu, bezmi tarabhane-i cem mi diye bir
0: Evet.
1: meyhane şarkısı. Ya yani meyhaneli şarkı. Ona büyük meyhane diyorlar eskiler. Bu şarkıya da küçük meyhane, yani Hacı Arif'in küçük meyhanesi diyorlar buna da.
0: Tabii nasıl bir meyhane?
1: Ya
0: Hani
1: muhakkak.
0: gerçekte tabii bunun bu
1: Eyvallah.
0: hikmet sayfasında bakıldığı zaman buradaki meyhane gerçek hikmetin serdedildiği, feyzin ve bereketin insanların
1: Ya.
0: dünyada kemalat noktasına yürüyen insanların toplandığı meclistir aslında.
1: Eyvallah. Öyledir tabii.
0: Yani bu mestanelik de sözün sarhoşluğudur beyim.
1: Ya.
0: Sözdeki hikmetin sarhoşluğudur.
1: Sohbet.
0: Yoksa bu bildiğimiz içki manasındaki içilen sarhoşluğun insana açacağı bir feyiz kapısı yok.
1: Muhakkak. Muhakkak efendim.
0: Bu sözün ve hikmetin insanlar üzerindeki vermiş olduğu o etki ve o sarhoşlukla

0: alakalı söylenmiş bu güzel sözler. Burada hepsi böyle kinayeli söylenmiş sözler. Yani
1: Eyvallah.
0: bunu anlamak için de biraz
1: Şimdi efendim
0: emek
1: malumunuz
0: çekmek
1: bu
0: lazım.
1: böyle sözler için şöyle bir benzetme yaparlar. Eski halıya benzer derler bu sözler. Yani vurdukça tozur.
0: Evet.
1: Vurdukça başka
0: Doğrudur.
1: manalar çıkar.
0: Eyvallah.
1: Mana içinde mana.
0: Evet,
1: Mana
0: evet.
1: içinde mana böyle
0: Yani
1: gider bu.
0: burada sadece burada yani bir meyhaneyi ve içkiyi çağrıştıran bir mevzuyu asla

0: ediyor. Deri meyhanede ne yapsın yani? Bu hikmet meclisinin, efendim, bu irfan meclisinin sohbetinde ortaya çıkan,
1: evet,
0: bu güzelliklerden bahsediyorlar yani.
1: Ya.
0: Evet.
1: Müstesna güzellerden bahsediyorlar.
0: Evet, müstesna güzelliklerden.
1: Ya.
0: Kamil insan modelinden bahsediyor. Melek, sima, peri
1: tabii
0: dediği bu.
1: E zaten en sonda diyor ya, gözlerim sakide kaldı, ellerim peymanede. Ya. Peki.
0: Evet. Değerli kardeşim, benim uzun senelerce böyle arayıp da çok zor ele geçirdiğim,
1: evet,
0: sene 1982. Allahu alem, TRT 2 programında Alaaddin Hoca'nın bir okumuş olduğu destan formunda bir eserden bahsediyorum. Beste Numan Ağa. Tamburi Numan Ağa. Onun özgeçmişinde de sağ olsun değerli kardeşim, bize çok destek veren o insanları da burada zikretmekte büyük fayda görüyorum.
1: Hepsini edelim efendim.
0: Orhan Yıldırım abim
1: tabii,
0: var.
1: İzmir'den
0: çok
1: abimiz.
0: Çok sevdiğimiz.
1: Ya.
0: Böyle arşive.
1: Başımızın tacı.
0: Evet, çok önemli bir insan. Desteklerinden dolayı
1: sağ
0: Tevfik
1: olsun.
0: Bildik. Mustafa Bayındır ağabeyimiz.
1: Ya.
0: Bu insanlar bizim bu gayretimize destek olan insanlar. Yani
1: ya.
0: Bu
1: Sağ
0: onlar da
1: olsunlar,
0: bizim
1: var
0: gibi böyle
1: olsunlar.
0: Eski sesler üzerinde çok fazla yoğunlaşmış, onları çok fazla dikte etmiş ve takip eden insanlar. En iyi icraları toplamışlar. Ellerindeki arşivleri paylaşmaktan imtina etmeyen.
1: Tabii.
0: Herkese faydalı olsun, aman öğrensinler
1: Sadece
0: diye
1: bende olsun demeyenlerden.
0: demeyenlerden ya.
1: Öyleleri de var biliyorsun.
0: Evet.
1: Sadece bende olsun, başkasına
0: Evet.
1: vermeyeyim falan.
0: Çok teşekkür ediyorum onlara.
1: Ya.
0: Ben şimdi bunu aradım aradım bu eseri, bir türlü bulamadım. Hiçbir arşivde yok. Sadece televizyondaki bir programdaki okuduğu eser var. Allah'tan ki Mustafa Bayındır ağabeyimiz bunu kaydetmiş.
1: Ya şuraya bak.
0: Televizyondan kaydetmiş bu eseri. Alaaddin Hoca'nın ta 1982 yılında okumuş olduğu bu eser. Ey Nuri Basar Ruslatı düşlerde görürsün.
1: Dinleyelim efendim.
0: Ak üzre kara yazgımı defterde görürsün. Cana şimden geri beni nerede görürsün? Bir beni burada, bir dahi mahşerde görürsün.
1: Ya.
0: Bir dinleyelim de bak efkarı, nasıl bir efkarı var bu eserin.
1: Ya efendim.
0: Dinleyelim efendim.
1: Dinleyelim, buyurun.

0: Söz çok derin.
1: Ya. Sanki
0: Çok
1: Bezmi Eles'te anlatıyor.
0: Evet.
1: Ya.
0: Yani bir hakkını onu anlatıyor.
1: Ya.
0: Cana şimdiden geri o beni nerede görürsün? Bir beni burada, bir dahi mahşerde görürsün.
1: Ya.
0: Sevdaya uyup aşk ile diyor, gurbetlere düştüm. Terk eyleyerek yârimi firkatlere düştüm.
1: Hicrimi aldım diyor.
0: He?
1: Gurbete düştüm,
0: Evet.
1: gurbetlere düştüm. Ya, ya.
0: Ya ayrılık hikayesi.
1: Evet.
0: Varlıktan kopuşun hikayesi bu, başka bir şey değil. Efendim, bu bütün eserlerin birçoğunda bu anlatılmak istenir. Ama işte böyle üstü kapalı. Yaran derken anlayan anlar, anlamayan anlamaz.
1: Öyledir.
0: Evet. Hocamıza tekrar rahmet olsun diyorum.
1: Amin
0: Gene
1: efendim.
0: işte o bizim beğendiğimiz Hacı Baba Hüseyin Ağa'nın
1: Ya.
0: gene bir Anadolu varyantı eseri. Beriye bak beriye.
1: Dinleyelim.
0: Evet.

0: Ne kadar güzel bir kayıt.
1: Ya Allah rahmet
0: Ya
1: eylesin. Çok güzel kayıtları var. Çok
0: gerçekten çok
1: yani
0: iyi. Çok ustaca bir
1: çok büyük
0: kayıt.
1: bir külliyat bırakmış gitmiş yani. Allah
0: Ya.
1: rahmet eylesin.
0: Bir de nasıl coşkulu.
1: Ya.
0: Ya acayip.
1: Tabii. Çok sevilen Azerbaycan'da bir ekol, çok büyük bir ekol.
0: Ya.
1: Allah rahmet eylesin. Huşenk Azeroğlu vardı. Bilir
0: Evet.
1: misin?
0: Eyvallah.
1: Türkiye'de yaşardı. Bunun birebir taklidini okurdu. Ve derdi ki o benim hayatım derdi. Hacı Baba Hüseyinoviç'in. Yani ben derdi her şeyi ondan öğrendim. Her şey, bütün tavrı, tarzı, her şeysi çok benzerdi buna.
0: Evet.
1: Hatta o zaman ilk yıllarda bana dedi ki Muzaffer dedi sen dedi Hacı Baba Hüseyinoğlu biliyor musun dedi. Dedim ki yok bilmiyorum dedi. Ankara Radyosu'na bir grup geldi. O zaman daha yeni bağımsızlıklarını ilan etmişler. Bir grup geldi. Program yapacaklar. Kayıt yapacaklar Ankara Radyosu'na. Sakine İsmailov diye bir hanım da var.
0: Evet.
1: Biz de yukarıda akvaryumdan onları dinliyoruz. Bu Sakine Hanım ya öyle eserler okudu. Öyle mugamlar okudu. Allah'ım çıldırmak işten değil. Yani namütenahi bitmeyen bir ses o kadında da. Çok güzel bir ses yani. Çılgınlar gibi böyle feryat ediyor. Hiç unutmuyorum. O zaman da bana söylemişlerdi. Hacı Baba Hüseyinov. Yani o zaman sadece kaset var.
0: Tabii
1: Yani
0: tabii.
1: böyle bu görsel manada bugünkü kolaylıklar yok yani. Nerede bulacaksın?
0: Ya.
1: Yok böyle bir şey. Ve yakın tarihte Allah bilir 90'lı yıllarda falan göçtü dünyadan.
0: Evet.
1: Ve divan edebiyatın kendisi okuyor bir de şerhini yapıyor.
0: Müthiş.
1: Şerh ediyor yani. Okuduğu eseri şerh eden bir insan.
0: Muhteşem
1: Düşünün.
0: şiirleri var.
1: Tabii,
0: Ben
1: tabii,
0: biraz
1: tabii.
0: karıştırdım.
1: Çok önemli bir adam. Çok önemli.
0: Eyvallah.
1: Efendim,
0: Ruhu şad olsun.
1: evet yine bizim hepimizin çok sevgili ağabeyi, herkesin çok sevdiği, takdir ettiği, çok beğendiği. Bizim camiamızda İzzet Altınmeşe denildiği zaman herkes şöyle bir bakar. Böyle bir hoşluk, bir serinlik, bir böyle bir rüzgar eser yanımızdan geçer böyle.
0: Ya.
1: İzzet Altınmeşe'dir. Çok sevdiğim, çok hürmet ettiğim bir ağabeyimdir benim.
0: Ne güzel.
1: Ve kendisi de Diyarbakırlı olması hasebiyle Celal Bey'i de çok iyi idrak
0: Analiz
1: etmiş bir
0: etmiş, okumuş,
1: insandır.
0: evet.
1: Evet. Allah'tan ona uzun ömürler diliyorum
0: Amin.
1: ağabeyimizin. Ellerinden öpüyorum.
0: Dilbuk abine.
1: Coşkun sular ne bulanık akarsınız diye bir uzun hava dinleyelim ondan.
0: Peki.

0: Celal Bey'in eserini işte böyle çok güzel okumuş ama ağzına gönlüne sağlık İzzet
1: Ha,
0: abi.
1: yani.
0: İzzet abinin çok, onun da bir enteresan bir tarafı var. Öyle bir türkü yapar ki, besteler ki, yani dersin ki bu herhalde bu 1000 senedir var bu türkü dersin. Öyle
1: Ya.
0: öyle bir meziyeti var İzzet abinin. Yazımı kışa çevirdin, bak gözümde akan yaşa Leyla diye bir türkü vardır.
1: Evet.
0: İzzet abinin bizatihi bestesidir ve
1: Ya.
0: Kırşehir için. Kırşehirler onu kendi memleketlerine o kadar giydirdiler ki ama beste İzzet Altınmeş'in.
1: Ya, ne güzel bir şey.
0: Yani maharete bak.
1: Ya.
0: Düşünebiliyor musun? Çok çok yetkin bir abimizdir. Allah
1: Eyvallah.
0: hayırlı uzun ömürler versin. Öyle işte.
1: Amin. Öyle olsun efendim. Şimdi ne var sırada?
0: Sırada efendim
1: Kemal Itatyus'un saz
0: Tatyos'un
1: semaisi
0: saz
1: var.
0: semaisi var.
1: Ve
0: Bayılarak
1: Udi
0: dinledik.
1: Grant
0: Evet,
1: çalıyor.
0: evet.
1: Vay vay vay.
0: Çok feci.
1: Dinleyelim efendim.
0: Evet.

0: Evet.
1: Şimdi demiş mübarek, bu ut da böyle çalınır. Belli ki bizim kardeşimiz de, Udi kardeşimiz de çok dinlemiş Hrant'ı.
0: Evet, şimdi tabii Udi Hrant'ın bu taksimi ve bu çalmış olduğu Tatyos Efendi'nin bu saz semaisi birçok gönülde, birçok sazda kendini göstermekte zaten. Bugün de birçok insanlar bunu icra etmekteler. Ondan sonra şuradaki bu temizlik ve şu nezahat ve ustalık herkes için bir şeydir yani,
1: Örnek.
0: bir örnek.
1: Evet.
0: Bu anlamda mesela bir ut çalmak isteyen veya çalmaya niyet eden insanların mutlaka ve mutlaka dinlemesi icap eder. Tavrını ve tarzını anlaması bakımından geceli gündüzü dinlemesi lazım. Yani bu eser veya işte onun tekniğini öğrenmek bakımından. Sağ olsa belki gidersin sorarsın nasıl yapıyorsun falan dersin ama olsun, yine de böyle bir emanet var elimizde yani.
1: Evet.
0: Bu
1: Çok
0: çalımları, bu
1: kıymetli.
0: evet, bunları dinlemek de çok büyük bir mesele.
1: Evet.
0: Çok büyük kapılar açar insana yani, ilerlemesi bakımından, kendi sazını ve kendi ruhunu tanıması bakımından inkişaf etmesi için çok elzem yani bunlar.
1: Eyvallah efendim.
0: Evet, asırlık ezgiler bitmez. Ama her bitiş bir başlangıcı getirir biliyorsun. Biz şimdi programın sonuna geldik. Bir başka asırlık ezgilerde buluşmak ümidiyle diyelim. Ve bizim Elazığ'ın çok yine eski klasik türkülerinden olan
1: Eyvallah.
0: Bağlarda çemen soldu, mesturi gubar oldu. Kes nameyi ey bülbül, güller yine har oldu. Ve ona bağlı olarak ne okuyalım?
1: Senin yazın kışa benzer, bir sevdalı başa benzer. Kaynak.
0: Çok içmiş sarhoşa
1: Ya.
0: benzer. Duman eksilmeyen dağlar.
1: Sizden dinliyoruz.
0: Evet.

Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde tek bir numarayla hizmetinizdeyiz. 112. 112.

0: Mardin, bölgenin çarpıcı mimarisi, el sanatları ve eski medeniyetlerin izlerini görmek isteyen ziyaretçiler için giderek daha popüler bir destinasyon haline gelmiştir. Bugün, eski şehrin kalbinde Mardin müziğin önemli temsilcilerinden Semir Ortaç ve Serkan Ortaç'tan daha fazla bilgi edinme şansına sahip oldum.
1: Mardinli severse eğer, sevdası ömre bedel.
2: Müzik çalmaya başladığınızda nasıl ortamlarda müzik öğreniyordunuz?
3: Diyarbakır'da Eyvan Gecesi var, Urfa'da Sıra Gecesi, bizde Leyli deriz. Leyli akşam demek. O Leyli'de de oturup sabaha kadar çalar oynarlardı.

0: Türkiye'yi dinliyorum. Yarın TRT Müzik'te.
1: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
2: 13-19 Haziran arasında Bim'de efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş. Sole paket margarin 26 lira yerine 20

Ya hepiniz hoş geldiniz. Hatıralara doğru şöyle bir uzanalım mı? Ne dersiniz? Eğer hazırsanız koltuklarınıza şöyle bir yaslanın. Çünkü neydi o şarkı? Başlıyor.

0: Programımıza inanılmaz bir Özdemir Erdoğan bestesiyle başladık. Gurbet. Gurbet ne fena bir şey, değil mi?
1: Gurbet, gurbet, hasret çekmek. Buram buram hasret çekmek. Böyle haberlerde sen de denk gelmişsindir. Biz
0: Tabii.
1: içeride olduğumuz için vatanın kıymetini belki bilemiyoruz. Ülkenin kıymetini bilemediğimiz anlar, zamanlar yaşıyoruzdur ama çok buruk. Gerçekten hasret acısı çekmek. Özlem duymak. Özdemir Erdoğan çok güzel dile getirmiş. Ama biz bunu enstrümantal yaptık. Umarım seyirciye ulaşmıştır,
0: Çok da
1: iyi
0: güzel
1: hissettirmiştir.
0: yaptınız arkadaşlar.
1: Teşekkürler.
0: Aynı zamanda bir film müziği olduğunu da biliyoruz bu şarkının.
1: Evet, Çöpçüler Kralı.
0: Ya.
1: Unutulmaz efsane film ve efsane müzik. Çok güzel meç olmuş, birbirine
0: Hüznü
1: bağlamış.
0: ve sevinci aynı anda yaşatan şarkılardan bir
1: Evet.
0: tanesi. O zaman buradan gurbetçi izleyenlerimize de selamlarımızı gönderelim. Gurbet dinledik. Gurbet deyince aklına insanın gariplik de geliyor bir taraftan. Buradan başka bir üstada geçmek istiyorum. O Bozkır'ın tezenesi. Neşe, dert, aşk diye bir tanım da duydum onunla alakalı. Çok hoşuma gitti. Neşet Ertaş'tan bahsediyoruz tabii ki. Aslında bir sürü manası var. Garip, neşe, dert, aşk, Bozkır'ın tezenesi.
1: Tezene ki ne tezene? Neşet Baba'nın biliyorsun o üslubu, usulü tam anlamıyla kendine has.
0: O yanık sesi, okuma tavrı.
1: Neşet Bozluğa.
0: Ya.
1: Biz ne bozlaklar duyuyoruz, biz de Neşet'ten duyuyoruz. Muazzam, muhteşem.
2: Ya şimdi şarkıya da gelirsek, onu söylemedik size ama Ah Yalan Dünya çalacağız. Birazcık böyle alışılagelmişin dışında prova aldık. Regi formunda yapacağız
0: Ha evet.
2: aslında.
0: Hatırlattığın iyi oldu Burak'cığım. Evet, biz onu farklı bir formda
2: Evet,
0: yaptık.
2: bu Anadolu'dan çıkan bu şarkıyı birazcık batıya açacağız. Çok da keyifli oldu. Bakalım bizi izleyenler, dinleyenler keyif alacaklar mı?
0: Bakalım siz de beğenecek misiniz? Ah Yalan Dünya.

0: Programımızın ikinci sezon repertuarını hazırlarken Süperstar Ajda Pekkan'dan çok fazla istek geldiğini fark ettik arkadaşlarımla beraber. Sizler için birçok şarkı seçtik ama öncelikle sizin istediğiniz şarkılara yer vermeye dikkat ettik. Bu şarkı da onlardan bir tanesi. Hoş Görsen diyeceğiz. Çok naif, nezaket dolu bir şarkı aslında bu. Keşke hoş görebilsek bazı şeyleri. Hakikaten bir öğreti gibi şarkı.
1: Şu zamanda evet, her zaman ihtiyacımız olan kaybettiğimiz, umarım şarkıyla bir daha hatırlayabileceğimiz.
0: Belki de şu zamanda kaybettiğimiz birçok hasleti tekrar hatırlatacak bize bu şarkı.
1: Evet.
0: Hoş görsen, affet gitsin, aldırma.

Yine çok duygu yüklü, böyle dinlediğimizde yüreğimizi burkan şarkılardan birisi Dilek Taşı. Bu şarkı biraz böyle yarım kalmışlığı, yaşanmamışlığı, kaderden yana gülmemişliği anlatıyor gibi geliyor bana. Ferdi Özbeğen'den de dinledik, Gülden Karaböcek'ten de dinledik şarkıyı. Hatta müziği Gülden Karaböcek'e ait. Dilek Taşı.

0: Son dönemin önemli bestecilerinden biri Fettah Can. Bu şarkı da Fettah Can'a ait bir şarkı. Benim yine çok sevdiğim şarkılarından bir tanesidir. Özgür Pazar'dan dinleyeceğiz birazdan Işıklı Yol.
1: Fettah'ın olduğunu duyduktan sonra şaşırdığım şarkılardan. Ama İzel muhteşem yorumluyor biliyorsun. İlk sezondan da biz İzel'e hep yer vermişizdir. Uzun uzun dinlediğimiz, çaldığımız, söylediğimiz bir sanatçıdır İzel'de. Biz Fettah versiyonuyla İzel versiyonunu biraz meç etmeye çalıştığımız bir versiyon oldu diyebilirim.
0: Bence sen tamamıyla kendi versiyonunu oluşturdun bu şarkıda. Ben öyle
1: Şu an
0: düşünüyorum.
1: büyütüyorsun durumu. Sonra
0: Ay.
1: ben mahcup olacağım okuyamayınca. Deneyelim. Söylemeyi, çalmayı deneyelim.
0: Peki o zaman.
1: Hadi bakalım.
0: Işıklı yol.

0: Şimdi dev bir gruptan bahsedeceğiz. Hakikaten açılımı o kadar uzun olur ki bu grubun. MFÖ. Ben de sizler için seslendirmeye çalışacağım naçizane. Sarı laleler diyeceğim. MFÖ çok başka bir oluşum. Bu kadar güçlü karakterlerin, bu kadar ses renkleri farklı olan müzisyenlerin bir araya gelerek bir grubu devam ettirebilmeleri senelerce bana çok büyük bir başarı gibi geliyor. MFÖ içinde zamansız bir grup diyebiliriz.
1: Rahat rahat deriz, evet.
2: En büyük özelliklerinden zamanında çok sesli vokal müziğini ilk kez yapanlar bildiğim kadarıyla ekip olarak da, yani en büyük farkları. Hatta un kapanı döneminde onların da yine çıkışı. Öyle bir anılarını biliyorum ben. Albüm çıkartma aşamasındalar, işte yapımcı aranıyor vesaire. Gidiyorlar, un kapanı babalarından birisi

0: performansı dinletiyorlar. Siz diyor önce bir aynı sesten okuyamıyorsunuz diyor. Gidin bir aynı sesten okumayı öğrenin diyor. Ondan sonra gelin falan. O vizyonu katmışlar ama o vizyonda değil daha.
1: Hakikaten çok ironik bir hikayeymiş bu. Ben ilk defa burada duyuyorum.
2: Bir de şey, Mazhar Fuat önce beraber çalışıyorlar, basçıları var. Hatırlar mısınız o hikayeyi? Özkan Uğur geldikten sonra bir süre iki bas devam ediyorlar.
0: Bilmiyorum.
2: Tabii iki basla devam ediyorlar. Ondan sonra çatısı atıldıktan sonra MFE oluyorlar. Artık Özkan Uğur da basını alıyor tek başına artık. Ekipte devam ediyor.
1: Onun o doğaçlama vokalleri.
0: Ayrı dili.
1: Ayrı
0: yarattığı
1: dili.
0: Yarattığı kendi dili.
1: Kesinlikle. Onu da rahmetli analım. Çünkü çok zamansız kaybettik onu da. Sarı Laleler söyleyeceğim sizler için.

0: seslendireceğiz birazdan sizler için. Elbette Sezen Aksu'dan bahsediyoruz. 78 yılında ilk kez single olarak çıkıyor bu şarkı. 81 yılında kendine yer buluyor şarkı ve günümüzde de hala kendine yer edinmeyi başarıyor. Benim söylemekten çok keyif aldığım, eminim sizlerin de çalmaktan çok keyif aldığı şarkılardan biri. İmkansız bir aşkı anlatıyor. Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun. Bu ne kadar büyük bir laf değil mi arkadaşlar?
1: Farklı ruhlar gerçekten buluşamama hikayesi, denkleşememe hikayesi mi diyelim buna?
0: Bu arada Sezen Aksu'nun yeni albümü çıktı biliyorsunuz. Var mı dinleyen aramızda?
2: Evet, dinledik.
0: Var mı favoriniz
2: Favori
0: peki?
2: var. Ey aşk, herhalde bayağı popüler de oldu
0: Evet, ben de ilk
2: şu an.
0: dinlediğimde evet bu şarkı diğerlerinden öne çıkar diye düşünmüştüm Burak'cığım.
2: Hep eski şarkılarına yer verdik ama belki önümüzdeki sezonlarda Ey Aşk'ta çalabiliriz. Değil mi
0: Tabii ki,
2: arkadaşlar?
0: neden
2: Çok
0: olmasın?
2: taze taze ama.
0: Olabilir. Daha önce de söylediğimiz gibi biz sizlerden gelen isteklere göre yol aldık. Dolayısıyla bu şarkı da en çok istek alan şarkılardan bir tanesiydi. Şimdi sizler için biliyorsun diyeceğiz.

Efendim, bir programın daha sonuna geldik. Sizler için birbirinden güzel şarkıları söylemeye, seslendirmeye ve çalmaya çalıştık. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Ben her bölümde olduğu gibi yine birbirinden değerli müzisyen arkadaşlarımı sizlere tanıtmak isterim. Kemanda Halil Çeşmecioğlu, bas gitarda Murat Kahraman, davulda Burak Ülke, gitarda Tolga Kıyak, klarnette ve vokalde Özgür Pazarlı. Ben Sezen Kiremit. Bir dahaki Neydi O Şarkı'da buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: FIFA 2026 Dünya Kupası'nda milli heyecan TRT'de yaşanıyor. 2002'deki üçüncülükten sonra Ay Yıldızlılarımız tekrar Dünya Kupası sahnesinde. Rakip Avustralya, tek hedefimizse galibiyet. Haydi Türkiye! Avustralya-Türkiye maçı yarın saat 07'de tabii TRT Radyo 1 ve TRT 1'de.
1: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
2: 13-19 Haziran arasında Bim'de efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş. Sole paket margarin 26 lira yerine 23.

0: gönüllerinize sağlık dostlar. Ve siz müzik yolcuları, izleyicileri, ekranlarınızın başına hoş geldiniz.
1: Enerjinizi, coşkunuzu, misafirperverliğinizi ekran başından paylaşmak bizler için büyük bir onur, büyük bir keyif. Unutmamak mı ya da unutulduğunu varsaymak mı? Bilmiyorum hangisi daha keyifli, hangisi daha acı ama bugün notaların arasında bu harika duygulardan duyguya gezeceğimizi düşünüyorum sevgili Mine.
0: Evet, şarkılardaki unutmak, unutulmak ve iç acıtanı da acaba hangisi diye sizlerle birlikte şarkılarda arayacağız bu sorunun cevabını. Ve ilk eser Amir Ateş hocamıza aitti. Seni ben unutmak istemedim ki dedik. Ve şimdi de güftesi ve bestesi Şekip Ayhan Özışık'a ait güzel bir eser gelecek. Sevgili Ahmet diyecek ki gün gelir de beni unutursun demiştin. Yani unutamam seni. Buyurun.

0: Unutmak ya da unutmaya çalışmak. Acaba hangisi daha zor? Ya da unutmak mı, unutulmak mı? Hangisi daha acı?
1: Aslında biz insanoğlu hep acıyı daha fazla yaşamaktan kaçınıyoruz ama tıpkı aslında bir müzik seçkisi gibi yani insan da o acısıyla, tatlısıyla, hoş anılarıyla beraber bir potpuri oluşturabildiği zaman işte insan onuruna yakışır bir yaşam seçkisi sürdürmeyi başarıyor. Bence hatırlamaya değer anılar oluşturmak o kadar kıymetli ki bu
0: Tabii.
1: şarkıların hepsinde de nasıl anılar, nasıl yaşanmışlıklar, nasıl hafızalar var. Çalarken, sen söylerken burada hepsi gözümüzün önünden sanki bir film şeridi gibi geçiyor.
0: Ben hep şey diyorum kıymetli izleyicilerimiz, her geçirdiğimiz gün aslında bavulumuza koyduğumuz çok güzel anılar. Eminim hepsinin, her günün güzelliği bambaşka. Ama işte unutmamak da, şu kalpte kalan o acıyı hissetmek de, o da başka bir diyar. Ve şimdi çok güzel bir eser daha var sırada. Güfte Müzeher Güyer, beste Şekip Ayhan Özışık. Hadi gelin sizler yine bizlere eşlik edin. Bu yolculuğumuzu birlikte sürdürelim ve diyelim ki unutmadım seni ben, her zaman kalbimdesin. Aylar, yıllar geçti. Söyle sen neredesin?

0: Gönüllerinize sağlık arkadaşlar. Ama Ahmetciğim, yine bu akşam bence hem ekran başını hem de bizim kalbimizi çaldın yine o güzel namelerinle.
1: Eksik olma Mineciğim. Çok teşekkür ediyorum. Çok naziksin. Hakikaten bu duygu paylaşımı kıymetli dostlarımızla, her biri birbirinden kıymetli müzisyen evet. dostlarımızla, abilerimizle birlikte bu anı paylaşmak çok kıymetli. Bu da tıpkı güzel bir sohbet gibi işte.
0: Tabii
1: o
0: ki.
1: O incelikli haliyle duygudan duyguya geçince de ne kadar güzel bir an oldu. Ve unutulmanın bambaşka halleriyle ileride pop müziklerinden tut da işte klasik Türk müziğinde o Karcağar makamının o gönül yakan nameleriyle de anlatmaya evet. çalıştık. Gönlüne sağlık.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ve şimdi yine ekran başının ve eminim benim de çok sevdiğim ve severek dinlediğimiz güzel bir eser gelecek. Ne diyeceğiz?
1: Sezenler olmuş diyeceğiz. Çünkü Sezgi öylesine kıymetli ki artık günümüzde biraz daha özlem duyar olduk. Yani unutulmak tamam ama hatırlamak da çok kıymetli bir eylem.
0: Mutlaka.
1: Hele ki de söylemeden kalbin tam ortasındakini hisseden, sezinleyen insanların da varlığı iyi ki bu hayatımızda armağan. Şimdi onların hatırlanması onuruna Yeni Türkü'nün çok keyifli bir eseri var.
0: Evet.
1: Ekran başında biliyorum ki bizlere yine zevkle çekip videolar gönderecekler. Biz de onları keyifle bekleyeceğiz. Buyurun sevgili dostlar, Sezenler olmuş diyoruz.
0: Buyurun.

Gerçekten o kadar büyüsüne kapıldım ki şöyle bir kala kaldım. Eminim ekran başı da yine sizlere, bizlere eşlik etmiştir. Ve efendim, diyoruz ya, unutulmak mı acı, unutmak mı zor? Bu en güzel, bu kelimeleri bizlere anlatan, her üzüntümüzü, sevincimizi, duygumuzun her halini anlatan şarkılar var. Ve onlardan yine bir tanesi şimdi sizlerle birlikte olacak. Efendim, Güftü Rüştü Şarda, beste Selahattin Erköse'ye ait çok güzel bir Muayyer Kürdi eser var sırada. Diyeceğiz ki, unutulmaz adınla dudakta kal sevgilim. Hatıran yeter bana, uzakta kal sevgilim.

0: Gönlüne sağlık sevgili dostlarım, ellerinize ağzınıza sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ne kadar güzel yazılmış değil mi? Diyor ki hatıran yeter bana, uzakta kal sevgilim.
0: Nasıl bir yaşanmışlık, nasıl bir değil mi? Duyguların artık başka bir hali. İşte müzikte tam da kelimelerle anlattığımız bu duyguları ifade etmek için var. Öylesine güzel, öylesine özel eserlere sahibiz ki biz de bunları ne kadar sizlere aktarabilirsek bundan coşku ve mutluluk duyuyoruz. Şimdi çok başka bir hatıra var. İlk aşkı unutmak kolay mı diyeceğiz. Herkesin bakalım böyle bir ilk aşkı ekran başında bence gözlerinin önüne gelmiştir diye düşünüyorum.
1: Mutlaka. O kadar güzel yazmış ki Nurettin Baykal ve gerçekten TRT'mizin, TRT Ankara Radyosu'nun hasretle andığımız, yad ettiğimiz çok önemli bir şefi Ziya Taşkent. Onu da saygıyla ve rahmetle anıyoruz.
0: Amin. Evet.
1: O kadar güzel bir eser bırakmışlar ki bize. Şimdi diyeceğiz ki ilk aşkı unutmak çok kolay deme. Unutmak kolaysa önce sen unut.

0: Hakikaten unutmak pek kolay değil.
1: Bence de.
0: İnsanı da insan yapan en bence özel bir duyguda hatıraları unutmamak.
1: Evet, yaşadığımız her ana aslında sahip çıkmak.
0: Gerçekten öyle. Yani unutup gittikten sonra hayata bir bakıp geriye doğru baktığınız zaman en hoş hatıralar, en güzel yaşanmışlıklar bizlerin hazinemize koyduğu en önemli değerler. Onları da unuttuktan sonra zaten geriye kalan koca bir hüsran gibi geliyor. İyi ki şarkılar var. İyi ki bu keyifli müzikler, böyle icracılar var, böyle bestekarlar var da biz de unutulmamanın hazını yanlış birlikte yaşıyoruz. Şimdi başka bir formda deneyeceğiz.
1: Evet ve gerçekten benim her dinlediğimde kalbimi çalan şarkılardan bir tanesi. 90'ların o unutulmaz şarkısı. Ya. Ve benim de aslında minicik bir hikayem var. Annemle babam şimdi ekran başında izlerken biraz onların da yüzünde tebessüm açtırayım. Ben o keman çalmaya başladığım dönemde bu şarkı yeni başlamıştı. Evet, dönüyordu her tarafta ve ablam ut çalıyordu, ben keman çalıyordum. Annemin de klasik bizden her istediği şarkılardan bir tanesidir bu da her akşam. Ve Tarkan'ın o ölümsüz ve güzel bestesi efendim. Dilerim kimse kimseyi unutmasın, hep kalbinde yer etsin ve Ahmet diyecek ki kıymetli orkestra arkadaşlarımızla birlikte unutmamalı o güzel günleri diyecek.
0: Bir ricamız olacak. Lütfen herkes gönlündekine, unutamadığına, unutmak istemediğine bu şarkıyı söylerse sizlerin de eşliklerinizle her zamanki gibi anlam kazanacak. Buyurun sevgili dostlar.

0: Unutmamalı o güzel günleri dedik. Ve tabii ki her hafta bu güzel yayını gerçekleştiren, bizim yayında, yapımda emeği geçen dostlarımız var tabii ki. Ve ben şimdi bu sıradaki şarkıyı tüm size sesimizi, görüntümüzü ulaştıran tüm ekibimize armağan etmek istiyorum. Çünkü provada çok keyiflendiler.
1: Çok keyiflendiler. Burada da görmenizi isteriz. Işıklar yanıyor burada. Evet. Fenerlerle biz sanki burada stüdyoda da muhteşem bir seyirciye, onların güler yüzleriyle burada olmaktan çok mutluyuz. Sıradaki şarkılar yapımda, yayında, tüm müzik emekçilerine, sesinden, ışığından, kamerasına, evet, bizleri, sizleri aktaran tüm emekçilerimize, dostlarımıza gelsin efendim.
0: Ve tabii ki unutmamak, unutulmamak bir Sezen Aksu'suz olur mu?
1: Olmaz.
0: Olmaz.
1: Çok müthiş bir düzenleme geliyor. Harika bir orkestrasyonla ve senin,
0: evet, sevgili
1: harika
0: Burç,
1: sesinle sevgili dostlarımıza ulaşacak. Keyifle dinlemek için sabırsızım.
0: Haydi buyurun o zaman arkadaşlar.

0: Gönlünüze sağlık. Gerçekten unutmak da pek mümkün değil.
1: Sevgili
0: Ama
1: Burç.
0: Ağzınıza sağlık. Duygudan duyguya eminim bizi izleyen dostlarımız da ekranları başında o senin o incelikli ruhunu ta kalplerinin orta yerinde hissettiklerini düşünüyorum.
1: Elimden geldiğince okumaya çalıştım. İlk defa okudum ama çok severek dinliyorum.
0: Ağzına
1: senelerdir.
0: Sağlık. Hakikaten çok keyifliydi her şey.
1: Evet, kıymetli arkadaşlarımın da eşlikleri ve sevgili Burç'un gönlüne sağlık. Çok güzel aranjeler yazıyor her hafta.
0: Her hafta hakikaten. Evet. Ve hayat kırgınlıkları asla değil, sevgiyi büyütmek için var. Ve şimdiki çalacağımız eserde tam da bunu bize anlatıyor. Ve kim
1: evet.
0: anlatıyor? Her halini, tavrını örnek aldığım yurt dışındaki temsillerini, çocuklarla olan ülkemizin değerleriyle olan diyaloglarını hep örnek aldığım, tam da adam olacak çocukların o kalbinde yetişen 7'den 70'i herkesin sevgilisi Barış Manço'nun harika eseriyle devam edeceğiz. Unutma ki dünya fani, veren Allah alır canı, ben nasıl unuturum seni, can bedenden çıkmayınca diyeceğiz. Ama bunu siz söyleyeceksiniz. Keyifli eşliklerinizle de yine anlam kazanacak. Buyurun sevgili dostlar.
1: Sahne sizin.

0: Bu sadece minicik bir hatırlatmaydı sevgili izleyicilerimiz için. Ben küçücük kopya verdim. Şimdi onlar çıkışta söyleyecekler ya. Hani öyle takip etsinler diye.
1: Yani dayanamadığından değil değil mi Mine Hanım?
0: Yok yok, hiç dayanamadım. Kıskandım mı diyelim ne diyelim. Ama gerçekten çok güzeldi. Çok çok da keyiflendim. Yine her zaman söylüyorum ama ekran başında eminim keyiflenmiştir. Çünkü biz burada gerçekten tüm duygularımızı size aktarmaya çalışıyoruz. Ve şimdi de sırada Ahmet Şefik Gürmen için çok güzel bir eseri var. Seslendirmeye çalışacağım. Hasret diyeceğiz aslında. Hem unutulmak, hem uzaklık, hem o hasret. Şimdi bilen dostlarımı eşliğe bekliyorum. Buyurun dostlar.

0: Ağzına sağlık sevgili Mine.
1: Çok teşekkür
0: ediyorum. Yine bizi çok
1: ediyorum.
0: Uzaklara götürdün. Gerçekten unutulmayan anıların mimarisine bir tuğla daha koydun.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Gönlüne sağlık sevgili arkadaşlarım. Ellerinize sağlık.
1: Evet, bu haftalık da müzik yolcularının sonuna geldik efendim. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere diyoruz.
0: Bu kadar çapkın olma diyeceğiz. Biraz da yüzlerimizde gülümsemeyle ayrılalım istiyoruz,
1: evet,
0: değil mi?
1: Haftaya dek bu enerjiyle
0: haftaya
1: bekliyoruz.
0: Haftaya aynı günde aynı saatte müzik yolcularında, gönül yolculuğunda buluşmak dileğiyle sizleri çok seviyoruz. Hafta için sabırsızlanıyoruz. Buyurun sevgili dostlar.

0: kanka. Denemek istersen bak hemen bulabilirim.
1: Arkadaşım bir kere dene dediğinde merak duygun seni bir tuzağa çeker. Bağımlılık da işte tam bu duyguyla başlar.
2: Merak ediyorum ama cesaret edemiyorum.
0: Dene ya, ne olacak bir kere de?
1: Tek sefer kullanım bile beynin fizyolojisini geri dönülemez bir şekilde bozmaya başlar.
3: Necati, Yiğit'i o kadar çağırdım yemeğe gelmedi. Bir odasına kadar gidip kapısını çalsana.
4: Bırak Allah aşkına hanım. Sürekli kafası bilgisayarda, telefonda zaten. Kapısı da sürekli kapalı.
1: Çocuklarınızın odasına kapanması sadece bir ergenlik hali olmayabilir. Aileler çoğu zaman bunu fark ettiğinde artık çok geçtir. Uyuşturucunun sonu felakettir. Asla deneme.
5: Bayanlar baylar, bu hafta Sinan'la sahnede ilk konuğum Doruk Aslan.
6: Ben de yoluma giderim, ezdirmem kendimi.
7: Tahtanın önüne alırlardı beni böyle. Sınıf öğretmenim, diğer öğretmen arkadaşlarını da getirirlerdi bana. Böyle onlar da dinlerdi. Çocuk yaşta şu yeteneğe bak falan.
5: Şimdi bayanlar baylar karşınızda güzel sesi ve güzel duruşuyla Feryal Sepin Sinan'la sahnede.
8: Sen ne açsam da gözümü, yoksa bu aşkın çözümü.
9: Cenk diyor ki, bir hafta süre veriyorum sana. Eline de bir repertuar veriyorum diyor. Bu ses kesinlikle şarkı söylemeyin diyor ve öyle başlayan bir serüven.
5: Çok enteresan ya.
10: Sinan'la sahnede yarın TRT Müzik'te.

Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sizler ekranlarınızın başına ve kıymetli izleyenlerimiz, Ankara'daki dostlarımız, sizler de stüdyomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, Türkü Deryası bugün yine her zaman olduğu gibi Anadolu'nun en güzel ezgilerini deryamızdan dalga dalga hanelerinize, evlerinize konuk ediyor, misafir ediyor efendim. Keyifli bir akşam geçirmenizi diliyorum. Sözü fazla uzatmadan kıymetli abim, saygıdeğer partnerim Selahattin Alpa'yı alkışlarınızla huzurlarınıza davet ediyorum.

0: Canan teşekkürler.
1: Geldiniz yollara kurban olurum. Kalben, kalben diyorum. Talebelerimiz folklorcu. Vay Allah'ınıza kurban. Kıymetli hazırım ve ekran başında bizleri izleyen değerli dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz. Bir Türkü Deryası programına tekrar şeref verdiniz. Hoş geldiniz diyorum. Hemen belirteyim, programı başladığından beri göstermiş olduğunuz yakın ilgiye ve alkışlarınıza yalnız ve yalnız layık olmaya çalışıyoruz, o kadar. Çok teşekkürler. Sağ olun, var olun efendim. Bugün istisnai bir gün. Evet.
2: Evet, ben anonsumu yaparken dedim ki Türkü Deryası'ndan her hafta olduğu gibi Anadolu'nun çok kıymetli her yöresine ait eserleri kıymetli izleyenlerimize, dinleyenlerimize gönderiyoruz. Bugün de her yöreden folklor ekiplerimiz buradalar. Bizleri yalnız bırakmadılar. Ama özellikle bir yöre bugün çok baskın olacak gibi geliyor bana konuğumuz itibariyle.
1: Hemen hemen de bugün istisnai bir gün. Ve diyorum ki Zeynep
2: Başkan geliyor kuvvetli alkışlarınızla.

0: Ağzına sağlık. Ağzına sağlık canım.
1: Bravo. Benim.
0: İşte Zeynep Başkan farkı bu kardeşim. Pardon ya.
1: Ağzın yüreğin gönlün dert görmesin Zeynep'ciğim. Hoş geldin.
2: Cıvıl cıvıl hoş buldum. Salon cıvıl cıvıl arı stüdyosu. Sizler öyle, sazlarımız öyle.
0: Türkü daha deryası iyi. Deyince.
2: Engin normal. Derya.
0: Ya normal canım benim. İyi misin bir tanem?
2: Çok şükür elhamdülillah.

0: İyiyim, aranızda olmak büyük keyif.
1: Sağ olasın
0: Çok
1: Barat.
0: teşekkür
1: Tabii biz
0: ediyorum
1: de şeref duyduk.
0: davetinizi.
1: Sağ olasın.
2: Muhteşem bir enerjiyle geldin her zamanki gibi. Büyük bir keyifle dinleyeceğiz seni. Heyecanla izleyicilerimizle birlikte biz de bekliyoruz seslendireceğin eserleri. Ne dedik? Her yöreden eserler var.
1: Evet.
2: Bugün yine bir sınır dışına doğru gidiyoruz. Azerbaycan sınır dışı olabilir ama gönüllerimiz tabii ki
1: evet.
2: bir.
1: Can Azerbaycan'a sevgiler,
2: selam
1: saygılar
2: ve
1: diyoruz.
2: Saygılarımızı evet. gönderiyoruz. Gemgin mahvi diyoruz efendim.

0: Çok teşekkürler. Alkışlarımız orkestramız için gelsin. Selçuk Murat Kızılateş yönetimdeki bu güzel orkestra için efendim. Çok daha kuvvetli alkışlar.
1: Yüreğine sağlık.
0: Sağolunuz. Çok güzel eserler geliyor. Ben dinledim, şanslıyım. Böyle bir kulağıma fısıldadı ufak ufak.
1: 5-6 tane geliyor.
0: 5-6 tane.
2: Hadi hayırlısı olsun canım.
0: Slow ve hareketli eserler var.
2: Buyur hadi alalım seni.
0: Şimdi ne söyleyeceksin peki?
1: Şimdi hareketleniyoruz. Ekranları başındaki seyircilerimiz çayını kahvesini almıştır. Ben de birazcık hareketli bir şeker koyayım.
0: Haydi bakalım. Alkışınız Zeynep Başkan için efendim.

0: Başkan.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bravo. Okuduğum ilk eser sözü müziği bana ait Ligarba. Bildiğimiz yaban mersini fakat bizim yöredeki adı Ligarba, Likapa, Lifos olarak geçiyor. Ondan sonra yine biz Ege'ye doğru yol aldık.
0: Ege'ye doğru yol aldık. Nasıl güzel bir enerjisi var ya. Bir alkış alır mıyız? Bir de maşallah alalım lütfen.
1: Çok teşekkür ediyorum. Hepsi cıvıl cıvıl.
0: Değil mi? Onlardan geçen bir enerji de var bu arada.
1: Zeynep, ekibimiz de burada. Çok sağ olun. Cıvıl cıvıl cici kızlarımız maşallah.
2: Bir sen Karadeniz, bu nereden aklına geldi Ege?
1: Bütün yörelerimizi çok seviyorum. Özellikle Ege ezgilerini de
2: ama
1: çok sevdiğim için muhtemelen.
2: Ama değil yani.
1: Çok sağ olun. Etkilenmişim herhalde.
2: Ağzına sağlık. Ağzına
1: çok sağ olasınız hocam. Çok teşekkürler.
0: Ellerinize sağlık. Hepsinin hakkını veriyor her yörenin muhakkak. Abicim istersen bu eserimizi sen anons et.
2: Evet.
0: Bu hafta Selahattin Alpay abim bana bir eser gönderdi. Dedi ki bunu birlikte okuyalım mı?
2: Şimdi burada okumak zorundayım. Özür diliyorum. Sözler Fikret Dikmen'e ait, müzik Bahattin Turan kardeşime, hemşerime ait. Yaşanmışların içinde bu türküyü okuduğumuz zaman mutlaka herkes kendine bir pay çıkaracak diyorum. Hele bakalım ilk olarak da okuyacağım. Ekran başındaki ve sizlerin de takdiri olacak mı? Bakalım, hadi buyur.
0: Hadi bakalım efendim.

0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Kalbi olarak şu alkışlara bir bakacağım. Türküyü beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Evet, Fikret ve Bahattin kardeşime candan teşekkür ediyorum. Bunu Allah nasip ederse ben de partnerime şimdi söylüyorum. Beraber okuyacağız ve klibini de beraber çekeceğiz. Allah nasip ederse.
0: Evet, ben de yeni öğrendim. Evet. Bana da sürpriz oldu efendim. Çok teşekkür ediyoruz beğenileriniz ve alkışlarınız için. Evet. Harikasınız.
2: Bakın. Muhteşem. çok güzel.
0: Teşekkürler. Böyle güzel eserler buluyor, keşfediyor Selahattin abi. Sonrasında yılların bana gönderiyor. Ustası. Hadi birlikte düet yapalım falan. Evet.
2: Olmayaydı ustalar. Nasıl yol alırdı gençler?
0: Değil mi?
2: İyi ki varlar. Canım çok teşekkür ediyoruz.
0: Kesinlikle.
1: Harikasınız. Tabii ki şimdi Allah'a çok şükürler olsun. Radyo repertuarında dünya kadar derlemelerim var. Her zaman bir yenilik güzel. Aslında bu bir fantazi halk müziği tavrında bir parça. Ama yapanın da, yazanın da, müziği yapanlar ruhuna sağlık diyorum.
0: Aynen. Çok güzel. Efendim.
2: Çok da yakıştı ikinize de. Evet. Muhteşem okumuşsunuz.
0: Çok teşekkür ediyoruz Zeynep'ciğim. Şimdi sen neler okuyacaksın bize? Acaba.
2: Ben hareketlenelim biraz. Biraz daha durursak ağlarım. Hareketlenelim biz.
0: Çok da duygusal, hemen ağlar. Alkışlarınız Zeynep Başkan için efendim.
2: Oy pencere parmak parmak tutan eller kurusun. Oy sensiz duramam dedin. Şimdi nasıl durursun?

0: Harikasınız.
1: Gel.
0: Kuzey'in uşakları.
1: Gel.
0: Doktor Erdin Özen.
1: Gel. Çok güzel bir alkışlamanızı rica ederim. Ve folklorcu kardeşlerime binlerce teşekkürler. Sağ olsunlar, var olsunlar diyorum.
0: Harikasın. Evet. Selahattin abicim, sen ne seslendireceksin?

0: Evet.
1: Bunu da ilk olarak okuyacağım. Bakayım ne olacak. Diyelim ki arpa ektim evlek evlek.
0: Alkışlayınız
1: Ay buyurun.
0: Selahattin Alpayışın efendim.

0: Candan teşekkürler. Nasılsa sizleri hareket ettirmeye bir kişi yetiyor zaten. Hadi Zeynep'ciğim. Hadi Zeynep'ciğim.
1: Ama çok Zeynep önce bir ağlatacak.
0: Efendim?
1: Önce bir ağlatacak Zeynep.
2: Öncesinde değerli hocam.
0: Zaten ikimiz ağır okuduk.
1: Muhteşem bir yol havası. Onu
0: peki,
1: buraya kadar getirmişken.
0: Dükkan senin canım. İstediğin gibi oku. Tamam
2: çok teşekkür ediyorum. Bir Cevu Osman'dan alınma. Giresun dolaylarına ait. Tamzara.
0: Alkışlıyoruz.
2: Ardından hareketleneceğiz.
1: Alkışlıyoruz.
2: Selam olsun Giresun'a, Trabzon'a, Karadeniz'e. Alkışlarla.

0: başkan.
1: Evet. Bir Bravo. Türkü Deryası programında sonuna geldik. Aha, efendim tekrar ayaklarınıza sağlık. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle saygılarımızı, sevgilerimizi her zamanki gibi kabul buyurun ve sizlere hemen bir Diyarbakır'a götürüyoruz.
0: Götürmeden buyurun. Önce tabii evet. ki efendim alkışlarınız lütfen Zeynep Başkan için gelsin. Selahattin Alpay hocam.
2: Sağ ol canım.
0: Hamdi Erol. Çok teşekkür ediyoruz. İyi
3: çok
0: ki
3: teşekkürler.
0: Geldin.
3: Onur duydum.
0: Seni burada görmek çok güzel.

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Yumuşak bir dokunuş üzerimde hissettiğim iğneler gibi olabilir. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

Sevgili izleyenlerimiz, Serkan Çağrı sahnesine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine yeni bir programda sizlerle birlikte olmaktan oldukça mutluyuz. Bugün en güzel türküler, şarkılar, yeni dönemin yeni şarkıları, yani aslında şarkıların tüm çeşitlerine elimizden geldiğince uzanmaya çalışacağız.

0: Serkan Çağrı sahnesi yarın TRT Müzik'te.
1: Hoş geldin Beray.
2: Hoş bulduk.
1: Beray Gökçen.
2: Evet. 5. single'ım Giden Bizdik. Bunda bir hikayesi var. Dramatik bir hikaye. Aynı dönemde ilkokul arkadaşımı trafik kazasında ve hocamı kaybettim.

0: Seninle yıllar sonra TRT Müzik ekranlarında TRT ailesiyle buluşmak hakikaten çok güzel.
1: Artık kavuştur bizi, artık kavuştur bizi. Yeri göğü yaradan, yeri göğü yaradan.
2: Züleyha ile Sınırsız Ezgiler, Pazartesi TRT Müzik'te.

0: Saygıdeğer konuklar, saygı ve sevgiyle sizleri selamlıyoruz. Sevgili arkadaşım Tolga Kılıç, Can Olgun, Mehmet Akatay, bu akşam sizlere çok özel şarkılarla çok güzel bir program yapmayı planlıyoruz. Bu akşam benim için çok özel. Çünkü eşim ve kızımla beraber bir program yapacağız. Onlar bu akşam benim ve bizim konuklarımız. Şimdi sizlere eşim ve kızımı tanıştırmak üzere, ki tanıyorsunuz zaten onları, Meral ve Mina'nın yanına gidiyorum. Sevgili Mina, kızım. Sevgili eşim, Meral, eşim. hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Evet Meral'cim, şimdi tabii Mina karşımızda böyle olunca insan bir...
1: Heyecanlanıyor
0: ya tabii şimdi. 21 yaşında kızımız. Mina'nın da çok güzel bir sesi var. Biraz sonra dinleyeceksiniz zaten.
2: Teşekkür ederim.
0: Mina'cığım, ne düşünüyorsun bu durum hakkında?
2: Ya ben çok mutluyum. Çünkü ilk defa böyle bir durum oldu. Yani... Çok mutluyum. Şahsen ben de heyecanlıyım. Normalde birçok kere beraber sahne paylaşmamıza rağmen ilk defa annemle de hep beraber
1: üçümüz
2: paylaşmış
1: bir arada,
2: olacağız.
1: Değil mi? Aslında sana hatırlatayım. Yıllar önce sen ilkokul birinci sınıfa başlamıştın. O gün bizim bir böyle biz müzisyenler performans yaptığımızda ekstra diyoruz.
0: Evet.
1: Bir ekstramız vardı arkadaşlar.
2: Evet.
1: Mina o zaman okuldan çıktı ve okul formasıyla sahnede def çaldı. Senin yerine. Evet evet, böyle bir performansı var, unuttu galiba.
2: Evet. Ya böylece ilk defa beraber şarkı söylemiş oluyoruz. Evet.
0: Herhalde bu programda bizim için büyük bir anı olacak. Bundan tabii, dolayı
1: kesinlikle.
0: Da TRT'ye çok teşekkür ederiz.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz.
0: Böyle imkanı sağladığı için. Ama zaten Meral yıllardan beri İstanbul Radyosu'nda ses sanatçılığı yaptı. Laterna programını beraber sunduk.
1: Evet.
0: Daha önce Dünya'nın Müziğini beraber yaptık.
1: Evet.
0: Değil mi? Başka
1: Müzik Deyince.
0: Müzik Deyince vardı. Bir Şarkı Bir Türkü vardı beraber
1: evet,
0: yaptığımız.
1: Evet, bayağı program yapmışız.
0: Bayağı program
1: biz
0: yaptık
1: ya.
0: Tabii
1: evet,
0: canım.
1: Evet.
0: Bayağı program yaptık. Mina ile beraber, Mina'nın tek başına yaptığı. Mina'cığım, müzik programının ismi neydi?
2: Z Kuşağı diye bir program yapmıştık.
1: Müzik Kuşağı olmuştu sonra.
0: Evet, Müzik Kuşağı.
1: Evet. Evet. Aile böyle bir programda yapmış
0: evet,
1: oldu.
0: Evet,
2: aslına
0: evet.
2: Bakarsanız aslında tamamen sadece Z Kuşağı'na yönelik yapmamıştık. Yani Z Kuşağı'nı birazcık günümüz büyüklerimize açmak istemiştik. Çünkü
1: doğru.
2: Biz

0: biraz yanlış anlaşılıyoruz. Ama böyle gençler de olduğunun sesini duyurmak istemiştik
1: Evet,
0: programda tamamen.
1: çünkü Minacığım o zamanki repertuarınız çok nostaljik şarkılar da vardı. 90'lı
0: Evet.
1: yıllardan,
0: 90'lı yıllardan.
1: 80'lerden. O nedenle söylüyorum ona, Mina tabii bunu.
2: Mina çok şanslı biriydi tabii. Dedesi müzisyen, annesi müzisyen, amcaları
1: Amcaları da
2: müzisyen.
1: müzisyen.
2: Doğduğu
1: Evet.
2: andan itibaren hep starların içinde, starların sahnesinde.
1: Evet.
2: Jordi Savall, Fazıl Say, Mustafa Sandal.
1: Şimdiler de Mustafa Sandal'la çalışıyor
2: Eşim bir
1: ya.
2: de Mustafa Sandal'la beraber çalışıyor.
1: Evet.
2: Sevgili Tolga'yla, şefimiz Tolga'yla beraber.
1: Evet, çok güzel. Beni de alın aranıza.
2: İkimiz şu an için iyi
1: Peki.
2: gidiyoruz.
1: Peki.
2: Ama şöyle bir şey olabilir. Şimdi senden bir şarkı dinleyebiliriz.
1: Tamam, hadi o zaman ilk ben başlayayım,
2: İlk
1: değil mi?
2: sen başla
1: Evet,
2: tabii.
1: evet. Daha iyi olur. Efendim, sizler için söylüyorum.

0: Meracığım hakikaten hakikaten çok güzel bir sesin var ya ve
1: Çok
0: çok güzel
1: teşekkür ederim.
0: yorumluyorsun.
1: Çok
0: Gerçekten
1: teşekkür
0: bunu
1: ederim.
0: bir şey olarak söylemiyorum, eşin olarak söylemiyorum, bir müzisyen olarak söylüyorum. Mina herhalde sana çekmiş.
1: Teşekkür ederim.
2: Bence de.
1: Muhtemelen.
0: Aşk
1: Çünkü
0: olsun. Niye bende ne
1: ama
0: var?
1: şöyle bir şey var. Biliyorsun çocuk zekasını, mitokondrisini tamamen anneden alıyor. O yüzden de yeteneğini de benden almış olma olasılığı yüksek.
0: Babadan ne alıyor? Ben onu anlamadım yani.
1: Senden daha olumsuz taraf
0: Teşekkür ederim.
1: desem mi
0: Aşk olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
1: acaba?
0: Mina ileriye yönelik müzikle alakalı ne gibi planların var?
2: Ben çok iyi bir şarkıcı olmak istiyorum. Yani şu anda da tabii ki de kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Ama en büyük hedefim herhalde dünyaya açılmak olabilir. Ama önce kendi ülkemi temsil etmek istiyorum. O yüzden önce kendi ülkemde ünlü olmak istiyorum galiba. Ama
1: Aslında çok
2: tabii.
1: güzel bir şey söyledim Mina. Daha önce ben de bu araya girmek istiyorum. Anne olarak konuşuyorum
0: Peki.
1: şimdi. Mina, biz ona olanaklar sağlarken hani yurt dışında da okuma olanağı sağladık. Ama Mina ısrarla kendi memleketimde okuyacağım dedi. Bu açıdan da onu sevgiyle kucaklıyorum. Benden uzaklara gitmesin.
0: Ben güzel şeyler olacağına inanıyorum Mina'yla alakalı.
1: İnşallah.
2: Ben de aynı
0: Kesinlikle
2: şekilde.
0: inanıyorum.
1: İnşallah.
0: Çok güzel besteleri var bu arada.
1: Bu arada senin de programın hayırlı olsun diyelim, değil
0: Teşekkür
1: mi
0: ederim.
2: Evet, hayırlı
0: Teşekkür
2: olsun.
0: ederim.
1: Hadi bir şarkı da Mina'dan mı
0: Evet, bir
1: dinlesek
0: şarkı da
1: acaba?
0: Mina'dan dinleyelim.

0: Babacım ağzına sağlık.
1: Ağzına sağlık güzel kızım.
0: Canım benim. Biz Meral'le beraber 1986 yılında değil mi Meral'cim zannediyorum TRT 86. Çocuk korosu, gençlik korosu muyduk? Evet, evet. Çocuk korosu muyduk biz?
2: Çocuktuk sonra gençliğe geçtik.
0: Evet. Beraber orada tanıştık. Ankara sonrasında da bugünlere kadar da geldik. Sen müzikal kariyerini istersen seyircilerimizle paylaş. Ben biliyorum çünkü.
2: Evet, gayet iyi biliyor. Efendim ben aslında bakarsanız Hakan'dan önce de Hamoy Derneği'nde halk müziği söyleyerek başladım. Aslında tabii çok idealim değil de halk müziği söylemek ama çok seviyorum ben halk müziğini söylemeyi. Ablam vasıtasıyla. Sonra bana dediler ki sen koroda olmak için çok küçüksün ve sesin daha çocuk sesi. Bir yetişkin koroydu çünkü. Fakat bu arada bütün aktivitelerinde de ben yer aldım. Israrla gittim. Aslında çok bozuldum bana böyle söylemeleri. Daha sonra Serbülent Yasun'du hocamız.
0: Evet,
2: bu arada
0: evet,
2: onu da saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli hocamı. Ankara Radyosu'na kazandığım zaman ben ailede hiç müzisyen yok ya bizim. Evet. Yani güzel sesli büyüklerim var tabii. Dayılarım.
0: Ailede çok güzel ses var ama profesyonel anlamda
2: evet,
0: sensin
2: değiller.
0: Yani.
2: Hepsi evet. Amatör olarak söylüyorlar. Evet. İlk profesyonel olunca birazcık handikaplı bir durum tabii. Hem çok destekleme ev ortamında söylüyorsanız hiçbir sıkıntı yok. Ama başka yerlere açılmaya başladığı andan itibaren arızaya geçiriyor. Neyse ablam hep yanımda oldu. Sonra Hakan'la zaten çok seninle çok küçük yaşta tanıştığımız için
0: işte,
2: sorun
0: 10,
2: olmadı.
0: 13, 14, evet.
2: Evet. İşte Ankara Radyosu, Çocuk Korosu, Gençlik Korosu. Gençlik Korosu'ndayken ben şeyi kazanmıştım. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Latin Dili ve Edebiyatı. Orada okumaya başladım. Sonra Hakan bana dedi ki ya biz dedi şey dedi İstanbul'a gidiyoruz dedi. Bir başka
0: İstanbul'a dedim şöhret olmaya gidiyoruz dedim.
2: Evet,
0: İstanbul
2: dedi.
0: Hani vardı ya seni yeneceğiz İstanbul'a.
2: Evet, öyle gibi geldi.
0: Öyle gibi biz bir arkadaşıma gelmeye karar verdik. Sonra Meral gelmek
2: bana da
0: istedim.
2: Söylediler evet. Dedim ki ben de geleyim. Aile bu aralar çok uzun şeyler aile çok istemezdi ama çok büyük şans ve kadere inanmak lazım. Ablam İstanbul'a gelin gidince ben ablamın başına ekşidim. Sonra İstanbul'a gelip sınava girdik.
0: Evet, İTÜ Ses Eğitimi bölümü birincilikle
2: kazandım. Birincilikle kazanmışım ama haberim yok.
0: Evet.
2: O arada aileyle mücadele ediyorum çünkü.
0: Evet.
2: Neyse.
0: Ben kazanamadım onu da söyleyeyim.
2: Evet,
0: o
2: Hakan kazanamadık. Yenmeye geldi, yenildik.
0: Yenildik, geri gittik, geri döndük İstanbul'a. Meral kaldı İstanbul'da evet. Ve o dönem Meral okumaya başladıktan sonra İstanbul Radyosu'nun ses sanatçısı, akitli ses
2: aynı
0: sanatçısı
2: zamanda
0: olarak ilk girenlerden.
2: 30 yıllık öğretmenlik hayatım var. Bu arada baş öğretmenim ona göre. Ve müzikle olan devamlılığı şöyle oldu. 3 albüm yaptım o arada. Kendi programlarımı yaptım. Zaten Grup Pandora diye bir
0: orkestramız vardı. Senelerce sahnede çalıştık.
2: Evet,
0: aynı
2: yıllarca.
0: Zamanda Jordi Saval, Kutser Güner
2: evet.
0: Gibi dünya çapında müzisyenler.
2: Zülfü Livaneli.
0: Evet.
2: Çalıştığım
0: onlar albüm
2: çok değerli.
0: Çalışmaları.
2: Evet, müzisyenler oldu. Aslında vesaire diyelim. Atlayalım, gelelim bugüne. İnşallah Tolga bana dönüş yaparsa yeni bir albüm çalışmasına başlayacağız bu arada.
0: Tolga Döner'cim.
2: Tam yenine rast yoğun. Geldir. Manzarayı koydum Tolga'cığım. Böyle işte.
0: Meral'cim o zaman Mina ile beraber bir böyle düet gibi bir şey yapın isterseniz.
2: Hem de ne yapalım biliyor
0: ne
2: musun?
0: Yapalım?
2: Hani senin ilk programında bir Mina tek başına bir şarkı
0: evet,
2: söylemişti.
0: Hatırlıyorum.
2: Hadi bir nostalji daha
0: evet,
2: olsun.
0: Evet,
2: bak
0: evet.
2: Ne güzel olur.
0: 3 yaşındaydı, 4 yaşındaydı
2: evet,
0: galiba.
2: Evet, çok küçüktü o zaman. Mina'cığım olur mu?
3: Olur.
2: Hadi.

0: Erol Deren, Profesör Doktor Erol Deren biliyorsun benim Kaan hocam.
1: Evet.
0: Sayın seyirciler, dedi ki Erol Deren hocam bir gün, Hakan'cığım dedi, ortak bir yönümüz var biliyorsun dedi. İkimiz de dedi solist kocasıyız dedi.
1: Evet.
0: Evet hocam dedim. Biliyor musun dedi, çok zordur solist kocası olmak dedi yani.
1: Dünyadaki en zor meslek nedir dedi.
0: Evet, solist kocası olmak dedi o da.
1: Öyleymiş.
0: Evet, hakikaten. Yani şöyle tabii letife ediyorum ama şimdi bir tane solist kocasıyken bir de solist babası oldum.
1: Yandık.
0: Yandık yani albümler,
1: Aslında
0: konserler.
1: evde güzel bir hava var.
0: Ya çok
1: Yani
0: güzel, çok
1: mesela
0: güzel
1: ben
0: hakikaten.
1: evde otururken yukarıda Mina'nın piyano oynayan şarkı söylemesini çok mutlu oluyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum.
0: Peki ben aşağıda kanun akort ederken çalarken?
1: Akort ederken yıllardır artık yani fenalık geldi. 72 tane tel ayrı ayrı dın dın dın dın. Onu sevmiyorum ama güzel çalıyorsun.
0: Biraz.
1: Geleceğin parlak çocuğum.
0: Teşekkür
1: Seni
0: ederim.
1: beğeniyoruz. Böyle işte. Ne güzel oldu değil mi? Ben Mina ile şarkı söylemekten çok keyif aldım.
2: Ben de çok keyif alıyorum.
1: Araba kullanırken de seninle beraber
2: Evet.
1: söylüyoruz böyle değil mi
2: Annemle seyahat etmeyi daha çok seviyorum her yönden.
0: Bu arada Mine Bilgi Üniversitesi'nde okuyor.
2: Evet. Halkla ilişkiler okuyorum şu anda.
0: Evet. Konservatuara özellikle vermedik. Neden diye soran olursa da ben
2: Zaten işin mutfağındaydım.
0: evet.
2: Birazcık da böyle olsun isterim.
1: Aslında sen çok alakasız bir şey de okumuyorsun. Sonuçta
2: Tabii.
1: dünya değil mi?
0: Halkla ilişkiler okuyorum.
1: İlişkiler üzerine kurulu.
2: Kendi
1: Dolayısıyla
2: promosyonumu yaparken,
1: iletişimcilik
2: reklamımı
1: iyi bir şey.
2: yaparken.
1: Kuzenin Günsu gibi
0: Evet.
1: aynı değil mi?
0: Velhasıl
2: Evet.
0: yani müzisyen olmak çok güzel bir şey. Müzisyen ailesi olmak çok güzel bir şey.
1: Evet.
0: Bu arada bu Udu da daha önce de söylemiş miyim hatırlamıyorum ama Mina'nın dedesi.
1: Evet, Mina'ya
0: Benim
1: hediye
0: babam
1: yapmıştı.
0: hediye doğduğunda yapmıştı. Sanat çok güzel bir şey. Yani insan düşünsenize yukarıda kızınız şarkı söylüyor, aşağıda eşiniz siz burada falan
1: Eşimiz
0: derken.
1: genellikle dinliyor. Vallahi ben hep dinliyorum.
0: Yani.
1: İki icracı var. Ben daha çok dinleyiciyim bu arada. Böyle de bir
0: Doğru,
1: nazire
0: hakikaten.
1: yapmış olayım. Aslına bakarsan herkes bana şunu söylüyor. Diyorlar ki işte evde üç müzisyen var. Oo, sizde ne güzel muhabbetler vardır. Müzisyenlik pek de öyle değil ya. Ben pek öyle değilim.
0: Evet,
1: Sürekli
0: çok zor,
1: şarkı
0: çok zor.
1: söylemiyorum.
0: Gerçekten yani bir şey dinliyorum mesela ben eleştiri yapıyorum. Eleştiri yapınca tabii sıkıntı oluyor. Biliyorsunuz
1: Evet,
0: yani.
1: evet,
0: Çok da
1: evet.
0: zorlamayayım şansımı şu arada.
1: Kocadan hoca olmuyor.
0: Hoca evet aynen
1: Evet,
0: öyle.
1: bence
0: Ama
1: öyle.
0: iyi ki varsınız. İyi ki
1: İlk
0: müzisyen oldunuz.
1: sen de
0: İyi ki
1: varsın.
0: kızım müzisyen oldu.
1: İyi ki böyle bir
0: İyi ki
1: programa
0: böyle bir
1: vesile
0: programa
1: oldun.
0: evet iyi ki böyle bir program çekiyoruz. İyi ki sizler varsınız. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi evlerinize konuk ettiğiniz için müzisyen arkadaşlarım ve kendi adıma ve bütün ekip adına burada büyük bir ekip ve aile çalışıyoruz. Onlara da çok teşekkür
1: Evet,
0: ediyorum.
1: hepsine çok
0: Meral çok teşekkür
1: teşekkürler.
0: ediyorum.
1: Ne demek? Ne demek? Çok
0: Minacığım
1: mutlu
0: çok
1: oldum.
0: teşekkür ediyorum.
2: Ben de teşekkür ederim.
0: İnşallah güzel günlerde hep beraber olalım. Bütün
1: İnşallah.
0: ülkece.
1: İnşallah. Umarım sizler de bizler kadar keyif alarak izlersiniz. Biz alkışı çok severiz.
0: Saygılar ve sevgiler.
1: İyi akşamlar.

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda milli heyecan TRT'de yaşanıyor. 2002'deki üçüncülükten sonra ay yıldızlılarımız tekrar Dünya Kupası sahnesinde. Rakip Avustralya, tek hedefimizse galibiyet. Haydi Türkiye! Avustralya-Türkiye maçı yarın saat 07'de tabii TRT Radyo 1 ve TRT 1'de.

0: Evet, evet. Hoş geldin Azal'cığım.
1: Hoş bulduk.
0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk sevgili Metin.
0: Merhabalar sevgili Azal. Efendim TRT Müzik ekranlarında 90'lar akustik başlıyor. Nefis bir konuğum var. Hakikaten şarkıcılığına böyle hayranlıkla baktığım ve herhalde 30 küsür yıldır da tanıştığım.
1: Yok ya o kadar olmadı.
0: Yani benim için 29. 30 yıl, senin için 5-6 yıl gibi diyebiliriz. Sevgili Azal bugün konuğumuz, Türkiye'nin bence en güzel, en iyi yorumcularından bir tanesi ve nefis şarkılarla güzel bir program olacak inşallah. Tekrar hoş geldin, nasılsın?
1: Hoş bulduk, iyiyim, gayet iyiyim. Aslında biraz hava değişimi falan var, böyle bir kırgınlık
0: sesinde
1: geliyorum diyen bir şey var ama gelme diyorum ısrarla. Fena değilim bugün, sizi gördüm daha iyi oldum, özlemişim de herkese.
0: Vallahi biz de çok mutlu olduk.
1: Hayırlı uğurlu olsun.
0: Sağ olasın,
1: ambiyans müthiş falan, gerçekten çok keyifli olmuş. Her şey dört dörtlük. İnşallah biz de hakkını vereceğiz.
0: Seninle de güzel bir keyifli bir program olacak ben inanıyorum. Hazal'cığım öncelikle bugünlerde neler yapıyorsun onu bir kısaca şöyle alayım. Sonra derinlemesine bir sohbetin içine gireceğiz.
1: Ya bugünlerde işte hepimiz farkındayız.
0: Bir yapıyoruz.
1: 90'lar şeyi, burası. Aşkı depreşti. Zaman zaman beraberiz zaten.
0: Evet.
1: Farklı oluşumlar da oluyor. Onlara da katılıyorum. Birebir tek kendi gittiğim organizasyonlar da oluyor.
0: Müziğin içindesin tamamen.
1: Aynen. Yani şarkı söylemeye devam. Ama tabii 90'lardan günümüze bu sistem çok değiştiği için hani medyanın işleyişi de, sosyal medyanın ortaya çıkması, işte ne bileyim paylaşım platformları falan, farklı yerlerden kitlelere ulaşılıyor. Hı-hı. O geçiş sürecini ne kadar başarılı idare edebildim çok emin değilim. Tamamladığımı zannetmiyorum henüz. O yüzden bir böyle neden bıraktınız sorusuyla karşılaşıyorum genellikle. Ki ne kadar aktifiz.
0: Evet.
1: Hepimiz evet. Aktifiz.
0: Evet.
1: Yani farklı bir metot var herhalde, ben onu çözemedim henüz.
0: Ya herkesin ilgi alanları farklı, takip ettiği mecralar farklı. Dolayısıyla hani onu diyenler kadar şu da oluyor. Ya maşallah son günlerde çok koşturuyorsunuz,
1: evet,
0: diyenler de oluyor.
1: Var.
0: Dolayısıyla bu herkesin kendi baktığı pencereden gördükleriyle ilgili bir
1: doğru.
0: Şey.
1: Doğru. Çok enteresan bir diyalog oldu mesela ve iki gün arayla üst üste oldu. Yine böyle aktif olduğumuz zamanlardan. İşte Hazal Hanım niye artık televizyonda göremiyoruz sizi, hı, dediler. Dedim yo, daha geçen hafta dedim. Beraber katıldığımız programı söyledim.
0: Evet.
1: Geçen hafta, bir hafta olmuş daha.
0: Evet.
1: Ha, gerçi ben televizyon seyretmiyorum dedi. O zaman yani
0: baştan söyleseydin.
1: Aynı muhabbet iki gün sonra da başka biriyle oldu.
0: Oldu,
1: çok
0: oldu.
1: Enteresan. Yani televizyon seyretmezsen göremezsin.
0: Göremezsin tabii.
1: O da farkında değil yani
0: tabii.
1: Dönüşümü.
0: Eskiden insanların da takip alanları daha monoydu yani tek, hı-hı, bir atıyorum televizyonsa birkaç tane,
1: evet,
0: televizyon vardı en fazla.
1: İşte müzik kanalları.
0: Ondan
1: vesaire.
0: Önce daha da tek televizyon vardı. Daha önce
1: en
0: radyo vardı sadece.
1: Galiba.
0: Dolayısıyla takip alanları çoğaldıkça ilgi alanları da farklı farklı yönlere gidiyor.
1: Doğru.
0: Ve dolayısıyla dağılıyor iş. Ama hiç fark etme, sen şarkı söylemekten çok
1: tabii
0: keyif
1: ki
0: alıyorsun.
1: Tabii ki.
0: Bütün bir de ruhunu ortaya koyarak şarkı söylüyorsun. O güzel sesine ruhunu da kattığın zaman zaten sen bambaşka bir şey oluyorsun yani.
1: Çok teşekkür ederim.
0: O yüzden bizim için de çok değerlisin. Benim
1: yani
0: için
1: hepiniz
0: zaten
1: benim
0: için. Öylesin.
1: Sen zaten o
0: sağ ol canım benim.
1: Şarkıların hepsi marş.
0: Şimdi bol bol şarkı söyleyeceğiz bugün. Sohbet de edeceğiz aralarda.
1: Tamam.
0: Ama hiç şey yapmayalım, uzatmadan lafı.
1: Bol müzik.
0: Söz müzik diyelim.
1: Tamam.
0: Müziğin olsun yani daha doğrusu. Senin şarkılarından bir tanesiyle açtık Elden Yar Olmaz'la. Hı-hı. Yine Sevdalım'la devam edelim istersen.
1: İlk çıkış şarkım bu aslında.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Ha bak ben orayı bilmiyorum.
1: O voleybol çoraplarım. Böyle camın,
0: tamam,
1: önünde falan.
0: Doğru, evet, şimdi görüntüsünü
1: o kılık.
0: Hatırladım. Tamam. Sevdalım'ı çalıyoruz.

0: Ay kaçak yaptı arada.
1: Çok güzel şarkılar bu ya bunlar.
0: Teşekkür ederim.
1: Bu şarkı kimindi?
0: Bu şarkının sözleri Seda Akay, bestesi Bülent Özdemir.
1: Çok nefis bir şarkı hakikaten.
0: Bu şarkı yayınlandı. Ertesi gün beni yolda tanıdılar. Yani dikkat çekmiş.

0: Çünkü hani sırf görünmekle de bitmiyor. Şarkının da dikkat çekmesi tabii, gerekiyordu. Tabii. Ve o çığıran kız diye herhalde. Ertesi gün tanıdılar ama öyle bir zamanda tabii, bir de o var.
1: Evet.
0: Çok takip
1: edilen.
0: Peki
1: edilen. O tanındığın zaman artık profesyonel anlamda bu işin içine girmiş birisiydin.
0: Şaşırmıştım
1: ama
0: çok.
1: O zamana kadar geçen süreyi konuşalım doğduktan sonra. Bir çocukluk ve müzikle ilgili nerede kesişti yolun? Nerede anladın senin hani bir müzikle ilgili bir şeyler yapacağını? Ne zaman fark ettin?
0: Hiç olmayacak bir şey olduğu zaman anladım. Ben müzik hep vardı tamam ama çok sporla iç içeydim, haşır neşirdim. 15 sene voleybol oynadım.
1: Evet işte oraya
0: getirmiştim. Okulda hiç müzik kolu olmadım. Hep spor kolu oldum. Beden eğitimi kolu oldum.
1: Bu arada hiç mesela kendi kendine şarkı markı söyleyip fark
0: kimsenin
1: etmiyor
0: kimsenin yanında şarkı söylemiyordum.
1: Sen kendin fark ediyor musun?
0: Tabii ben odama kendimi
1: yani
0: kapatıyorum.
1: Yani mesela kendi kendine şunu diyor musun söylediğinde? Ya ben güzel şarkı söylüyorum galiba falan diye böyle.
0: Valla annem bir kere şey demişti. Sesi çok iyi olmayabilir ama kulağı iyi diye bir cümle kurmuştu. Ben de öyle biliyordum kendimi.
1: Ha,
0: yani hani ses, kulağım iyi benim ama sesim çok iyi olmayabilir ama kulağım iyi diye geziyordum.
1: Kendi kendine öyle kodlamış.
0: Aynen. Çok güzel blok flüt çalıyordum ama.
1: Evet güzel.
0: Onun da kafamda kırılmışlığı var abarttığım için gerçekten. Sonra dedim ki bak şimdi bana insanlar
1: para veriyorlar
0: yani. Evet. Siz kırdınız o flütü ama. Yani dediğim gibi spor akademisi ilk tercihimdi. O olmazsa dillere çok merakım vardı. Müzik hani en son seçenekti benim için. Zaten şarkıcı mı olacaksın yani? Hani öyle bir inanış var. Nasıl, şarkıcı olacak halimiz yok
1: evet,
0: ya diye.
1: Peki nasıl ilk
0: müzik öğretmeni olurdum diyordum en şey. Spor akademisi sınavlarına girdim. Çok kendime güvendim herhalde. Yani bir ay iki ay falan antrenmanlara ara veriyoruz ya biz yazın. Onda yapmadım hiçbir şey, hazırlanmadım. Ben geçerim ya dedim. İlk işte biliyorsun o çabukluk çeviklik sınavı. 10 takır takır 30 saniye 30 mekik falan bir zamanlar öyleydi. Bakmayın
1: maşallah.
0: Şimdi. Ondan sonra onu geçtim. Ertesi gün atletizm var. Atletizmde benim madalyalarım falan da var. Lisedeyken çok koştum. Cross falan da koştum hatta. Onu da geçtim tıkır tıkır. Tamam. Atletleri bile geçtim. Geçtim. Süper. Ertesi gün branş. Çantada keklik değil mi?
1: Voleybol.
0: Voleybol. Ha, ama işte o antrenmansızlık bütün kesildi, bütün kaslar, bacaklar, kollar kalkmıyor.
1: Allah Allah.
0: Üçüncü gün ben
1: tabii
0: iptal.
1: O, yani o sınavlarda tabii gösterdiğin performans hamlıktan dolayı.
0: Kesinlikle.
1: Eyvah eyvah.
0: O benim başımı yaktı. Ben bırak sıçramayı, smaç vurmayı falan manşet bile alamıyorum. Yürüyemiyorum ben, merdiven inemiyorum. Yine de gittim öyle saçma sapan. Ne oldu giremedim, ne olacak?
1: Ha.
0: Tam o ara işte.
1: Tam burada duralım.
0: Peki.
1: Bunu çok heyecanlı. Senin hayatın film gibi ya.
0: Yok ya.
1: Yani belki bir dizi haline gelebilir bu kısmı.
0: Hepimizin hayatı eminim öyledir.
1: Bir şarkı söyleyelim ondan sonra tamam, kaldığımız yerden devam edelim. Yine senin nefis şarkılarından bir tanesi var şimdi sırada. Bozuyorum yeminimi.
0: Eyvah eyvah.
1: Çalıyoruz
0: üst üste tansiyon.
1: Evet.

0: Süpersin.
1: Ellerinize sağlık.
0: Yüreğine sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Yanılıyor muyum? Bilmiyorum ama mesela kaç sene oldu ilk albümünü yapalı herhalde?
1: Ya aslında 96. 95 evet. Aralık'ta çıktı.
0: Tamam, neredeyse 30 sene olacak yani.
1: Evet, 28, dedim ya şaka yapayım, 29 yıl oldu.
0: Peki yani o zamandan bu yana sesin, dedin ya biraz hafif böyle de kırıklık var falan filan. Yani hiçbir şey kaybetmemiş ve
1: teşekkür.
0: Aksine tabii nefis bir olgunluk katmış üstüne.
1: Ben çok gece programı yapmadım mesela. Hmm. Bar programı yapmadım. Onun bence artısı var. Çünkü o çok yıpratan bir şey. Yani kötü alışkanlığım da yok. Biraz
0: süper.
1: Da ondan.
0: Süper.
1: Biraz da ondan herhalde koruyabildim.
0: İyi, ne güzel ya. O zaman madem bu kadar korumuşsan sesini çok da fazla konuşmayayım. Senin şarkı söylemen çok daha mantıklı olacak. yine senin unutulmaz şarkılarından bir tanesi.
1: Ay,
0: bu şarkı
1: ederim.
0: Aynı zamanda son dönemde de okundu tekrar. Değil mi?
1: Evet evet, ben
0: coverları yapıldı
1: gitmişim
0: yani.
1: Gibi bir mod var aslında, biliyor musun? Yani
0: Elden
1: Yar Olmaz'ı coverladılar.
0: Evet.
1: Şeyi Bozuyorum Yeminimi coverlandı. Sürgün Aşkımız coverlandı. Sevdalım da coverlandı. Evet. Teker teker gidiyor bakalım.
0: O
1: yani,
0: zaman Sürgün Aşkımız'ı en son kim söylemişti?
1: Derya söyledi, Derya Ulu.
0: Derya
1: Allah böyle güzel sesler söylediği zaman gayet
0: keyifli
1: memnun.
0: Olur,
1: evet, çok güzel olmuş.
0: O zaman Sürgün Aşkımız'ı hep beraber bir çalalım, söyleyelim.

0: Yüreğine sağlık Bahar'cığım. Evet. 90'ların şarkılarını söylüyoruz. Ve o günleri yaşatmaya çalışıyoruz. Müziklerini yaşatmaya çalışıyoruz tabii ki. Sen son dönemde sahne çalışmalarınla biraz önce söylediğin gibi programın başında. Hem bizimle birlikte de böyle 90'lar ekibimizle nefis projeler yapıyorsun. Tek başına sololarında peki repertuarını nasıl şarkılar teşkil ediyor?
1: Yani ister istemez artık ilk bölüm 90'lar
0: evet.
1: durumunda.
0: Zaten sonra, kendi şarkılarını söylüyorsun.
1: Evet, ağırlıkla. Kendi şarkılarımı da araya harmanlıyorum. Şey de var hani böyle biraz da bizim şimdi şu andaki nesil diyor ki 90'lar 90'lar. Ama bizim de feyiz aldığımız insanlar o 80'ler de benim için çok
0: tabii,
1: özel mesela.
0: 80'ler var 70'ler de çok güzel.
1: Biraz öyle bir geçiş yapıyorum hani biz de bunlardan feyiz aldık evet, diyerek evet. Böyle biz de bunlarla büyüdük. Sonra genel beğeniye hitap eden güncel.
0: Peki
1: vesaire.
0: Romantik şarkılar söylüyor musun sahneye? Mesela şunun gibi.
1: Anladım.
0: 90'lardan dolayı mesela bir kelamın hatıralar vardı.
1: Tabii.
0: Mesela sahnede böyle bu tarz şarkılar söylüyor musun?
1: Söylüyorum.
0: Burada söyler misin?
1: Gemiler falan. Aklınıza ne geliyorsa.
0: Oo, süper. Peki burada
1: coşma yeri.
0: Öyle bir şey yapalım mı?
1: Bayıla bayıla.
0: Mirkelam şarkısı çalar mıyız arkadaşlar?
1: Bayıla bayıla.

0: Bu da nefis şarkılardan bir
1: çok
0: tanesi.
1: Çok güzel şarkılar.
0: Bazı albümler var mesela, hakikaten içindeki bütün şarkılar güzel. Mirkelam'ın bu albümü de öyle.
1: Ben zaten Mirkelam fanıymışım, onu fark ettim böyle.
0: Değil mi?
1: Valla.
0: Ne zaman fark ettin, kaç yaşında?
1: Ben bunu da söyleyeyim, onu da söyleyeyim. Ay bu da ne güzel. Aa ben bayağı ben Mirkelam şarkılarını
0: çok,
1: biliyorum falan
0: ben
1: diye.
0: De çok severim.
1: Selamlar
0: ona
1: buradan.
0: Ona da sevgilerimizi yollayalım buradan. Sevgili Hazal'cığım, hakikaten çok keyifli bir program oldu. Artık değil sonuna mi? Geldik. Son güzel bir şarkıyla kapatacağız programımızı ama TRT Müzik izleyenlerine buradan son olarak sen neler söylemek istersin?
1: Herkese ben genel doğum günü olur, yılbaşı olur, özel bir gün olur böyle programlar. En büyük dileğim her şeyden önce sağlık sıhhat diliyorum herkese. Sağlık sıhhat dolu uzun ömürlerde ailenizle, sevdiklerinizle birlikte bolluk, bereket içinde yaşayın inşallah.
0: İnşallah ben de Hazal'ın söylediklerine katılıyorum. Bütün Hazal'ın o dediği dilekler yerine gelirken üstünde bir Amin. De bol müzikli günler olsun onlar Amin. İçin, herkes için.
1: Bir de tabii şey çok önemli ya, sosyal medya çok önemli. Gittiğim her platformdan söylüyorum. Çünkü neredesin, niye bıraktınların önünü kesmek için Hazal'in sayfası kullanıcı ismiyle tüm sosyal platformlardan bana ulaşabilirsiniz. Hazal'in sayfası.
0: Canım benim, ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Çok teşekkür
0: ediyoruz.
1: Ederim ben de davetin
0: Şimdi,
1: için.
0: Şimdi sağ olasın. Senin yine çok sevilen şarkılarından bir tanesiyle Osman abim evde mi? Onu çalarak programımıza veda ediyoruz. Ayaklarına sağlık. Teşekkür ederim.
1: Herkese çok teşekkür ederim.
0: Evet.

Sevgili izleyenlerimiz, Serkan Çağrı sahnesine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine yeni bir programda sizlerle birlikte olmaktan oldukça mutluyuz. Bugün en güzel türküler, şarkılar, yeni dönemin yeni şarkıları, yani aslında şarkıların tüm çeşitlerine elimizden geldiğince uzanmaya çalışacağız.

0: Evet, değerli TRT Müzik izleyenleri, yine bir Türkülerle Turan programında birlikteyiz. Ben Deniz Erdem Özdemir. Efendim bugün her gün olduğu gibi, her bölümde olduğu gibi yine çok değerli bir konuğum var. Ben bugün biraz daha heyecanlıyım. Çünkü hem Türkiye'de hem Türkistan sahasında Türk dünyası müziklerinin dinlenmesi, öne çıkarılması, üretilmesi açısından en önemli katkıları sağlayan sanatçılarımızdan biri Güney Türkistan'dan, yani Afganistan Türklerinden Sayın Mehmet Sabir Karger ustam bugün bizimle birlikte. Ustam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk değerli hocam. Çok teşekkürler.
0: Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. İyisiniz inşallah.
1: Teşekkür ederim. Çok çok mutlu oldum. Bana böyle bir güzel programa fırsat verdiğiniz için teşekkür ederim.
0: Malumunuz Türk dünyasında sayısız tür var, yüzlerce çalgı var, on binlerce türkü var. Ama bunların içerisinde birkaç tanesi vardır ki çok öne çıkmıştır. Bunlardan bir tanesi Güzel Türkistan'dı. Bir diğeri biliyorsunuz Çırpınırdın Karadeniz, Bakıp Türk'ün bayrağına biz Azerbaycan türküsü. Bir tanesi de en sonda söyleyecek olduğumuz Ana Yurt Marşı ki onun da yine müellifi Sayın Mehmet Sabir Karger. Şimdi müsaadenizle ben de sizin oralardan, Güney Türkistan'dan bir türkü söyleyeyim. Ondan sonra sohbetimize devam edelim usta.
1: Buyurun lütfen.

0: Şimdi Üstad, sizden yine bir türkü dinleyeceğiz. O da sanırım Hoca Ahmet Yesevi'nin Divan Hikmeti'nden bir eser olacak.
1: Tabii Hoca Ahmet Yesevi Divan Hikmeti'nden 12 eseri bestelemiştim. 2016 ile Yunus Gün'ün Hoca Ahmet Yesevi yeli ilan edilmişti. 2016'da bu CD'yi, bu albümü yapmıştık. Ondan Hoşlemeydir Ağlımlar Sizne Etken Türkünü.
0: Evet. Buyurunuz efendim.

0: Hoca Ahmet
1: Sağ ol.
0: Yesevi'nin o çağları, zamanları aşan mesajını bu türküyle de bize iletmiş oldunuz. Efendim, TRT Müzik ekranlarındayız. Türkülerle Turan programındayız. Ve bir Hoca Ahmet Yesevi türküsü dinledik ki, Hoca Ahmet Yesevi'nin Türk kültürü açısından önemini herkes bilir. Anadolu'ya alperenlerini göndermiş. Balkanlara kadar Türk ve İslamlaşmasını sağlamış bir gönül dili oluşturmuştur ki onun buraya alperenlerini gönderişi bir şairin dilinde şöyle dize gelmiştir. Gazi alperenler işe koyulun, gayrı söze vakit az verilmeli. Bedevi atlara rüzgarca soluk ve yıldırımlarca hız verilmeli. İman sancak gönderiniz kılındı, şanlı kitap önderiniz kılındı, İklim-i Rum minderiniz kılındı. Ol mindere kavi diz verilmeli. Barak Baba, Sarı Saltuk orada. Hacı Bektaş Veli, Taptuk orada. Bir mübarek vatan yaptık orada. O bir can dilerse yüz verilmeli. Gönlünde olanlar bir nebze iman. Göğsünü mazluma eder süt liman. Halkı ayırmadan kafir, Müslüman, açsa aş, açıksa bez verilmeli. Ekmek, su, aş bulmak gecikebilir. Temele taş bulmak gecikebilir. Devlete baş bulmak gecikebilir. Adalet gecikmez, tez verilmeli. Bu
1: Çok
0: da
1: güzel.
0: destan şairimiz Niyazi Yıldırım Genç Osmanoğlu'nun Hoca Ahmet Yesevi ağzından yazdığı bir şiirdi. Yeri gelmişken söylemeden olmazdı. Efendim, İzmir'deyiz. Emir Timur'u İzmir'de özel bir yad etmek isterim. Çünkü 1402 yılında İzmir'i kuşatan ve İzmir'i o zaman fetheden Türk komutanıdır. Ondan yüzyıllar sonra da yine bundan da yaklaşık 100 yıl önce Gazi Paşa'mız. Yine Türk dünyasının önemli liderlerinden, çok sevilen liderlerinden biri bizim

0: Tabii ki de kurucu liderimiz tarafından alınan. İzmir'deyiz. Bu da bir tevafuk. Türkülerle Turan programını önce Timur'un sonra Atatürk'ün fethettiği, tekrar kurtardığı bu diyarda sizlere TRT Müzik kanalıyla ulaştırmaya çalışıyoruz. Evet hocam, şimdi ne söyleyeceğiz? Gariple
1: Evet.
0: Şahsenem'den bir o hikayeden bir türkümüz var. Hatırladığım kadarıyla.
1: Yani burada Aşık Garip'in Şahsenem'den yani Aşık Garip'in annesinin feryadı diye biliriz. Oğlum dastanı yani.
0: Evet.
1: Oğlu uzun zamanlar annesinden uzak kalıyor. Annesi işte bu şarkıyı, bu beytleri oğluna söylüyor yani. Onu anlatıyor burada.
0: Buyurun hocam. Kulağımız, gönlümüz sizinle.

0: Çok teşekkür ederiz
1: Sağ
0: üstadım.
1: olun, sağ olun.
0: Bize sanki Türkistan'dan değil de Anadolu'nun böyle herhangi bir yerinden bir türkü söylemişsiniz gibi dinledik. Çok müzikal yapısıyla da sözleriyle de yakın. Hikaye de bize çok yakın.
1: Tabii.
0: Değerli izleyenler, Garip ve Şahsenap Destanı Türkiye'de aşıklarımızın çokça dile getirdiği aynı Köroğlu gibi ya da Dede Korkut gibi pek çok önemli karakteri ortak paylaştığımız karakterlerden bir tanesidir ve Özbekistan'daki ve Türkistan'daki karşılığını da hikayelerinde böylece dinlemiş olduk. Buradan bütün Türkistan'a selam olsun. Uludağlardan Tanrı Dağlarına selam olsun.

0: Albayraktan Gökbayrağı selam olsun diyelim. Türküler donusu, onlara selam ve esenlik gönderiyoruz İzmir'den. Yavaş yavaş sona geliyoruz. Üstad, öncelikle çok teşekkür
1: Evet.
0: ederim. Bizi kırmadığınız, buraya geldiniz ve bu kadar türküyü bize kazandırdığınız için, ki Türk dünyasında biliyoruz ki sizin çalıp söylediğiniz, gerek ürettiğiniz gerek kaynağı olduğunuz türküler çokça çalıp söyleniyor. Biz de onlardan böyle yararlanıyoruz. Sağ olun, var olun.
1: Tabii hocam ben 47 yıl önce Türkistan'dan Anadolu'ya gelmişim ve Türk dünyasına bir nebze katkıda bulunabildiysem ne mutlu bana. Ben teşekkür ederim size hocam. Sağ
0: Sağ
1: olun.
0: olun. Fazlasını yaptınız ki daha fazlasını da söylemek isterim açıkçası. Ama insan yüzüne karşı ölmez derler bizde. Fakat sizin emekleriniz büyük. O kadar söyleyeyim üstadım.
1: Sağ olun.
0: Şimdi değerli izleyenler, ilk başta söylemiştim. Çok Türk dünyasında en çok bilinen birkaç eser vardır ki onlardan bir tanesi de mehter marşlarımız arasında da artık çalınır. Türkücülerimizin söylediği, efendim pek çok konserin o olmadan bitmediği bir türküdür. Ana Yurt Marşı. Bütün Türk dünyasının birlik olduğunu, bir olduğunu söyler. Hani Gökalp diyor ya, vatan ne Türkiye'dir Türklere, ne Türkistan, vatan büyük ve müebbet bir ülkedir Turan. Bu türkü de Turan'ı bize sesliyor, Turan'ı bize çağırıyor. Şimdi o Ana Yurt Marşı'nı sözü ve müziğinin sahibi olan Mehmet Sabir Karger Usta'yla birlikte seslendireceğiz efendim.
1: Hay hay.

0: seninle yıllar sonra TRT Müzik ekranlarında TRT ailesiyle buluşmak hakikaten çok güzel.
1: Artık kavuştur bizi, artık kavuştur bizi. Yeri göğü yaratan, ay yeri göğü yaratan.
2: Züleyha ile Sınırsız Ezgiler, pazartesi TRT Müzik'te.

0: Teşekkür ederiz.
1: Değerli izleyiciler, bu defa farklı bir kuartet ama sofistike bir kuartet. Dört tane muhteşem lady. Onları size tanıtmak nasıl söyleyeyim? Heyecan verici tabii ki, mutluluk verici de. Efendim, sizi tanıyalım önce.
2: Merhaba.
1: Merhaba.
2: Burada Dünay. Olmak bizim için de oldukça heyecan verici. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
2: Gülen Ege Sarter. Ben Anadolu Üniversitesi'nde eğitmenlik yapıyorum. Aynı zamanda Nemet Kuartet'le de çok güzel müzik yapıyoruz.
1: Evet,
2: Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinde çalma fırsatımız oldu. Öğrencilerimize de bence güzel bir yol açtığımızı düşünüyorum. Türkiye'den dünyaya sesimizi duyurmak adına.
1: Çok güzel bir açış yaptınız, biliyor musunuz? Çanakkale eseriyle.
2: Yani. Evet,
1: çok güzel de düzenlenmiş gerçekten.
2: Oğuzhan Baltı'nın düzenlemesini
1: çaldık. Baştan biraz tereddütlerim vardı. Çünkü çok trajedik bir eser.
3: Değil mi? Öyle
1: benim
3: aslında.
1: De
3: evet.
1: Orada dedem şehit olduğu için aklıma geldiği için duygulandım. Ağlayasım bile geldi.
2: Minnettarız onlara.
1: Peki siz kendinizi tanıtır mısınız?
4: Merhabalar. Şeniz Aybulus. Aynı şekilde Gülen'le beraber aynı kurumda Anadolu Üniversitesi'nde ben de eğitmenlik yapıyorum. 2013 yılından beri bu Nemet Kuartet'le konserlere yurt dışında, yurt içinde devam ediyoruz. Keyifli.
1: Peki siz kendinizi tanıtır mısınız?
5: Merhabalar, ben Pınar Basalak. Grubun yeni üyesiyim diyebiliriz. Bir değişim oldu. Daha önce başka bir yolcu arkadaşımla çalışıyorlardı. Ben de Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası üyesiyim, Eskişehir. Aynı zamanda da 2,5-3 senedir arkadaşlarımla birlikte müzik yapıyorum ben de. Çok mutluyuz.
1: Çok iyi, çok teşekkür ederim. Peki Çelist Hanım diyelim.
3: Çelist Hanım, ben Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndayım. Aslında ben bizi böyle kısaca belki böyle ülkemizi farklı bir yönüyle yurt dışında gösteren dört kadın akademisyen olarak tanıtabilirim. Başka bir yüzle tanıttığımızı düşünüyorum. Çok gururla yaptığımız bu işi burada da sizinle paylaşmaktan dolayı çok mutluyuz.
1: Gülen Hanım, grubunuzun ilginç bir ismi var, bir başlığı var. Bu fikir nereden geldi? Nasıl buldunuz bu ismi?
2: Nemet Kuartet, İştvan ve Katalin Nemet bizi Anadolu Üniversitesi'nde müziğe başlatan hocalarımız. Onların soyadlarını alarak onların anılarını yaşatmak istedik. Kendilerini 95 yılında kaybettik. Kendileri bize müziği çok çok sevdiren iki değerli uluslararası müzisyendi.
1: Onların anısını?
2: Onların anılarını yaşatmak için Nemet Kuartet ismini aldık.
1: Çok müteşekkirsiniz. Gerçekten takdir edilecek bir durum. O zaman... Onlar için mi çalalım diyorsunuz?
2: Evet, onlar bize müziği o kadar çok sevdirdiler ki onlar için
3: keyifli bir şey çalalım.
2: Evet.
1: Süper.
2: Onlar için
1: yine de ruhları şad olsun.
2: Ruhları şad olsun.
3: Huzur içinde o isimler.
1: Peki.
2: Evet. Nihavet.
3: Peki. Haydi bakalım.

0: Bravo, bravo, bravo.
1: Mesleği
0: bravo,
1: alabildim böyle kontra kalır gibi oldum ama
0: çok keyifli
1: sonra
0: oldu
1: kurtuldum. Şurada çok büyük bir giyotin var. Jimmy diyoruz ona. Sürekli bizi takip ediyor.
0: Takip ediyor değil mi?
1: Jimmy, Jimmy. Efendim, bir şey merak ediyorum. Bu klasikçiler diyelim yani. Bütün dünyanın genelinde hep merak ederim. Çok çalıyorum. Çaldım da gene de çalmaya devam ediyorum. Mesela orkestrasında birinci keman ses verir.
0: Evet.
1: Orkestra, herkes akordunu layığa göre düzenler.
0: Evet.
1: Ondan sonra merak ediyorum. Siz mesela akordu ettikten sonra ne yaparsınız? Sazınızda, enstrümanınızda. Sırayla
0: akord
1: sormak istiyorum.
0: Akord sırasında mı? Mesela, akord yaparken.
1: Akord
0: yani.
1: Yaptınız. Ben...
2: Evet, tellerin işte yerlerine biraz bakıyorum hakikaten. Yaptım. Hatta yapayım ya.
1: Evet, daha gerçekçi olur. Evet, evet.
2: Yaptıktan sonra az çok parmaklarımı ısıtmak, tellerdeki yerleri yumuşaklığına bakmak
1: neden,
2: için
1: neden,
2: birazcık.
1: Neden merak ettiğimi sonra söyleyeceğim size. Şimdi
0: sürpriz. Siz
1: efendim, çok güzeldi. Tam istediğimi aldım sizden.
3: Hadi bakalım.
1: Siz de yapar mısınız?
0: Bakalım şeyiniz akort nasıl yapıyor?
3: Bakalım nasıl yapıyor?
1: Evet. Bakın ama bu program, bu bir eğlence müzik programı değil.
0: Evet.
1: Bu bir efendim bir ne derler yarışma değil.
0: Evet.
1: Ondan sonra hani kendimizi gösterme çabaları içinde yaptığımız bir program değil.
2: Ne güzel.
1: Tam crossover da değil aslında. Değerli izleyiciler, yanlış anlamayın. Bu böyle yani kolay değil. Dört tane böyle şık, sofistike lady ile program yapmak kolay değildi. Halen değil benim için.
0: Şimdi, çok teşekkürler.
1: Peki, siz yapar mısınız kısaca?
3: Kısaca yapayım.
1: Akort ediyorsunuz.

0: Oldu bitti yani.
1: Oldu bitti.
0: Gerçekten.
2: Çok iyi, çok orada.
0: Teşekkür ederim. Efendim, Violacı hanımefendi.
2: Viola akordu biraz Violacı ilginç diyorum olsa ama
0: Viola, Viola çalan hanımefendi dersek daha doğru. Gittikçe ses
2: büyüyor. Akortlar bozulmuş bu arada.
3: Gelmiş ama iyi ki bu konuyu açtınız.
2: Çok yerinde bir soru olmuş bu arada.

0: Memnun musunuz?
1: Ya şu an
0: Akortanya şu
1: memnunum.
0: anda
1: Evet,
0: iyiydim.
1: şimdi evet
0: Tamam.
1: bozuktu
0: Sonra
1: ama oldu.
0: söyleyeceğim fikrimi. Tamam. Şimdi Cello Hanım'dan.
2: Leha çok önemli Leha.

0: Aa,
1: güzeldi değil mi?
2: Gayet.
1: Memnun
2: Akordum
1: musunuz?
2: İyi, çok memnunum şu an. Her şey yolunda.
1: Efendim?
2: Çok memnunum, her şey yolunda. Evet, akordla
1: ama
2: iyi.
1: Ben, değerli izleyiciler, bu bir aslında trikti. Yani benim...
2: Şimdi bir geleyim.
1: Program öncesi dedim ki hanımefendilere biraz doğaçlama yapar mısınız? İmprovizasyon. Klasikçiler biliyorsunuz. Tipik, klasik müzisyenler.
2: Evet.
1: İmprozu yapmaktan korkarlar, çekinirler. Çünkü eğitimlerinde, okullarda öyle bir şey yoktur. Benim okulumda da tam tersine. Zıt gidiyoruz.
2: Aha.
1: Peki dedim, o zaman akort yapın da orada bir şeyler, neler çıkacak.
2: Göreyim neler oluyor.
1: Aşağı yukarı iki birinci keman, yani veya iki keman ve violonun yaptığı intervaller aynı standart egzersizlere benzeyen parmak geçişleriydi.
2: Evet.
1: Doğru mu?
2: Bir nevi gam.
1: Sizde farklıydı.
2: Evet.
1: Bir de sizde de bir farklılık vardı. Siz viola aslında volümü daha yüksek olan bir enstrüman.
2: Evet, kesinlikle.
1: Haznesi geniş. Fakat çok ürkek
2: çaldınız. Hafif çaldım. Evet.
1: Birinci kemandan daha şey.

0: sesiniz daha düşüktü. Oysa sizin daha powerful yani. Wow çekmenizi
1: gibi. Senden öyle bir akort bekliyoruz.
0: Ben şimdi burada sizin teknenizi analiz etmiyorum. Sizin evet, ruhunuzu çek ediyorum.
2: Şu an fal baktırıyoruz arkadaşlar.
0: Bir şey şimdi provoke ediyorum aslında sizi.
1: Evet evet öyle.
0: Benim taktiğim bu. Şimdi itiraf ettim. Evet. Kızmıyorsunuz değil mi?
1: Yani aslında niye biz kızalım? De bu konuda kendimizi eleştiriyoruz. Yani bizim de doğaçlama çok daha rahat.
0: Bakın şimdi ayağa kalkıyorum. Lazım, aslında evet. Sizinle ayağa kalkarak konuşmam gerekirdi. Neyse toparladım. Hanımefendinin de kalkmak lazım. Şimdi mesela ben Kronos Quartet'le de çaldığımda Amerika'da sonra Avrupa konserinde aynı şeyleri onları da yaptım. Çünkü bana David demişti ki birinci kez ama öyle bize bir eser yap ki kollarımız kopsun çalamayalım öyle mi dedim. Bir 45-16'lık eserler yaptım ona. Oo. Aman bitsin diye içlerinden de dua ediyorlarmış.
2: Dedim ki
0: konser salonundan sonra yakınlarda kilisesi olan bir yer olsun da gidin dua edin. Şükredin ki konseri sağ salim bitirdiniz.
1: Bitirelim diye değil mi?
0: Aynı taktikleri onlarda da yapıyordum. Ama siz değerli izleyiciler, Türkiye'de öylesine muhteşem müzisyenler var, böyle lady'ler var. Yani dünyanın en opera sahnelerinde, senfonik, filarmonik sahnelerinde inşallah yer almalısınız. Alacağız da. Evet. Buna inanıyorum. Burada yani şey olarak çok idealist konuştum.
1: Biz de öyle aynı
0: şimdi
1: şekilde
0: müzikle devam edelim. Kesinlikle. Ne isterseniz onu çalalım.
1: Ne çalalım? Hendel çalalım o
2: biraz
1: zaman.
2: Biraz madem klasikçiler dedik tabii, evet. Tamam. Biraz barok döneme gidelim. Hendel Passacaglia çalalım.
1: Hadi Passacaglia çalıyoruz.
2: Şimdi Passacaglia'yı doğaçlayacağım.
0: Valla eseri bilmiyorum. Bakın.
1: Evet. Hatırlayacaksınız.
2: Hala son formu olduğu için çok şey.
0: Sizi zorlamayacağım.
2: Uyum içinde olacağız bence.
1: Başlayalım hadi bakalım.

0: Güzel oldu.
1: Ya keyifle dinledim.
0: Teşekkür ederim.
1: Çalayım mı çalmayayım mı arasında
0: çok güzel
1: gittim
0: oldu.
1: Geldim.
0: Çok güzel neyse. Oldu. Aralarda keyifli oldu.
2: Bence güzel. Çok güzel oldu.
1: Arada bir rahatsız edici tonlarda çıktı. Neyse.
0: Yok hayır.
1: Ama efendim böylesine zor bir eseri ilk defa dinliyorum.
2: Neyse. Bence çok uyum için dedik. En güzeli de biz müzikte şunu yakalayabiliyoruz. Biz sizinle bakışamıyoruz. Ben notaya daha odaklı olduğum için. Evet. Ama ben buraya döndüğümde sizden o elektriği alıyorum. Siz anında ona cevap veriyorsunuz. Bu muhteşem bir şey ve biz sizinle daha önce beraber çalmadık buna rağmen.
1: Teşekkür ederim. Şimdi Handel, tabii biraz da barok tarzı eser.
0: Evet.
1: Fakat dikkatimi çeken iki dörtlüktü. Aslında barok tarzlarındaki müziklerin içinde bu kadar canlı iki dörtlük pek yok. Vardı hani bu Irish dance'ler olur yani İrlanda orada oluyor. Fakat burada şeyin alakası yok yani Irish dance'le bu barok müziğin içinde o iki dörtlük bölümün alakası yoktu.

0: Acaba niye öyle bir şey yaptı Handel?
1: Aslında sen anlat Birancığım. Orijinal hali bu değil, değil mi?
2: Evet. Evet, aslında bu bir klavsen suitinin bir bölümü. Biraz daha sakin bir yapıda. Kuartet düzenlemesi, şimdi adını hatırlayamayacağım bir Rus müzisyen tarafından düzenleniyor. Tabii ki biraz daha günümüze odaklı, biraz daha yoğun bir şekilde düzenlenmiş. Yoksa
1: biraz daha keyifli bir hale
2: müzikteki
1: getirmiş.
2: biraz daha sükunet var.
0: Mesela bu şey çok Avusturyalı bir besteci Fuchs. Bir de Lully'nin Türk marşları vardır. Mozart Türk marşını besteledi ve saraydan kaçırma operasını ama haberi yoktu Türk musikisinden.
2: Aslında biraz var.
0: Sadece bu Kahlenberg denilen yani Osmanlı ordusu yerleştiğinde o sadece o şeyde Yeniçerilerin vurduğu şey nöbet
2: Kös bir
0: derler.
2: de.
0: Nöbet yani düşmanı korkutan askerine de Yeniçerisine de moral veren o ihtişamlı sound'uyla. Fakat Lully ile Fuchs aslında gerçekten Türk marşlarını besteleyen bestecilerdi. Niye? Çünkü o zamanın postacılığını Kırımlı Tatarlar yaparmış. Osmanlı'nın postacılığını. Onları tanımışlar. Onlardan esinlenerek o
1: Öyle
0: eserleri
1: mi?
0: yazmışlar. Gene barok tarzında klavsen, yani çembolo diyoruz ona
1: Evet.
0: aslında. Çift klavye, çift katlı. Orada o şey klavsenin şeyleri var. Orada da çok hareketli böyle iki dörtlükler vardır.
1: Evet.
0: Ama benim dikkatim o eserleri ben de çok çaldım orkestrayla. Fakat burada Handel'da bunu beklemiyordum. Sürpriz oldu benim için.
1: Bu da
0: Umarım
1: bizim
0: seyircilerimiz için de sürpriz oldu. Güzel oldu. Evet, şimdi bu sohbetin dışında şimdi çalalım.
1: O
0: Ne
1: zaman Türk
0: istiyorsunuz?
1: marşı çalalım isterseniz.
2: Olur.
1: İster misiniz?
0: Türk marşı milyarlarca defa çalındı ama bir kere de
1: Çalmıyorum
0: sizden dinlemek nasıl olur onu
1: ama. Hadi
0: çok merak
1: olsun o
0: ediyorum.
1: zaman. Öyle mi ister misiniz onu?
2: Tabii.
0: Ona eşlik edeyim.
1: Tamam, ne
0: Yani
1: keyifli.
0: yanlış mı söylüyorum bu terimler acaba? Eşlik etmek, refakat etmek.
2: Yok.
0: Aslında
2: Aslında birlikte
0: çalıyorum.
2: çalıyoruz.
1: Çok doğru.
0: Birlikte
1: Beraber
0: çalıyoruz.
1: çalıyoruz.
0: Evet.
1: Evet.

0: Budur.
1: Setul.
0: That's it. Efendim. Program ne kadar çabuk gidiyor görüyor musunuz?
1: Evet, gerçekten.
0: Oysa o kadar sohbet etmeye ihtiyacımız varmış ki müzik üzerine tabii.
1: Evet,
0: özellikle
1: evet.
0: Sizin müziklerinizin üzerine. Devamını getiririz umarım.
2: Severek.
0: Başka sahnelerde, diğer ülkelerde var mısınız?
2: Tabii ki varız.
1: Tabii ki.
0: Emin misiniz?
2: Böyle her deyince zaman. Ama bir kuşku oldu.
1: Korkmaya başladım, bilemedim.
0: Hayır, bir kartel var demiştim. Programın öncesinden söz etmiştim size benim kartelimden.
1: Aha,
0: kartele yok. Girdiniz mi? Girdiniz. Çıkışının bedeli var. O yüzden
1: kolay
0: bir hafta
1: değil,
0: süreniz
1: değil.
0: Var.
2: Bir hafta iyiydi şimdi.
0: Efendim şimdi keyifle, programımızın sonuna geldik gibi sayılır. Evet. Değerli izleyiciler, TRT Müzik izleyicileri, 4 sofistike lady ile program yapmak gerçekten kolay değil. Saygı, sevgi,
1: karşılıklı,
0: efendime söyleyeyim. Müzikal refakat diyelim. Onlara ayrıca iltifat etmiyorum. Gerçekleri söylüyorum.
1: Teşekkür çok ederiz.
0: Mutlu oldum.
1: Çok naziksiniz.
2: Çok, biz de çok mutlu olduk. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Çok teşekkür ederim efendim. Hem kendi adıma hem ekibimizin adına hem TRT Müzik adına
1: biz de herkese
0: şereflendirdiniz. 4 tane muhteşem bir çiçek gibisiniz.
1: Evet, teşekkür ederim.
0: O yüzden programımızı istediğiniz bir eserle sonlandıralım.
2: Mogil'in,
0: ne istersiniz?
1: Mogil'in tango ile mi? Peki. Evet.
2: Bir de Piazzolla.
1: Bir de Piazzolla geldi.
2: Dünyayı şöyle bir dolaşmış olalım.
0: Tamam, dolaşalım.
1: Peki.
0: Ondan sonra seyircilerimize de keyifli bir program sunmuş oluruz.
1: Peki. O zaman giriyorum.

0: Evet. Sanıyorum izleyicilerimiz bir tane daha isteyecektir.
1: Öyle mi?
0: Öyle geliyor. Alkışları duyuyorum şimdi.
1: Peki ne
0: Daha
1: çalalım? Hangi
0: powerful bir
1: film acaba?
0: şeyle.
1: O zaman Giresun'la bitirelim. Haydi bambaşka bir yere gidelim.
2: Ha, dünyayı çok mu dolaştık?
1: Çok mu karıştı ortalık?
0: Hayır, daha dolaşacağız. Daha kaç kıta var?
1: Öyle doğru.
0: Peki ne çalıyoruz?
1: O zaman 9-8'lik bir şey çalıyoruz.
2: Giresun karşılaması.
0: Tamam.
1: Sizdeyiz.
0: Ben hazırım.
1: O zaman giriyorum. Buyurun.

0: Senin aşkın elinden bayıldım ama.
1: Celal Bey o bölgeyi Doğu ve Güneydoğu hatta birçok yeri bu plaklarıyla devri felek etti.
2: Ben dilimin yeşili aman aman ben kaybettim.
3: Asırlık ezgiler Salı TRT Müzik'te.

0: Tuncay Kemertaş'ın sunduğu Doğudan Sesler, Emre Kızıl.
1: Bir güzelin aşıklığım erenler.
0: Ve Nahide Saygün Akkal'ı ağırlıyor. Çevirme.

Görkemli, asil, güçlü. O, sahnelerin bir numaralı yıldızı. Piyano. Peki nedir onu bu kadar özel kılan? Eşsiz sesi mi? Heybetli görüntüsü mü? Yoksa hiçbir fark gözetmeden dünyanın her yerinde müziğin pek çok türünü coşkuyla kucaklaması mı? Şüphesiz hepsi piyanoyu çalgıların kralı yapan önemli özellikleri. Ancak onu eşsiz kılan bir özelliği de 7000'i geçen parçadan oluşması ve tüm bu parçaların elle birleştirilmesidir. Piyanonun klavyesinde çoğunlukla 88 tuş bulunur. Piyanonun tuşlarına basıldığında içinde bulunan uçları keçe kaplı tahta çekiçler tellere vurarak ses çıkartır. Gergin çelik tellerin yarattığı basınç öyle büyüktür ki bir kuyruklu piyanonun kasası 20 tonluk bir kamyonun ağırlığına denk bir gücü taşımak durumundadır. 7 oktav ses aralığına sahip olan piyanonun notası alt alta çizili iki dizek üzerine yazılır. Üst dizekte sağ elle çalmak üzere ince notalar sol anahtarı üzerinde, alt dizekte ise sol elle çalmak üzere kalın notalar fa anahtarı üzerinde yazılır. Ses tablası piyanonun en önemli temel bölümlerindendir. Kasanın içinde duvar piyanolarında tellerin arka bölümüne, kuyruklu piyanolarda tellerin altına montajlıdır. Piyanonun en önemli parçalarından biri de pedallardır. Pedallar sayesinde çalınan parçalar zenginleştirilir ve esere farklı tınılar katılır. Bu nedenle pedallar birçok piyanist tarafından piyanonun ruhu olarak tanınır. Bilinen en eski atası, önce Uzak Doğu'da karşımıza çıkan, daha sonra Antik Yunan'da Platon'un ses hesaplamaları için kullandığı görülen monokorttur. 15. yüzyıla damgasını vuran klavikord ve 16. yüzyılda geliştirilen klavsen, piyanonun öncülleridir. 18. yüzyıla gelindiğinde Avrupalı lütiyeler klavikordun mekanizmasını temel alarak tarihin ilk piyanolarını geliştirmek üzere çalışmaya başladı. İlk piyano 1704'te İtalya'da Bartolomeo Cristofori tarafından yapıldı. 1709'da Almanya'da yayınlanan bir makaleyle Avrupa çapında tanındı. Ancak ilk piyano eserinin bestelenmesi için 62 yıl beklemek gerekti. İtalyan besteci Muzio Clementi, 1773'te henüz 18 yaşındayken piyano için 3 sonat yazdı ve böylece piyano çalma tekniğinin de temelleri atılmış oldu. Bach, Beethoven, Mozart, Chopin, Tchaikovsky, Liszt gibi bestecilerin ölümsüz eserleri, Rachmaninoff, Horowitz, Rubinstein gibi usta virtüözlerin olağanüstü teknikleri sayesinde piyano tüm dünyaca sevilen bir numaralı çalgı oldu. 19. yüzyılda piyano dünya müziğinde krallığını sürdürürken Osmanlı İmparatorluğu'nun 33. hükümdarı Sultan 5. Murat piyanoyu sadece dinlemekte kalmayıp usta bir piyanist ve besteci olarak da adını tarihe yazdırdı. Osmanlı'da ilk piyano 20. yüzyılın başında Taşköprülü Mehmet Efendi tarafından yapıldı. Mehmet Efendi kendi atölyesinde kendi malzemeleriyle Anadolu'nun ilk piyanosunu yapmıştı. 20. yüzyıl aynı zamanda Türklerin piyano sevgisinin arttığı, İdil Biret, Güher Süher Pekinel kardeşler, Gülsin Onay, Fazıl Say, Hüseyin Sermet gibi usta müzisyenlerin dünyada piyano sanatına damga vurduğu bir yüzyıl oldu. Ve bugün, biz hangi cümleleri kurarsak kuralım onu anlatmaya sözcükler yetmeyecek. Ama piyano sevmeyeceğimizi sandığımız eserlere bile bizi hayran bırakan sesiyle hayatlarımıza anlam katmaya devam edecek.

0: Sağ olun, var olun. TRT Müzik ekranlarında Ümitli Şarkılar'a hoş geldiniz. Bu haftaki konuğum, çok sevdiğim arkadaşlarım, değerli müzisyen arkadaşlarım, Kafadar bizlerle birlikte. Sağ olun, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Aa, şahanesiniz ya. Sizi gördüğüm için çok mutlu oldum ya. Gerçekten. Timur'la özellikle daha bir, çok daha eskiden tanışıyoruz.
1: Evet abi.
0: Cello, kayıtlar o zaman. Timur, evet. Bugün bir kayıt var falan diye kardeşimi arıyordum, sağ olsun. Hemen gelirdi koştura koştura ve bütün duygusunu yansıtmak için de gelirdi stüdyoya. Sağ olun. Tabii ki Hüseyin'le bugün Simayen tanışıyoruz ama yüzle tanışmış olduk. Özgen'le de bugün tanışmış olduk. Her şey yolunda inşallah.
1: Yolunda abi.
0: Aa, çok şükür.
1: Öncelikle abi bu programda bulunmak, senden aynı çatı altında müzik yapmak bizim için inanılmaz derece onur ve büyük bir gurur.
0: Sağ ol.
1: İyi ki programına bizi davet ettin. Çok şeref duyduk abi.
0: Estağfurullah, olur mu? Ya ben çok mutluyum gerçekten. Biz çünkü gerçekten eskiden Fuat abiler, Mazhar abiler, Sezenler, evet, Ajda Pekkanlar, evet, Tarkanlar, evet, geçtik. Ama senin geçmişe de baktım. Orada, evet, da Tarkan var, Sezen Aksu, evet, var. Hep, evet, aynı yollardan geçiyoruz çok şükür. Tabii ki o starlarda hala varlıkların çok güzel, en yüksek zirvede devam ettiriyorlar. Sağ olsunlar. Çok tatlı. Tabii ki Hüseyin'le de konuşacağımız çok şeyler var. Özgen'le sohbet edeceğiz. İyi ki geldiniz.
1: Çok
0: mutlu oluyorum gerçekten. Çünkü biz çok tatlı bir aşıyla bugünlere geldik. Yani nasıl bir aşı bu? Müzik sevgisiyle gerçekten gülen yüzle sevesi ve paylaşmaktan geldik. Ama bu jenerasyon tabii ki devam ettiğini görünce dayanamıyoruz. Biz çok mutlu oluyoruz. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz
1: çok
0: tekrar.
1: Sağ
0: olun, var olun. Ben takip ediyorum. Her yerden, Instagram'dan da takip ediyorum sizi. Ama bir şarkınız var ki kusura bakma. Çok tatlı gitmiş. Gerçekten çok mutlu oluyorum bunları duyunca. Onu mu seslendirsiniz acaba?
1: Abi.
0: Ben de seve seve dinlemek istiyorum sizi. Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.

0: Helal olsun, helal
1: Çok
0: olsun.
1: teşekkürler.
0: Timur yüzüne bakıyorum senin, şarkı söylemek çok hoşuna gitmiş.
1: Evet
0: Vallahi.
1: abi,
0: Ama
1: vallahi.
0: çok mutlusun. O en çok en önemli yer orası. O şöyle söylerken ki o mutluluk şahane. Şarkı da şahane. Ben nakaratını biraz yakalamıştım ama şimdi full dinleyebildim çok şükür.
1: Evet.
0: Çok iyisiniz. Çok
1: Çok sağ ol
0: tatlı.
1: abi.
0: Çok duygu
1: Sağ
0: var
1: ol.
0: ya, çok önemli. Etki de varsa içinde. Bir de okuyan ve de eşlik eden. Abi, çok
1: Evet.
0: hoşuma gitti ya. Vallahi çok
1: Çok sağ ol
0: tatlısınız.
1: abi. Çok sağ ol abi.
0: Peki bütün bunları yapıyorsunuz ama çok güzel. Buna bir isim de buldunuz yani. Bu tarzın bir ismi var. Modern arabesk. Takip
1: Evet.
0: ediyorum sizi.
1: Evet Selim.
0: Modern arabesk. Açalım o zaman Hüseyin.
2: Yani yıllarca ya
0: Yıllarca.
2: estağfurullah abi hani
0: Estağfurullah ne
2: sizin
0: olur Allah aşkına.
2: yanınızda hani biz
0: Sohbetteyiz ya ne
2: de
0: olur ne olur. Biliyorum
2: kendi
0: sağ olun.
2: çapımızda yaşadığımız tecrübeleri bir araya getirerek daha farklı çalımlarla şarkıları yorumlamak istedik aslında. İşte
0: Çıkmış durumda
2: arabesk
0: ama.
2: şarkıları daha pop
0: Evet.
2: aranjeyle yorumlamak istiyoruz. Öyle dendi, modern arabesk dendi. Bu da bizi daha
0: Evet. Tatlı
2: motive
0: bir
2: etti.
0: kıvam
2: Evet abi.
0: çıkmış yani. Tatlı bir enerji, tatlı bir
1: Evet.
0: lezzet çıkmış. Çok hoşuma gitti.
1: O zaman
0: Timur'un
1: ya
0: ama özellikle
1: evet.
0: söylerken ki yüz ifadelerine baktım böyle o kadar ya tamam biliyorum ben senin geçmişinde şimdi onların sohbetini de yapacağız. Celle Celaluddin'e klasik vesaire
1: Evet.
0: o geçmişini
1: Evet.
0: biliyorum senin. Ama bu tarafta kesinlikle çok başka bir şey değil mi? Sahnede şarkı
1: Evet.
0: seslendirmek.
1: Çok
0: Öyle de
1: yani
0: başka bir efkar dağıtılıyor, başka bir lezzet çıkıyor. Onu yaşadığını görüyorum yüzünde senin.
1: önce korkutucuydu abi.
0: Öyle mi
1: Havası evet
0: diyorsun?
1: abi. Çünkü ön tarafa hiç çıkmamıştık Ümit abi. Yani hep ben en son Ebru Hanım'a Ebru Gündeş'in sahnesinde hani
0: Selamlar
1: onun
0: olsun Ebru'cuğum
1: selamlar
0: da.
1: olsun abi.
2: Selamlar olsun.
1: Onun müziğini de az da olsa bir şeyde bulunmaya çalışıyordum cellomla. Ön tarafa çıktığın andan itibaren hatta ilk sahnemizde birden dedim gerisini okudular ya Ümit abi ben gözüm doldu. Hüseyin'e baktım, Özgen'e
0: Ah
1: baktım. Çok
0: canım
1: acayip
0: benim.
1: bir
0: Oh
1: duyguymuş.
0: be.
1: Gerçekten çok güzel bir duyguymuş.
0: Yani
1: Bir de
0: bir de
1: arabeste de özür dilerim abi lafını böldüm ama
0: estağfurullah.
1: arabeste de o zaman Nilüfer albüm vardı. Müslüm abinin Allah rahmet eylesin. O albümün yönetmeniydim ben abi. Murat Ambungan şarkılarının. O zaman bana Müslüm abi demişti. Hani o şarkıyı okumak istememişti aslında. Ben de özellikle söylemiştim Müslüm abiye. Abi bak bunu bir deneyelim. Nilüfer'i bir deneyelim ve
0: En
1: evet abi
0: sevdiklerimden
1: ben
0: biliyor musun?
1: arabeski öyle hani
0: Bunu da yeni öğreniyorum bu
1: evet
0: arada. Murat Ambungan'ın
1: evet
0: o
1: abi
0: yazdığı o
1: evet abi
0: albümde ben
1: evet
0: bayılırım o albüme.
1: evet
0: Müslüm
1: abi
0: Baba'ya bu yani canım benim ya. O kadar güzel şeyler bıraktı ki.
1: evet abi
0: Ama bu gece Müslüm'den de
1: evet
0: geçeceğiz değil mi?
1: abi evet
0: Yapacağız.
1: geçeceğiz kesinlikle
0: Vallahi
1: abi
0: bile. Çok güzel, çok tatlı zamanlar. Ben bilmiyordum orada yönetmenlik yaptığını.
1: o albüm
0: Bayıldım o işe
1: yönetmeni
0: ben. O
1: evet
0: albüm
1: abi
0: bende vardır.
1: evet abi
0: Ah Müslüm. Çok özellikle Nilüfer şarkısına bayıldım.
1: Nilüfer'de.
0: İyi ki de dönemiz. Benim en sevdiğim şarkılardan bir tanesi. Ve sahnede de son 8 yıldır falan okuyorum o
1: Ve
0: şarkıyı.
1: oradaki ben bir
0: Muhteşem.
1: cello solosu çalmıştım abi oraya. Hatta o zaman Müslüm abi de şey demişti. Bir dakika dedi. Gel buraya dedi. Levent de bir stüdyodaydık abi. Otur bakalım dedi. Bana o çaldığım soloyu ağzından tarif etmişti. Bunu da dedi
0: Aa,
1: böyle
0: tabii
1: çal dedi
0: öyle.
1: şef dedi. Ve öyle de olmuştu abi zaten.
0: Müzisyenlikten özellikle mesela bas gitar çalan arkadaşlarımız Levent Yüksel mesela bas
1: Evet.

0: gitaristin. Evet. Harun Kolçak da bas gitaristin aslında. Onunla da bir de oraya geçmişe evet, gidersek. Evet, evet. Müzisyenler de enstrümanları ellerinden aldıkları anda bir anda mikrofona verirsen bir tuhaf olabiliyor değil mi? Ben o işte, zorluğu yaşadın mı?
1: O benim abi işte. Abi sahnede yapıyorum.
0: Yıllar yıllar.
1: Mikrofon şey ayaklığı tutuyorum. Ona bir şeyler yapıyorum. Tabii. En sonunda birisi beni abi dedi sen ne yapıyorsun dedi.
0: Eller burada değil mi?
1: Çelloyu arıyorum ya, abi çelloyu arıyorum.
0: Ah, anlamadım.
1: Ama şimdi en sonunda artık dayanamadım. Dedim ki ya ne olur iki şarkıda üç şarkıda sahnede çalayım.
0: Değil mi? Hani,
1: evet çalıyorum.
2: Ve bunu isterdim ama. Ama ziyade sanki çelloya sarılıyor gibi.
0: Öyledir ama ya yavaş. Yemin ederim ben de yani bir gitarist, gitar çalmayı biliyorum diyemem kendime ama eserlerim çıkartacak kadar bunu yaşatacak kadar bir çalabiliyorum. O öyle oluyor gerçekten geçen zaman içerisinde. Ben de baktığım zaman böyle bir bakıyorum gitara falan. Canım benim diyorum. Dünyanın en tatlı çocuğu sensin ya. Evet. Yol arkadaşı biliyorsun.
1: Evet,
0: biliyorsun
1: abi.
0: Değil mi?
1: Evet abi.
0: Çok
1: evet.
0: Da iyi bir arkadaştır. Evet. Çok da iyi bir arkadaştır. O zaman ben böyle bir geçmişe gideyim.
1: Tabii.
0: İlk beste söz yazmaya başladım. Deniz Arcak yapmıştık. 1992 senesi. Zehrettin albümü. Deli ettin beni. Evet. Orada bir de Vurur diye bir şarkı vardı. Evet. Slow bir şarkı. Benim aslında profesyonelle geçişimin evet imzalarından ilki olabilir. Ozan Çolakoğlu bestesi. Söz benimdi. Vurur. Onu bir okuyayım. Evet. Oralara bir gidelim.
1: Ozan abiye de selamlar olsun.
0: Ozan burada. Çolakoğlu.
1: Evet.

0: Çok sağ olun, var olun. Sağlık abi. 22 yaşındayım. Yazdığım bir şarkıydı. Deniz Arca sevgiler olsun. Ve Erol Köse'nin de ilk yaptığı işti. Bu şarkıdan sonra prodüksiyon işine geçmeye karar verdi. Erol'cum öpüyoruz. İyi ki de öyle yaptın. Şahane gittin. Çok iyi gittin.
1: 22 yaşında nasıl oluyor peki bu şarkı?
0: Ben de bilmiyorum nasıl oluyor. Ya şöyle bir şey. Bu aslında tamamıyla birikim işi. Ben çok ufak yaşlarda hikaye yazmayı çok severdim. Hikayeye çok büyük merakım vardı. Sonra şiire ve edebiyata çok büyük merakım oldu. Çok şair karıştırdım. Bu tabii hevesli olan bir şey. Merak ediyorsunuz. Sonrasında bir tanıştığımız abilerimiz oluyor. Onlardan da Masal Paduskan, Sezen Aksu, Sezen Hanım daha doğrusu. Orhan Gencebay'a geleceğim. Oraya geleceğim. Ah, ne zamanlarmış gerçekten de. Ama tabii ki bunları yeni zamana da taşımak da gerekiyor. Ben de işte best of yani eski şarkıları tekrar bir yere getiriyoruz. Başladık da tabii ki devam ediyor çok şükür. Onlar da olacak. Ama tabii ki dijital çağ. Çok acayip bir zaman. Siz de orada varsınız. Özellikle Özgen'e soruyorum çünkü Özgen en genç aramızda. Özgen kaç doğumlusu merak ettim.
2: 96.
0: 96 mı? Ay çok şahane ya. Vallahi müthiş ya. Çok o kadar şahane bir şey ki. 96 bende hicran var. Orada başlamıştık. Ama şimdiki tabii ki zamanda biz oralara da gidiyoruz. Onları da konuşacağız. Analog o bilinç makara bantlardan geldik. O bir zamana geldik. Kesinlikle çok önemli. Siz de orada hareket halindesiniz ve çok iyi takip ediyorsunuz. Tabii ki biz bizim kuşağımızdan bu yana teknoloji çok iyi gelişiyor. Bunun faydaları çokça var. Bundan yararlandığınızı düşünüyorum. Sosyal medyayı kullandığınızı da düşünüyorum. Ben son 5-6 yıldır asılıyorum ama tabii normal biz.
3: O noktada Özgen yönetiyor.
0: Özgen
3: zaten.
0: Mi?
3: Evet
0: aa,
3: abi.
0: Süper.
3: En iyi bilen o çünkü abi içimizde.
0: İşinize yarıyor ama
3: evet,
0: değil mi Özgen?
3: Kesinlikle.
0: Peki onun dışında yani ben Instagram'ı bir 6-7 yıl önce eşim birazcık dedik Ümit artık buralara girmen lazım falan. Ben Twitter vesaire. Twitter'ı mesela neredeyse hiç kullanmıyorum. Artık adı değişti. Artık oralarda ben de yokum. Yani kendimi sıcak sıcak tarif edebileceğim, samimi bulduğum bir... Oraya biraz alıştım, Instagram'a alıştım. O yüzden soruyorum. Tabii ki bize sadece dijital şeyde de çok etkili oluyor. Bizim eserlerimizin yayınlanması çok büyük etkisi var. Orada eminim diğer müzik mecralarını da kullanıyorsunuzdur. Orada şarkılarınızın duyulması da tabii ki çok büyük değil mi? Orada çok büyük...
3: Zaten abi içerdiği yani bize bazı içerikler sunuyor Özgen. Onlardaki önemli nokta şeyi anlıyoruz. Samimiyetmiş aslında abi.
0: Samimiyet değil mi?
3: Evet abi.
0: Bir eserde etki varsa...
3: Yani abi otur ve çal söyle abi. Yani değil normalde mi? Birbirimize nasıl bir aradayken evet, nasıl müzik yapıyorsak evet, onu yansıtabildiğin noktada evet abi.
0: Değil mi?
3: Ve zaten bazı videoları siliyor o yüzden. Değil abi mi? Yok bu olmaz bir daha hadi bir daha abi falan.
0: Oralara benim de birazcık evet, kafam basmıyor. Vallahi ne yapayım ama yani tabii ki kesinlikle dediğim gibi 96 şahane bir. Yani o sen kaç dedin?
1: 82'liyim abi.
0: 82 işte aralar kuruluyor. Türk sen nereye
3: şey
0: gidiyoruz 96 82?
3: Sen Türk Havalarında şey var ya abi. İşte tamam, tabii, şeyini peki, yapıyorsun ya yerleştiriyorsun ya. Özgen diyor ki abi çekinini yaptım yapmadım. Bana böyle yapıyor biliyor musun Ümit abi bak.
0: Öyle mi?
3: Şimdi onun bir doğum tarihi var ya. Benimkisini söylediğim zaman şöyle bir şey yapıyor bak. Elini 3 defa indiriyor.
0: Öyle
3: doğum
0: mi?
3: Tarihine gelene kadar.
1: Çünkü abi ben bir kere dokunuyorum zaten direkt benim doğum
3: geliyor.
1: Tarihim.
3: Benimkisi de 3 defa.
0: Şimdi hemen değiştiriyorum. Biraz geçmişe gidelim biraz. Müslüm Gürses severiz herhalde değil mi?
3: Tabii ki abi.
0: Bugün sizde kesinlikle var onlar. Burhan Bayar besteleri, evet, Ali Tekindirler, evet Hamza Dekeliler. Oralara bir gidelim mi?
3: Gidelim abi.

0: Çok eşeğin, çok eşeğin. Beni bir anda çocukluğuma götürdünüz vallahi billahi. 1985-86'ydı galiba bu albümlerin çıktığı zamanlardan.
1: Küskünüm evet. albümü.
0: Küskünüm albümü değil mi? Çok güzel. Bu beni bir anda coşturdu ben sana
2: Evet
0: söyleyeyim.
2: abi.
0: Diyorum ki bir şarkı daha var. Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde. Bir türlü kendimi avutamadım. Ama bu Buran Bayar
2: Evet
0: bestesi
2: abi.
0: değil mi? Bu bir
2: Evet,
0: önceki şarkı da
2: evet
0: öyleydi.
2: abi.
0: Buran abicim, iyi ki varsın canım benim ya. İyi ki varsın. Ne güzel eserler bıraktınız. Ali Tekin Düre değil mi? Ben de
2: Evet,
0: oturuyor
2: evet
0: hatırlıyorum değil
2: abi.
0: mi?
2: Evet
0: Evet.
2: abi.
0: Ah canım
1: Ümit
0: benim.
1: abi bu...
0: Ben hatırladığım kadarıyla...
1: Pardon.
0: Gideyim çok özür dilerim. Lafını ölmeyeyim.
1: Estağfurullah abi. Bu iki şarkı da Küskünüm albümünde.
0: Değil mi? Çok iyi şarkı. Çok
2: İkisi de
0: yani.
2: A1
1: Seni
2: abi.
1: yazdım.
2: İkisinin de
1: Çok
2: resmi.
1: Küskünüm.
0: Evet.
1: Var.
2: Evet.
0: Evet.
2: Küskünüm de var.
1: Kaç kadeh kırıldı. Hasret
0: Çok, çok
1: rüzgarları.
0: iyi. Çok iyi
1: Hepsi aynı
2: abi. Evet,
1: albümde.
2: aynı abimde. Evet abi.
0: Şimdi o zaman bu kaç kadeh kırıldığı... Ben hatırladığım yerlerden gireceğim.
2: Beraberce abi.
0: 1986'dan hayatımda hiç okumadım sahnede. Ama elimden geldiği kadar eşlik edeceğim.
2: Estağfurullah abi.
0: Müslüm'ü hatırlayarak. Müslüm Baba çok yaşa şarkılarla.

0: Şahanesiniz ya valla. Muhteşem çok enerji. Süper süper. Çok iyi ya. Teşekkür ediyorum gerçekten. Ağzınıza, nefesinize, canınıza sağlık. Teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederim. Sağ ol abi.
0: Hüseyin'cim, dizi müzikleri, film müzikleri, çalışmaların var, festivaller var. Festivaller değer almışsın yıllar önce, hatırlıyorum onu. Oradan bu tarafa doğru geçtik.
2: Evet abi, bir İtalya'da önemli bir festivalde biz Türkiye'den 4 müzisyen katılmıştık. İtalya'daki senfoni orkestrasıyla. Daha sonra onları da Türkiye'de ağırladık. Yine konserler verdik. Dizi müziklerinde de işte sevdiğimiz arkadaşlarımızın, abilerimizin yaptığı dizi müziklerinde klarnetimizle eşlik etmeye çalışıyoruz.
0: O zaman size güzel bir şarkı söyleyeyim diyorum. 1998 evet, senesinde tatlı bir şarkı yazmıştım, Vazgeç Gönül. Değil mi, onu söyleyelim ya, değil mi? Bir Vazgeç Gönül yapalım. O yıllara ben de gideyim.

Çok yaşayın ya. Sizler de güzel bütün bu şarkılar. Ben hızımı alamadım ama sana pas edeceğim bu sefer. Şahane bir slow şarkım var biliyorum. Cengiz Kurtoğlu okudu evet. Bu şarkıyı. Çok da yetti. Cengiz abicim selamlar, saygılar selamlar olsun. Ne güzel ettin bu şarkıları okumakla. Yıllardır 40 yıldır 50 yıldır, 50 evet. yıldır devirmek çok zor iş. Çok da güzel başardılar. Bir de senin sesinden duyalım. Kapadar'dan, Timur'dan duyalım tamam. Solist olarak.

umurumda değil. Kim duyarsa duysun, varsın olsun, kim görürse görsün. Bırak gitmeyi, kolay mı sanıyorsun?

duyarsa duysun. Varsın olsun arkadaş, kim görürse görsün. Bırak gitmeyi, gitmek hiç kolay değildir arkadaşlar.

0: Çok iyi. Çok yakışıyor ya. Gerçekten yani ekip çok tatlı olmuş. Gerçekten çok sağ ol süper. Abi. Bir de bir Hakan Altun'un bir şarkısı vardı. Telefon değil mi?
1: Hakan abi.
0: Ondan 19. Hakan'cığım öpüyoruz, çok tatlı adamsın. Çok seviyoruz seni. Güzel şarkı. Ama bir de senin sesinden duyuyorum.
1: Tabii abi.

0: umurumda değil.
1: Sağ olun, var olun. Nefesinize, canınıza sağlık ya. Abi. İçimizde bir ferahlık, bir tatlılık oluştu mu? Oluştu.
2: Evet abi.
1: TRT Müzik ekranlarında, ümitli şarkılarda ümitli ve tatlı bir nefes, tatlı bir zaman geçiriyoruz. Çok sağ olun. İyi ki varsınız gerçekten.
2: Sen de öyle.
3: Sen de varsın. İyi ki varsın.
1: Bir tane soru soracağım size. Şimdi bir grubuz. Grubu bir arada tutmak çok zor iştir. Bir arada anlaşmak, arkadaşlık çok önemli. Eserleri paylaşmak. Peki geldi 5-6 şarkınızı. Arkadaşlar yani... Bir şarkıyı seçeceğiz, şimdiden buna devam edeceğiz yolumuzu ama acaba hangi şarkı dediğinizde nasıl bir sistem işliyor? Orası çok tehlikelidir. Bence bunu okumalıyız, bence bunu falan dediğiniz zaman orada bir nasıl bir sistem işliyor onu merak ettim.
3: Aslında çok bu konu bizde problem olmuyor abi.
1: Olmuyor değil mi?
3: Evet.
1: Sohbetlerde arkadaşlar.
3: En az problem olan mevzu bu abi.
1: Değil mi?
3: Genelde aynı şarkıya yani mesela 2-3 şarkı arasından seçmemiz gerekirse... Çok enteresan, bilmiyorum niye, hani siz daha iyi bilirsiniz, çok tecrübeli insanlarsınız bize göre ama genelde en kolay başardığımız şey bu olabilir yani. Genelde üçümüz aynı şeyi hissediyoruz abi. Evet. Budur diyoruz tabii ki ara sıra farklı fikirlerimiz de mutlaka oluyor ama genellikle bu konu üçümüzde ortak, içimizden aynı şey geliyor. Evet.
1: İyi ki geldiniz, ne diye ettiniz. Hüseyin'cim çok teşekkür ederim, Timur'cum çok teşekkür ederim, Özgen'cim çok sağ olun. Kafalar hakikaten çok tatlılar, çok şahaneler. İnşallah enerjiniz de böyle devam edecek. İnşallah. Ve konserleriniz de devam edecek hiç durmadan.
2: İnşallah abi.
1: Değil mi?
2: Çok teşekkür ederim.

0: FIFA 2026 Dünya Kupası'nda milli heyecan TRT'de yaşanıyor. 2002'deki üçüncülükten sonra ay yıldızlılarımız tekrar Dünya Kupası sahnesinde. Rakip Avustralya, tek hedefimizse galibiyet. Haydi Türkiye! Avustralya-Türkiye maçı bugün saat 07'de tabii TRT Radyo 1 ve TRT 1'de.
1: Yonca Lodi düet çalışmalarında nelere dikkat ettiğini Müzik Sayfası ekibine anlattı.
2: Stüdyoda en çok vakit ayırdığımız şey nasıl paylaşalım, nasıl paylaşırsak daha doğru olur.
1: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri kapsamında birbirinden ünlü isimler nerede sahne aldı? Sana ben...

0: feryat.
1: Tuğçe Kandemir İstanbul'da vereceği konser öncesi kulisinin kapılarını Müzik Sayfası izleyicileri için açtı.
2: Çok beğendim o şarkıyı. Sadece nakaratını biliyordum ama hepsini okuyunca şarkının çok derin olduğunu anladım. En çok o önde bende.
1: Usta sanatçı Selami Şahin gençlere hangi tavsiyelerde bulundu?

0: Bu nasıl mestanelik?
1: Ya efendim ya.
0: Bu nasıl meyhane?
1: Şimdi bu Hacı Arif'in şarkısı, malumunuz efendim. Hani daha evvel dinletmiştik zannederim Bekir hocamızdan. Meyhane mi bu, bezmi tarabhane-i cem mi diye bir
0: Evet.
1: meyhane şarkısı. Ya yani meyhaneli şarkı. Ona büyük meyhane diyorlar eskiler. Bu şarkıya da küçük meyhane, yani Hacı Arif'in küçük meyhanesi.

0: diyorlar buna da. Tabii nasıl bir meyhane?
1: Ya
0: Hani
1: muhakkak.
0: gerçekte tabii bunun bu
1: Eyvallah.
0: hikmet sayfasında bakıldığı zaman buradaki meyhane
1: Ya.
0: gerçek hikmetin serdedildiği, feyzin ve bereketin insanların
1: Ya.
0: dünyada kemalat noktasına yürüyen insanların toplandığı meclistir aslında.
1: Eyvallah. Öyledir tabii.
0: Yani bu mestanelik de sözün sarhoşluğudur beyim.
1: Ya.
0: Sözdeki hikmetin sarhoşluğudur.
1: Sohbet.
0: Yoksa bu bildiğimiz içki manasındaki içilen sarhoşluğun insana açacağı bir feyiz kapısı yok.
1: Muhakkak. Muhakkak efendim.
0: Bu sözün ve hikmetin insanlar üzerindeki vermiş olduğu o etki ve o sarhoşlukla alakalı söylenmiş bu güzel sözler. Burada hepsi böyle kinayeli söylenmiş sözler. Yani
1: Eyvallah.
0: bunu anlamak için de biraz
1: Şimdi efendim
0: emek
1: malumunuz
0: çekmek
1: bu
0: lazım.
1: böyle sözler için şöyle bir benzetme yaparlar. Eski halıya benzer derler bu sözler. Yani vurdukça tozur.
0: Evet.
1: Vurdukça başka
0: Doğrudur.
1: manalar
0: Eyvallah.
1: çıkar. Mana içinde mana.
0: Evet,
1: Mana içinde
0: evet.
1: mana böyle
0: Yani
1: gider bu.
0: burada sadece burada yani bir meyhaneyi ve içkiyi çağrıştıran bir mevzuyu asla bu insanların kastıyla yapılmış bir şey olmadığını
1: Biz
0: düşünüyorum
1: de
0: ben.
1: öyle
0: Böyle bir şey.
1: okumuyoruz
0: Tabii.
1: zaten yani.
0: Böyle bir şey değil yani.
1: Eyvallah.
0: Bir melek sima peri ne işi var meyhanede?
1: Ya.
0: Eğer bildiğimiz öbür meyhanede bir melek sima peri diyor. Deri meyhanede ne yapsın yani? Bu hikmet meclisinin efendim bu irfan meclisinin sohbetinde ortaya çıkan
1: Evet.
0: bu güzelliklerden bahsediyorlar yani.
1: Ya.
0: Evet.
1: Müstesna güzellerden
0: Evet,
1: bahsediyorlar.
0: müstesna
1: Ya.
0: güzelliklerden. Kamil insan modelinden bahsediyor. Melek sima peri
1: Tabii.
0: dediği bu.
1: Zaten en sonda diyor ya gözlerim sakide kaldı ellerim
0: Ellerim
1: peymanede.
0: peymanede.
1: Ya. Peki.
0: Evet. Değerli kardeşim, benim uzun senelerce böyle arayıp da çok zor ele geçirdiğim
1: Evet.
0: sene 1982. Allahu alem TRT 2 programında Alaaddin Hoca'nın bir okumuş olduğu destan formunda bir eserden bahsediyorum. Beste Numan Ağa,
1: Ya
0: Tamburi,
1: Tamburi Numan
0: bak
1: Ağa.
0: Numan Ağa,
1: Evet.
0: Tamburi Numan Ağa. Onun özgeçmişinde de sağ olsun değerli kardeşim, bize çok destek veren o insanları da burada zikretmekte
1: Tabii,
0: büyük
1: tabii.
0: fayda görüyorum.
1: Hepsini edelim efendim.
0: Orhan Yıldırım ağabeyim
1: Tabii,
0: var benim,
1: İzmir'den
0: çok
1: abimiz.
0: sevdiğimiz,
1: Ya.
0: böyle arşive
1: Başımızın tacı.
0: evet çok önemli bir insan. Desteklerinden dolayı
1: Sağ
0: Tevfik
1: olsun.
0: Bildik, Mustafa Bayındır ağabeyimiz.
1: Ya.
0: Bu insanlar bizim bu gayretimize destek olan insanlar. Yani
1: Ya.
0: bu
1: Sağ
0: onlar da
1: olsunlar,
0: bizim
1: var
0: gibi böyle
1: olsunlar.
0: eski sesler üzerinde çok fazla yoğunlaşmış, onları çok fazla dikte etmiş ve takip eden insanlar. En iyi icraları toplamışlar. Ellerindeki arşivleri paylaşmaktan imtina etmeyen,
1: Tabii.
0: herkese faydalı olsun, aman öğrensinler
1: Sadece
0: diye
1: bende olsun demeyenlerden.
0: demeyenlerden evet.
1: Öyleleri de var biliyorsun.
0: Evet.
1: Sadece bende olsun, başkasına
0: Evet.
1: vermeyeyim filan.
0: Çok teşekkür ediyorum onlara.
1: Ya.
0: Ben şimdi bunu aradım aradım bu eseri bir türlü bulamadım. Hiçbir arşivde yok. Sadece televizyondaki bir programdaki okuduğu eser var. Allah'tan ki Mustafa Bayındır ağabeyimiz bunu kaydetmiş.
1: Ya şuraya bak.
0: Televizyondan kaydetmiş bu eseri. Alaaddin Hoca'nın ta 1982 yılında okumuş olduğu bu eser. Ey Nuri Basar Ruslatı düşlerde görürsün.
1: Dinleyelim efendim.
0: Ak üzre kara yazgımı defterde görürsün. Cana şimdiden geri beni nerede görürsün? Bir beni burada, bir dahi mahşerde görürsün.
1: Ya.
0: Bir dinleyelim de bak efkarı, nasıl bir efkarı var bu eserin.
1: Ya efendim.
0: Dinleyelim efendim.
1: Dinleyelim buyurun.

0: Söz çok derin.
1: Ya. Sanki
0: Çok.
1: bezme eleste anlatıyor.
0: Evet.
1: Ya.
0: Yani bir hakkın onu anlatıyor.
1: Ya.
0: Cana şimdiden geri o beni nerede görürsün? Bir beni burada, bir dahi mahşerde görürsün.
1: Ya.
0: Sevdaya uyup aşk ile diyor, gurbetlere düştüm. Terk eyleyerek yârimi firkatlere düştüm.
1: Hicrimi
0: Bu,
1: aldım diyor.
0: he?
1: Gurbete düştüm,
0: Evet.
1: gurbetlere düştüm ya.
0: Ya ayrılık hikayesi.
1: Evet.
0: Varlıktan kopuşun hikayesi bu, başka bir şey değil. Efendim, bu bütün eserlerin birçoğunda bu anlatılmak istenir. Ama işte böyle üstü kapalı. Yaran derken anlayan anlar, anlamayan anlamaz.
1: Öyledir.
0: Evet. Hocamıza tekrar rahmet olsun diyorum.
1: Amin
0: Gene
1: efendim.
0: işte o bizim beğendiğimiz Hacı Baba Hüseyin Rauf'un
1: Ya.
0: gene bir Anadolu varyantı eseri. Beriye bak beriye.
1: Dinleyelim.
0: Evet.

0: de kendisi oluyor.
1: Dereye bak dereye, neçin baktın dereye? Dereye bak dereye.

0: Ne kadar güzel bir kayıt.
1: Ya Allah rahmet
0: Ya.
1: eylesin. Çok güzel kayıtları var. Çok
0: Gerçekten çok
1: yani
0: iyi. Çok ustaca bir
1: çok büyük
0: kayıt.
1: bir külliyat bırakmış gitmiş yani. Allah
0: Ya.
1: rahmet eylesin.
0: Bir de nasıl coşkulu.
1: Ya.
0: Ya. Acayip.
1: Tabii. Çok sevilen Azerbaycan'da bir ekol, çok büyük bir ekol.
0: Ya.
1: Allah rahmet eylesin. Huşenk Azeroğlu vardı. Bilir
0: Evet.
1: misin?
0: Eyvallah.
1: Türkiye'de yaşardı. Bunun birebir taklidini okurdu. Ve derdi ki o benim hayatım derdi. Hacı Baba Hüseyinoviç için. Yani ben derdi her şeyi ondan öğrendim. Her şey, bütün tavrı, tarzı, her şeysi çok benzerdi buna.
0: Evet.
1: Hatta o zaman ilk yıllarda bana dedi ki Muzaffer dedi sen dedi Hacı Baba Hüseyinoğlu biliyor musun dedi. Dedim ki yok bilmiyorum dedi. Ankara Radyosu'na bir grup geldi. O zaman daha yeni bağımsızlıklarını ilan etmişler. Bir grup geldi. Program yapacaklar. Kayıt yapacaklar Ankara Radyosu'na. Sakine İsmailov diye bir hanım da var.
0: Evet.
1: Biz de yukarıda akvaryumdan onları dinliyoruz. Bu Sakine Hanım ya öyle eserler okudu. Öyle mugamlar okudu. Allah'ım çıldırmak işten değil. Yani namütenahi bitmeyen bir ses o kadında da. Çok güzel bir ses yani. Çılgınlar gibi böyle feryat ediyor. Hiç unutmuyorum. O zaman da bana söylemişlerdi. Hacı Baba Hüseyinov. Yani o zaman sadece kaset var.
0: Tabii
1: Yani
0: tabii.
1: böyle bu görsel manada bugünkü kolaylıklar yok yani. Nerede bulacaksın? Yani?
0: Ya.
1: Yok böyle bir şey. Ve yakın tarihte Allah bilir 90'lı yıllarda falan göçtü dünyadan.
0: Evet.
1: Ve divan edebiyatın kendisi okuyor bir de şerhini yapıyor.
0: Müthiş.
1: Şerh ediyor yani. Okuduğu eseri şerh eden bir insan.
0: Muhteşem
1: Düşünebilir.
0: şiirleri var.
1: Tabii,
0: Ben
1: tabii,
0: biraz
1: tabii.
0: karıştırdım.
1: Çok önemli bir adam. Çok önemli.
0: Eyvallah.
1: Efendim,
0: Ruhu şad olsun.
1: evet yine bizim hepimizin çok sevgili ağabeyi, herkesin çok sevdiği, takdir ettiği, çok beğendiği. Bizim camiamızda İzzet Altınmeşe denildiği zaman herkes şöyle bir bakar. Böyle bir hoşluk, bir serinlik, bir böyle bir rüzgar eser yanımızdan geçer böyle.
0: Ya.
1: İzzet Altınmeşe.

0: Çok sevdiğim, çok hürmet ettiğim bir ağabeyimdir benim.
1: Ne güzel.
0: Ve kendisi de Diyarbakırlı olması hasebiyle Celal Bey'i de çok iyi idrak
1: Analiz
0: etmiş
1: etmiş,
0: bir
1: okumuş.
0: insandır.
1: Evet.
0: Evet. Allah'tan ona uzun ömürler diliyorum
1: Amin.
0: ağabeyimizin. Ellerinden öpüyorum.
1: Dilbu
0: Coşkun sular ne bulanık akarsınız diye bir uzun hava. Dinleyelim ondan.
1: peki.

0: Celal Bey'in eserini işte böyle çok güzel okumuşum. Ağzına gönlüne sağlık İzzet abi. İzzet abinin çok, onun da bir enteresan bir tarafı var. Öyle bir türkü yapar ki, besteler ki, yani dersin ki bu herhalde bu 1000 senedir var bu türkü dersin. Öyle öyle bir meziyeti var İzzet abinin. Yazımı kışa çevirdin, bak gözünde akan yaşa Leyla diye bir türkü vardır. İzzet abinin bizatihi bestesidir ve Kırşehir için. Kırşehirliler onu kendi memleketlerine o kadar giydirdiler ki, ama beste İzzet Altınmaş'ın.
1: Ya ne güzel bir şey.
0: Yani maharete bak.
1: Ya.
0: Düşünebiliyor musun? Çok çok yetkin bir abimizdir. Allah
1: Eyvallah.
0: hayırlı uzun ömürler versin. Öyle işte.
1: Amin. Öyle olsun efendim. Şimdi ne var sırada?
0: Sırada efendim
1: Kemal Itatyus'un saz
0: Tatyos'un
1: semaisi
0: saz
1: var.
0: semaisi var.
1: Ve
0: Bayılarak dinledik.
1: Udi
0: Evet,
1: Grant çalıyor.
0: evet.
1: Vay vay vay.
0: Çok feci.
1: Dinleyelim efendim.
0: Evet.

0: Evet. Şimdi demiş mübarek, bu ut da böyle çalınır. Belli ki bizim kardeşimiz de, Udi kardeşimiz de çok dinlemiş Hrant'ı.
1: Evet, şimdi tabii Udi Hrant'ın bu taksimi ve bu çalmış olduğu Tatyos Efendi'nin bu saz semaisi birçok gönülde, birçok sazda kendini göstermekte zaten. Bugün de birçok insanlar bunu icra etmekteler. Ondan sonra şuradaki bu temizlik ve şu nezahat ve ustalık herkes için bir şeydir yani,
0: Örnek.
1: bir örnek.
0: Evet.
1: Bu anlamda mesela bir ut çalmak isteyen veya çalmaya niyet eden insanların mutlaka ve mutlaka dinlemesi icap eder. Tavrını ve tarzını anlaması bakımından geceli gündüzü dinlemesi lazım. Yani bu eser veya işte onun tekniğini öğrenmek bakımından. Sağ olsa belki gidersin sorarsın nasıl yapıyorsun falan dersin ama olsun, yine de böyle bir emanet var elimizde yani.
0: Evet.
1: Bu
0: Çok
1: çalımları, bu
0: kıymetli.
1: evet, bunları dinlemek de çok büyük bir mesele.
0: Evet.
1: Çok büyük kapılar açar insana yani, ilerlemesi bakımından, kendi sazını ve kendi ruhunu tanıması bakımından inkişaf etmesi için çok elzem yani bunlar.
0: Eyvallah efendim.
1: Evet, asırlık ezgiler bitmez. Ama her bitiş bir başlangıcı getirir biliyorsun. Biz şimdi

0: Programın sonuna geldik. Bir başka asırlık ezgilerde buluşmak ümidiyle diyelim. Ve bizim Elazığ'ın çok yine eski klasik türkülerinden olan
1: Eyvallah.
0: Bağlarda çemen soldu, mesturi kubar oldu. Kes nameyi ey bülbül, güller yine har oldu. Ve ona bağlı olarak ne okuyalım?
1: Senin yazın kışa benzer, bir sevdalı başa benzer. Kaynak.
0: Çok içmiş sarhoşa
1: Ya.
0: benzer, duman eksilmeyen dağlar.
1: Sizden dinliyoruz.
0: Evet.

harmonikanın eşsiz ezgileriyle karşınızda olacağımız, Balkanların, Bosna Hersek'in gözde şehri Mostar'dan, Blagaj'dan hepinize merhabalar.

0: Teşekkür ediyoruz efendim. Kıymetli alkışlarınıza hoş geldiniz Tepebaşı stüdyolarımıza. Ve tabii ki sizler TRT Müzik ekranlarına, Senin Şarkına hoş geldiniz sevgili dostlar.
1: Şeref verdiniz efendim. Sevgili Esra'nın söylediği gibi heyecanla, güzel repertuarımızla, birbirinden değerli orkestra elemanlarımızla, yayın yapım emeği geçen herkes, sizler için hazırız. Hazırlandık efendim. Heyecanlıyız, mutluyuz sizlerle birlikte olduğumuz için. Ekranları başında sizler hoş geldiniz. Stüdyomuza hoş geldiniz. Şerefler verdiniz efendim. Sağolunuz, var olunuz.
0: Yine birbirinden güzel eserlerle dolu bir Senin Şarkın sizleri bekliyor. Evet. Şu andan itibaren başladı zaten. İhsan sizler için çok güzel şarkılarla devam edecek.
1: Evet. Arkanıza yaslanın.
0: Ben de kenarda bekleyeceğim.
1: Arkanıza yaslanın. Bir dilek tut gibi bir şarkı tutun. Bakalım bu hafta geliyor mu? Yaslanın şöyle arkanıza. Güzel bir Senin Şarkın gelsin Esra'cığım.
0: Haydi bakalım.
1: Haydi bakalım, buyurunuz.

0: Teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. İhsancığım.
1: Gelmiyorum.
0: Gelmez Ama şimdi mi? Gelmen gerekiyor.
1: Gelmez mi?
0: Şimdi
1: çok güzel bir şef orkestra yönetiyor, evet. Ama bizim platformumuza bir çekelim onu bakalım. Hani bir şarkı okuyalım. Eyvah. Onur Özel Çağlayan'la. Uygun mudur efendim? Alkışlarınızla davet ediyoruz Onur'u.
2: Ama Esra Hanım da kalsın.
1: Tamam, Esra'yı
0: sizi
1: bırakmadık.
0: Böyle alayım, ben kenarda.
2: Bize güç versin.
1: Yok birlikte okuyalım.
0: Tamam, ben de şöyle mi durayım, böyle mi?
1: Nasıl istersen.
0: Kenarda durayım. Sen gel böyle. Peki, tamam.
1: Böyle çok güzel.
0: Böyle kalayım. Aynen. Tamam.
1: Evet, kadrajda evet. TRT Müziğin M'si gibi olduk. M harfi gibi.
2: İhsancığım.
1: Bu espriyi
0: Yalnız
1: yönetmenimiz
0: bu espri
1: yaptı.
0: Serkan'a ait, evet.
1: Ama söyleyeceğim. Serkan kardeş dedi ki, abi dedim böyle yapalım falan. Çok güzel olur dedi. TRT Müziğin M'si gibi, logo gibi dedi. Evet Onurcuğum. Buyurunuz efendim.
2: Duygularınızı... Ben bu şarkıdan yönetmeyeyim.
1: Tamam, peki.
2: Bedrettin kardeşim, peki. Saysın.
1: Hadi bakalım.

0: Şöyle yapalım, hadi tutalım ellerimizi birbirimizin. Gel sen evet. de. Şöyle bir kaldırayım ben efendim. Evet. Teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkür ediyoruz Onurcuğum.
2: Gönlünüze sağlık.
1: Gönlünüze sağlık. Sağ olun.
0: Ama çok fazla yapmayacağız bunu. Fazla yapmayalım. Çünkü birkaç defa daha olursa Allah muhafaza işimizden olmayalım. Onur kardeşim çok güzel bir orkestra şefi, orada kalsın. Birkaç defa daha gideyim. Okursa. Yani sonra şaka bir yana.
1: Şöyle söyleyelim, arşivlerinizde ve gönüllerinizde güzel bir hatıra olarak.
0: Evet. Evet, güzel evet. kardeşim.
1: Çok gönlünüze anlamlı oldu bence. Gönlünüze çok teşekkür ediyorum. Yüreğinize sağlık.
0: Canımsın. Peki.
1: Ben de arada böyle.
0: Sizdeyiz efendim.
1: Peki. Birazcık hareketlendirelim.
0: Galiba Bir Selami Şahin.
1: Bir Selami Şahin şarkısı. Evet. İlk defa seslendireceğim bunu. Haydi bakalım, bilenler eşlik etsin.